devamını öğrenmek istediği için seviniyoruz. Tamam. Bak bu kaynaklar sağlam kaynaklar. Ahmed İbni Hanbel mezhep imamı Lâlettâin hadisi alır mı? Almaz. Yani Müslim kitabına yazmış. Sağlam hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a rivayet ettiğine göre buyurmuş ki vellezî nefsî biyedihi, canım kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki levlem tüznibu, eğer siz günahsız kullar olsaydınız, hiç günah işlememiş kullar olsaydınız, lezeheballahu biküm, Allah sizi sürüp götürtürdü, kaldırırdı yeryüzünden, ve lecae bi kavmin yüznibune, günah işleyen kavim getirirdi. Feyestagfirun Allah'a, onlar da günah işleyip boyun büküp Allah'a istiğfar ederlerdi. فَيَغْفِرُ لَهُمْ Allah da onları mağfiret ederdi. Şimdi bu hadisi duymayan çok şaşırır. Bu hadisin manasına çok şaşırır. İlk defa duyar. Daha önceden duymuş olan tabii o şaşkınlığı atlatmış olur da duymayan insan şaşırır. Şimdi Allahu Teala Hazretleri eğer hiç günah işlememiş olsa yeryüzünde insanlar, günahsız melek gibi insanlar olsa onları götürür de yeryüzünden günah işleyen tevbe eden kullar halk eder. Allah'tan istiğfar edip tevbe isteyen kullara onları yaptırtır ve ondan sonra onları mağfiret ederdi buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bunun manası Allahu Alem şu oluyor ki ey günahkarlar, ey günahkarlar, Allah'ın bir de gaffarlığı var ya, mağfireti var ya, günahları affetmesi var ya, onu düşünün, ümitsizliğe düşmeyin. Ümitsizliğe düşmeyin. Eğer Allahu Teala Hazretlerinin günah işleyen kulları olmasaydı gaffarlığı görülmezdi. Günahları affediciliği belli olmazdı. Onun için Allahu Teala Hazretleri gaffar-ı zünüptür. Bir hata işlemişseniz moraliniz bozulup ümitsizliğe düşüp artık ben öldüm, mahvoldum, bir daha benim doğru yola girmem mümkün değil filan gibi bir şeye, fikre saplanmayın. Birisi mektup yazmış ki hocam şu günahı işledim. Acaba Allah benim affeder mi? Acaba ben imamlık yapabilir miyim? Acaba ben müezzinlik yapabilir miyim? Acaba evliliğim caiz olur mu? Evlenebilir miyim? Yani bir günah işlemiş. Ondan sonra çok morali bozulmuş, çok mahvolmuş. Yani ben de cevabını yazdım ki yani Allahu Teala Hazretleri kendisine şirk koşmak, müşriklik hariç her günahı dilerse bağışlıyor. Tevbe edenin tevbesini kabul ediyor, günahlarını bağışlıyor diye. Onun için günaha batmış kullar bile olsa tevbe etsin, hak yola girsin, korkmasın, eski günahlarını Allah affeder. Ama bunun, bu hadisin bir de yanlış anlaşılması olabilir, onu da düzeltelim. Yani madem ki Allahu Teala Hazretleri affedermiş, hadi ben dalayım günahlara. Bu yanlış bir mana. Yani madem Allah affediyormuş, günah işleyeyim işleyeyim nasıl olsa affeder. Şimdi öylelerine Allah tevbe nasip etmez. Öylelerini bir ters zamanda yakalar, öyle şey olarak gider. Bu iş oyuna gelmez. Allahu Teala Hazretleri kalbi safi olanlara, niyeti iyi olanlara lütfunu ihsan eder. Kendisiyle oyunu oynanmaz yani. Haşa sümme haşa. Alaya alınmaz dini hükümler. Onun için bazıları öyle çok şey yapıyorlar. Mesela şu günah diyorsun, mesela faiz günah diyorsun, içki günah diyorsun, getir ben içeyim diyor. Şu haram diyorsun, ver ben yiyeyim diyor. Ver ben yiyeyim diyor. Çok büyük cezaya uğrar. Çok büyük felakete uğrar. Yani bin bir defa pişman olur yaptığı şeye. Söylediği o edepsizliğe pişman olur. Bin bir defa pişmanlık duyar. O bakımdan edebine saygısını takınacak insan eğer beşer olduğu için bilerek bilmeyerek, şeytana uyarak efendim bir zaaf eseri, bir hata işlemişse kendisini mahvetmesin, helak etmesin. Artık benim bu işim düzelmez diye şey yapmasına lüzum yok. Allah affedebilir. Affeder. Bak hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz teselli ediyor. Yani günah işlemeyen kul olmaz. Olsaydı Allah onları şey yapardı, kaldırırdı yeryüzünden, günah işleyip de tevbe etmek makbul, tevbe eden kul getirirdi diyor. Günah işleyip de tevbe eden kul getirirdi diyor. Onun için biz de cemi günahlarımıza tevbe edelim. Allah Teala Hazretlerimize boynumuzu büküp, tam böyle tevbenin zamanıdır. Gözyaşlarımız

0: dökelim. Allah-u Teala Hazretleri Allah korkusundan ağlayan gözü cehennemde yakmayacak. Allah korkusundan ağlayan göze cehennem ateşi değmeyecek. Ve cehennem ateşini hiçbir şey söndürmez. Ne atarsan daha onu da yakar. Taşları da yakar, insanlar da yakar. Cehennem ateşini Allah rızası için tesbih çeken, efendim Allah korkusundan ağlayan gözyaşı söndürür. O gözyaşı söndürür diye geçiyor kitaplarda. Onun için günahlarımıza ağlayalım, üzülelim, tevbe edelim, istiğfar eyleyelim. Rabbimiz Gaffar-ı Zünüptür, Settar-ı Uyuptur, affeder, bağışlar. Anasından doğduğu gibi pak eder kulu. Daha iyi eder. Bir de setreder. Şimdi bakın kaç kademesi var işin. İşin bu müjde tarafını biraz daha açıklayayım. Allah günahları affeder. Affettiğini de kimse duymasın diye bir de örter. Setreder. Bir de yübeddilullahu seyyiatihim hasenat. Kötülüklerini hasenata da çevirir. Sübhanallah. Kul günah işler, tevbe eder. Allah-u Teala Hazretleri o kadar kerim ki günahın yerine bu sefer sevap şey yapar. Sevaba döndürür işi. İnnallâhe yuhibbu tevvâbine ve yuhibbul mütedahhirîn. Allah tevbekâr kullarını seviyor. Seviyor bir de mükafatlandırıyor bu sefer. Yani tevbe etmesini sevdiğinden, kulunun yanlış yolu bırakıp da doğru yola gelmesini sevdiğinden dolayı bu sefer mükafat da veriyor. Keremini gör ki Rabbimizin, kul günah işliyor, sonunda iş dönüp dolaşıyor tevbe etmek şartıyla. Mükafata kadar gidiyor. Şeyde kalmıyor, affedilmekle kalmıyor, örtülmekle, saklanmakla kalmıyor. Aksine mükafat kazanacak duruma da geliyor insan. Onun için yani insan bir başka hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki annenin babanın duası makbul diye. Annesine babasına erişip de cenneti kazanamayanın burnu yere sürtsün buyurmuş. Yani ne kadar fırsat kaçırmış demek yani. Hem annesine babasına sağlığında yetişmiş, hizmet edip cenneti kazanamamış. Burnu yere sürtsün. Ragime enfuhu. Burnu yere sürtsün buyurmuş. E şimdi Rabbimiz bu kadar gaffar üzülürken, settar uyupken, efendim mübeddilü seyyiat ilel hasenat iken, yani insan cenneti kazanamazsa hakikaten burnu yere sürtmesi lazım yani. Öyle temenni edilir. Allah biraz gayret versin, insaf versin cümlemize. Vellezî nefsî biyedihî le abdullâhi fil mevâzîni yevmel kıyameti etkelü min ahudin. Bu hadis-i şerif Taberani'de var. Sâretü binti Abdullah ibn Mesud raviyesi. İbn Mesud radıyallahu anh'ın kızıymış bu Sâre hatun. Babasından rivayet etmiş. Allah her ikisinin de şefaatine bizleri erdirsin büyük şahıslar. Bu Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kıyamet gününde ameller tartılırken, hesaplar görülürken bir kul terazide Uhud Dağı'ndan daha ağır çekti. Uhud Dağı'nı hacca gidenler bilir. Uhud Dağı kocaman bir dağdır yani. Ovanın ortasında kocaman heybetli bir dağdır. Bir adamcık terazide efendim Uhud Dağı'ndan fazla çeker. Bu neden dolayıdır? İmanın kıymetinden dolayıdır. Mümin kulun Allah indinde kıymeti çok fazladır. Yani öyle hesaplara şeylere gelmez. Mümin kulun derecesi çok yüksektir. Allah-u Teala Hazretleri ona çok büyük şeyler ihsan eder. Bir başka mana şu olabilir yani kul azat etmek, köle azat etmek fevkalade sevaplı bir ibadet manasına gelir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu zaman dünya üzerinde kölelik vardı. Suudi Arabistan'da kölelik vardı. Ondan sonra asırlar boyu devam etti. Bu kölelik meselesine, kölelerin haklarına en güzel hükümler getiren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kölenize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, dövmeyin efendim filan diye tavsiyeleri vardır. Köle azat etmeye teşvikleri vardır. Her vesileyle köle azat etmek suretiyle onları düzeltmek, kurtarmak için şey yapmıştır. Bu da mümkündür ki köle azat etmenin sevabını beyan etsin. Bu manada olabilir. Asıl öteki manada doğrudur. Allah indinde bir mümin kulun kıymeti öyle Uhud dağıyla, dağlarla, şeylerle ölçülemeyecek kadar yüksektir. Müminin kıymeti çok fazladır. Biz kendi kalbimizdeki imanın kıymetini bilelim. Bu iman bize çok değer kazandırıyor. Bu iman cevherini Allah-u Teala Hazretleri kalbimizde daim eylesin. Onu şeytana kaptırmayalım. Onu elden kaçırtmayalım. İmanlı olarak doğduk, imanlı olarak yaşıyoruz. İmanı kamil ile göçmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Vellezî nefsî biyedihî innettifâ'ahâ kema beyne sema'i vel ardı ve innema beyne sema'i vel ardı le mesiretu khamsi mi'eti amin. Bu hadis-i şerif cennette yüksek efendim divanlar, koltuklar, yüksek efendim böyle sedirler olacak diye ayet-i kerimede bildirilmiş ve furuşun merfuatin efendim yüksek âlâ yüce efendim divanlar, sedirler olacak diye. Bunların yüksekliği hakkında bu hadis-i şerifi buyurmuş Efendimiz. İbn-i Hibban'da ve Tirmizi'de var. Efendim bu fürüşün merfu'a ne kadardır? Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki bu sedirlerin, bu cennet ehlinin safa sürecekleri o şeylerin, efendim tahtların, efendim divanların yüksekliği sema ile yer arası kadardır. Ve sema ile yerin arası 500 yıllık yoldur. 500 yıllık mesafedir diye onların büyüklüğünü bildirmiş. Şimdi bu ahirette Allah-u Teala Hazretleri müminlere tariflere sığmayacak büyük ikramlar veriyor. Cennete en son giren insan ki cehennemde kabahatinden dolayı yanmış, cehennemde yanmış, kömür olmuş. Ondan sonra çıkartmışlar, nehri hayata atmışlar. Hayat nehrinde tekrar otun, tohumun bittiği gibi bitmiş, insan haline gelmiş. Ondan sonra efendim cennete giriyor. Hatta Allah-u Teala Hazretleri onu cehennemden çıkartırken, ya Rabbi beni buradan çıkar, senden gayrı bir şey istemem diyor. Çıktıktan sonra cehennem önünde harıl harıl yanıyor, azaplarını görüyor. Ya Rabbi yönümü bu cehennemden çevir, senden gayrı bir şey istemem diyor. Çeviriyor Allah-u Teala Hazretleri, bu sefer cennete gözü takılıyor. Ya Rabbi beni buraya sok, senden gayrı bir şey istemem diyor. Yani sözünde durmuyor ama Rabbimiz onun o şeyini her defasında istediğini veriyor. Sonra cennete girmiş, en son giren. Yani girenlerin en sonuncusu. Ondan sonra ölüm kesiliyor arada. Efendim cehennem ehline hadi bakalım siz burada ebedi kalıcılarsınız deniliyor. Cennet ehline siz burada ebedi kalıcılarsınız deniliyor. Cehennemin kapıları kapalıyor. O. Yani en son giren şahsa o kadar büyük nimetler verilecekmiş ki bu semavat ve arz gibi yerler gökler kadar o kadar çok mülkler verilecekmiş ki cennette o zat sanacakmış ki cennette Allah en büyük ikramı bana yaptı. Haberi yok ötekilerden. Yani ötekilere nelerin verdiğini bilse mahzun olur. Haberi yok. Mahzun olmayacak kadar büyük mülkler verilmiş. Yani bu gökler ve bu yer kadar. Allah bizi cennete dahil etti. Hadi cehennem ateşi olmadı, cehenneme girmedi ama cennete de giremedi bir insan. Ona da dayanılmaz. Ona bile dayanılmaz yani. Rabbimiz bizi cennete ilk girenlerle beraber dahil etsin. İlk, evvel girenlerle. Cennetin kapısına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelecek. Cennetin kapısına gelecek. Vazifeli melek diyecek ki men ente, kimsin sen? Ben Allah'ın Resulü Muhammed-i Mustafa'yım diye cevap verecek Peygamber Efendimiz. Diyecek ki melek, senden gayriye bu kapıyı senden evvel açmamakla emrolunmuştum. Buyur ya Resulallah. Yani ilk girecek olan kim? Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz onun şefaatine cümlemizi erdirsin. Onunla beraber cennetine dahil eylesin cümlemizi. Kardeşlerimizle, sevdiklerimizle beraber. Çünkü sevdiğini de ayırmayacak Allah. Seveni sevdiğinden ayırmayacak. Benim sevdiğim şuracıkta, ben burada öyle değil. Seveni sevdiğinin derecesine yükseltecek. El mer'ü ma'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraber olacak cennette. Ayrılık yok. Onun için iyi şeyleri, iyi kimseleri sevelim. Allah gönlümüze Resulullah'ın muhabbetini ışıl ışıl yerleştirsin. Onun sevgisini, onun adı anıldığı zaman yüreğimiz ağzımıza gelsin, gözümüze yaş şey yapsın. Ne yapacağımızı şaşıralım sevgiden yani. O şuuru ihsan etsin Rabbimiz.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin, aşkullah'a muhabbetullah.

Allah gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bi hürmeti Esrar Suretül Fatiha.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın E kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. E kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.

Akram Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akram Mobil hattımız 501 630 30 30.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah kimseye gücünün yettiğinin dışında üstünde teklifte bulunmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, yaptığı kötülükler de kendi zararınadır.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini biz taksim ettik. Bir kısmı diğer bir kısmını işçi edinsin diye bir takım derecelerle kimini kiminin üstüne yükselttik. Rabbinin rahmeti onların toplayıp yığdıklarından daha hayırlıdır. Allah rızık bakımından kiminizi kiminize üstün kıldı. Bol rızık verilenler, ellerinin altında bulunanlara kendi rızıklarını kendileriyle eşit seviyeye çıkacak derecede vermezler. Halbuki Allah onların rızkını kendilerine emanet olarak vermiştir. Bu böyleyken Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Allah'ın rızkı dilediğine yayıp genişletmekte ve dilediğine daraltmakta olduğunu göremediler mi? Elbette bunda inanan bir toplum için ibretler vardır. Allah kullarından dilediğine rızkını yayar, bol verir, dilediğine de kısar. Muhakkak ki Allah her şeyi bilendir. Allah dilediği kimsenin niyet ve amellerine göre rızkını genişletir ve dilediğine de daraltır. O inkarcılar dünya hayatıyla sevinmekle yetinirler. Halbuki dünya hayatı ahiret hayatı yanında geçici bir faydalanmaktan başka bir şey değildir.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Allah'ım, kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan ve yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım.

İbret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek, kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı arttırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar, bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla.

Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah her şeyin yaratanıdır. O her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى
1: وَشِفَاءٌ. De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler! Siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema sallayta ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup, gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip, senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabeti d-deyni ve kahri r-rijal.

0: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. Her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'sem. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu minel denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehud din ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada halkihi Subhanallahi adada halqih. Subhanallahi adada halqih.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
0: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
0: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
0: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi adada ma halaka fissemâ ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zâlik ve subhanallahi adada ma huve hâlik ve allahu ekberu mislu zâlik velhamdülillahi mislu zâlik ve la ilahe illallahu mislu zâlik ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
0: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
1: Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fissemâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fissemâi ve huves semî'ul alîm. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fissemâi ve huves semî'ul alîm.
0: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
1: Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin nebiyya.
0: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
1: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
0: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
1: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
0: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
1: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
1: فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
0: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
1: El esmaul husna. Bismillahirrahmanirrahim. Velillahi'l esmaul husna fed'uhu biha.
0: El esmaul husna. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahîmul melikul kuddûsus selâm. El mu'minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir. El hâliqul bâri'ul musavvir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
0: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
1: Allahumma bika asbahna ve bika emseyna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nuşur.
0: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
1: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
0: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
1: Allahümme faliqal isbah ve ca'ilel leyli sekena والشمس والقمر حسبانا اقضي عني الدين وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك.
0: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
1: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
1: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalat arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
0: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
1: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
0: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
1: Allahümme Rabbena atina fi'd-dünya hasene ve fi'l-âhireti hasene ve qina azâben-nâr.
0: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
1: Ya mukallibel-kulûb, sabbit kalbi ala dinik.
0: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
0: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
1: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkih.
0: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
1: Allahümme inni es'alukel afiyete fi'd-dünya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'alukel afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ihfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
0: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
1: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
0: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım.

0: senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme rahmeteke arju fela tekilni ila nefsi tarfata ayn ve aslih li şe'ni kulleh la ilahe illa ent.
0: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek. وَاَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: hasad.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Ennas.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
3: Lütfen hepimiz kendimizi kontrol edelim ve Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyan insanlar olmaya çalışalım. Kur'an-ı Kerim'i açalım, ayetleri okuyalım, manasını ve alini ve kendi kendimize soralım. Bu ayetlerde anlatılan şeylere benim yaşantım, benim hayatım uyuyor mu? Benim davranışlarım uyuyor mu? Uymuyorsa Kur'an-ı Kerim'e göre kendimizi düzenleyelim ki Allah-u Teala Hazretleri bizi efendim korusun kıyamet gününde ve hidayete erdirsin ve cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Çocuklarımızı da Kur'an-ı Kerim bilgisiyle yetiştirelim. Çocuklarımızın mutlaka bilmesi gereken bir bilgi dalı Kur'an-ı Kerim'dir, dindir, imandır. Ama öbür tarafta İngilizce öğrensin, mühendislik öğrensin, tıp öğrensin, çeşitli ilimleri öğrensin, hatta onda profesör olsun, efendim ihtisaslar yapsın, hatta birkaç fakülte bitirsin. Ama mutlaka ve mutlaka Allah'ın kitabını hepimizin bilmesi lazım. Bileyim diye şevk ile okuması lazım. Her gün Kur'an-ı Kerim için lütfen biraz zaman ayıralım. Birkaç saatimizi Kur'an-ı Kerim'e ayıralım diye sizlere hatırlatıyorum sevgili Akra dinleyicilerim.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: İnsanın iyi olma halinin bazı belirtileri var. Aynı şekilde ruh sağlığının yerinde olmasının da bazı belirtileri, gözle görülür semptomları var. Bunları biz hani böyle kabaca 3 maddede özetliyoruz. Birincisi sevebilen ve sevilebilendir insan olması. Kişinin ruh sağlığının çok önemli bir belirtisidir. İkincisi üretebilen bir insan olması. Yani bir şeyler üretmeyi istemesi, ortaya bir şeyler çıkarmayı istemesi, bundan zevk alması ve bunu insanlarla paylaşması. Yani öyleyse birincisi sevmek, sevilmek, ikincisi üretmek, üçüncüsü de çevresindeki insanlarla, öncelikle ailesiyle, çevresiyle uyumlu ilişkiler içerisinde olabilmesi. Tüm bunların hepsi birleştiğinde o insanın biz ruh sağlığının iyi olduğundan bahsediyoruz. Genellikle gelişim dönemlerini güzel, o gelişim dönemlerinden beklenilen

0: şekilde atlatabilmiş ve ondan beklenilenleri yerine getirebilme gücünde, sorumluluklarını yerine getirebilme gücünde bir annesi eğer çoluğunun çocuğunun hizmetini yapabilmesi, onun ihtiyaçlarını düşünebilmesi, gerektiğinde rol modellik yapabilmesi, koçluk yapabilmesi, tüm o rolleri barındırabilmesi, eğer bir baba ise aynı şekilde evinin kazancını temin etmesi, çocuklarını, eşini düşünmesi, önceden bazı şeyleri planlayabilmesi, düşünebilmesi ve onlara sevmeyi, sevilmeyi hissettirmesi, beraber vakit geçirmeyi sevmesi, tüm bunlar sağlıklı bir anne babada olması gereken özellikler. Çocuk ve gençlere bakacak olursak eğer, çocuklar için de aynı şekilde, yani belli yaş dönemlerine göre, mesela biz okul çağı çocuğundan bahsedecek olursak eğer, sorumluluklarını yerine getirmekten mutlu olması, sorumluluklarını yerine getirmesi, sevildiğinde buna karşılık vermesi, onun da sevilmeyi istemesi, reddetmemesi ve sevmesi, bazı duygularını rahat, güzel bir şekilde ifade edebilmesi, korkularını, endişelerini, içindeki duygularını, arkadaşlık ilişkilerini yakın bulduğu birisiyle paylaşabilmesi, bunun genellikle annesi olmasını tercih ediyoruz çocukluk yıllarında. Daha sonra tabii ergenlikte biraz daha çevre daha ön plana çıkıyor. Onların etkisi daha önemli hale geliyor. Ama yine hala ailesiyle de sağlıklı uyumlu ilişkiler içerisinde olması, kendisini ifade edebilmesi, kendisinden beklentilerin olduğunu bilmesi, bunları karşılamaya çalışması, anne babasıyla empatik bir ilişki içerisinde olması, sadece kendisini değil, onların da işte üzüntüleri olduğunu, korkuları olduğunu ya da yorulduklarını düşünüp onların yerine kendini koyup onların üzerinden yükü hafifletmeye çalışması, ergenlik çağındaki çocuklar için yine aynı şekilde bir sağlık belirtisi. Artık onlara çocuk da demiyoruz gerçi, delikanlı ya da genç kız. Dolayısıyla her yaşın gerektirdiği bazı beklentiler var. O yaştan beklenilenler var. Daha sonra ergenlikten sonra mesela bir meslek edinmesi, öncesinde bir hedefinin olması, bu hedefe doğru koşması, çalışması, gayret etmesi, sonra bir meslek sahibi olması ve daha sonrasında evlenmeyi istemesi, bir yuva kurmayı istemesi, genç yetişkinlik döneminin beklenilen durumlarındandır ve kişinin sağlıklı olduğunu gösterir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Yol arkadaşım Akra hep yanımda.
2: Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa. Ta ezel mahbubi cananım Muhammed Mustafa. Nura gark ettin semavat-ü zemini serteser, talatınla şemsi tabanın Muhammed Mustafa. Bab-ı lütfundan beni tard etme ey kenzil kerem, haf-i yezdan ile lerzanın Muhammed Mustafa.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve temiz olan insanlar girecektir.

Keşfe hazır mısın? Varoluş gayesinin doğru algılanması ve iç huzuru için hazırlanmış seçkin içerikler. Kritik analitik düşünme, kültür, edebiyat, çevre, sağlık, sesli kitaplar ve özel gündemleriyle. Akra Medya Sesli Arşiv. Hem webde hem uygulamada. Aradığınız tüm bilgiler bir tıkla yanınızda. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizi emirlerini yerine getirmede yeryüzünün halifeleri, görevlileri yapan, size verdiği şeylerde sizi imtihan etmek için kiminizi kiminizden derecelerle üstün kılan O'dur.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâe rakkebek. Ey insan, ya eyyuhel insan, ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona ittiba etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni? Ne kandırdı seni ya? Ellezî halakake fesevvâke fe'adelek. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın? Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümedin de ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz? Ne kadar dokunaklı sorular.

Anadolu irfanı. Bu yurdun taşından toprağından sürüp gelir nakışları, deyişleri, gülüşleri. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Geçmişten günümüze Anadolu kültürünün anlatıldığı Anadolu irfanı cumartesi ve pazar saatler 11.40'ı gösterdiğinde Akra'da.

0: Terim, kaza ve kaderine rızayı, ahirette sonsuz mutluluğu, cemalini görmeyi, sana kavuşmayı. Koru beni fitnelerden, zalim olmaktan, hak çiğnemekten, affedilmeyecek günah işlemekten.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: O bağlı ve bostanlı bahçeleri, tatları çeşit çeşit hurmaları, ekinleri, yaprakları ve meyveleri birbirine benzeyen ve birbirinden farklı zeytin ve narları yaratıp yetiştiren O'dur. Onlar meyve verince meyvesini yiyin. Toplandığı ve biçildiği günde hakkını, öşürünü, zekat ve sadakasını verin. Fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez. Gökten sizin için su indiren O'dur. İçecekleri bundandır. İçinde hayvanları otlattığınız bitkiler de bundandır. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzümler ve her meyveden bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği, öğretti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki, o insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, kafirlikten ve fakirlikten sana sığınırım. Allah'ım, kabir azabından sana sığınırım. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

Eğer bir insan cuma namazı kılınan bir camide namazını kılarsa, bir Müslüman, o zaman ne oluyor? Evinde kıldığından 50 kat daha fazla sevap alıyor. 50 kat. Mahalle mescidinde kılarsa, yani cuma kılınmıyor, sadece namazgah, mescid. Küçük bir, yani böyle şeyin, mescitlerin ile büyük olması şart değil. 5 tane Müslüman bir araya geldi mi, mezra'a olsa, hani Doğu Anadolu'da, efendim köy olsa, yayla olsa, Karadeniz'de veya Ege'de 5 aile bir yere geldi mi, Peygamber Efendimiz emrediyor, tavsiye buyuruyor. Namazı beraber kılacaksınız, ezanı okuyacaksınız, kamet getireceksiniz, namazsız cemaatle kılacaksınız. Böyle 5 aile bir araya gelir de bunlar bu dediğimi yapmazsa, cemaatle namaz kılmazlarsa, şeytan onları esir alır. Şeytan oraları istila eder. Şeytanın esiri olurlar. Artık uğursuzluklar, hayırsızlıklar, efendim kavgalar, gürültüler, efendim bereketsizlikler ondan olur tabii. Onun için yani mezra'a da olsa, yayla da olsa, köy de olsa, oba da olsa, mahalle de olsa, efendim herhangi bir, efendim diyelim ki deniz kenarında, efendim birkaç kişinin yerleştiği bir yerde olsa ne yapacaklar? Namaz kılacaklar. Topluca namaz kılacaklar. Toplu namaz kıldıkları yerde 27 kat sevap. Cuma namazı kılınan yerde 50 kat sevap. Kudüs-i Şerif'te, Kudüs'te kılınan namaz, Mescid-i Aksa'da 500 misli. Peygamber Efendimiz'in Medine'deki mescidinde kılınan namaz, efendim 1000 misli. Kabe-i Müşerrefe'nin karşısında kılınan namaz 100 bin misli.

edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secde edenler, iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışanlar ve Allah'ın sınırlarını koruyanlardır. İşte böyle müminlere cenneti müjdele.

Allah'ım, işlenecek günahlara engel olan, sana karşı duyacağımız bir korku nasip eyle. Kendisiyle bizi cennete ulaştıracağın, kendisiyle dünya musibetlerini bizim için kolay kılacağın, yakinden bir parça nasip eyle. Bize hayat verdiğin müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi ve gücümüzü bizim için faydalı kıl. Soyumuzdan gelenler için de faydalı kıl. Zulmedenlere karşı bize yaptıklarının misliyle mukabele ile. Düşmanlık yapanlara karşı bize yardım eyle. Dinimizle ilgili hususlarda bize musibet verme. Dünyayı en büyük gayemiz eyleme ve ilmimizi de sadece dünyaya has kılma. Bize merhamet etmeyen kimseleri bize musallat eyleme.

0: الحمد لله رب العالمين والآخرة المتقين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي السند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
1: الله جل وعلا cümlemizden razı olsun. Kabahatlerimiz ne kadar çoksa da affı mağfireti hepsinden fazladır. Bizi de mağfirin cümlesine ilhak etsin de sevdiği, razı olduğu kulların arasında kabul ederiz. İnsanlık denilen ve bize ad verilen insanlık çok büyük bir nimet ve bir devlettir. Dünyanın değil bizim. Dünyanın bütün nimetleri insanlık nimetinin yanında zerre olmaz. Dünyanın bütün nimetleri insana verilen nimetlerin yanında zerre olmaz. İnsan bu kadar sonsuz bir nimetin içerisinde bunun kadri kıymetini bilmeden dünya heveslerine aldanarak fani dünyanın nimetlerine aldanarak vaktini boş geçirerekten ahirete göçüşü kadar acı bir şey yok. En güzel nimet insandayken insan bunu kaybetmiş ve en acı bir şekilde ahirete göçmüş. Ne yazık. Bir insan istikbal diye çalıştığımız ilk mektep, orta mektep, lisesi, üniversitesi, işte doktorası, şusu 30 yaşını buluyor insanın. Bu kadar gürültünün içerisinde bu kadar zahmetlere katlanıyoruz ki evimizi, babamızı, anamızı, babamızı terk ediyoruz. Gidiyoruz gurbetler evlerinde. Bazen aç, bazen tok. Çalışmaya çalışıyoruz. Aman istikbalimizi temin edelim. Nedir o istikbal? Yaşam gurur. Maaş alabilerekten rahatça yaşayabilmek. Havaiyeniz. Erzuk bu. Fakat insanoğlundaki verilen nimet-i uzma ki onlardan hangisini söylesen insan bilemez. Bu nimetleri ayak altında çiğneyebiliyoruz. Toplanılan mücahedeler bayram gibidir. Askere gittin binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişi insana koymaz. Fakat kendi başına nefsinin arzularına muhalefete başladı mıydı? İnsan ne kadar müşkülatlara uğrar. Ne kadar zorluklara uğrar. İşte bu müşkülatları ve bu zorlukların altında insanda bir cevher var ki bu vücudun içine gömülmüş. Bu cevherin zerresine dünyanın nimetleri, zinetleri sıfır yerindir, hiçtir. Onun için asıl hüner insanın bu insanlık cevherini meydana çıkararak insanca yaşayıp insanca ahirete geçmektir. Yoksa yaşayan insan yok. Mahluklar da çok. Bunların kıymeti yok. Onun için İslam'ın şartları 5. Evvela namaz. Şimdi bak hac gelmeyen madem parası var, her şeysi de var. Hacca gelmiyor. Halbuki haçta birçok şey var. Şartlar var. Zengin olacak. Sağlam olacak. Emniyet olacak yolda. Bunlar olmazsa hac sabit olur. Ama namaza hiç mani yok. Ölünceye kadar herkes emri ilahiyi ifa edecek. Yani insanlık cevherini elde etmeyi istiyorsanız Kur'an-ı Azimüşşan'a sımsıkı yapışıp emirlerine itaat, yasaklarından içtinab. Emirlerine itaat etmedikçe, yasaklarından da korunmadıkça bu insanlık cevherleri insanda tezahür gösteremez kendine. Gömülü gider insan. Sonra da Cenab-ı Hak elbette soruyor. Yani hasibu enfesekum kable en tuhasibu. Siz nefislerinizi muhasebe edin bakalım. Emri ilahiye karşı, beşeriyete, insaniyete karşı nasıl davrandınız? Günahlarla mı ömrünüz geçti? Yoksa hayırlarla, ibadetlerle mi ömrünüz geçti? Bunun muhasebesini herhalde ölmeden evvel yapıp iyi insanların arasını bulmak. Bak, şimdi bugün dünyada diyoruz ki bak uçaklar yaptılar, işte füzeler yaptılar, şunu yaptılar. Süleyman Aleyhisselam ordusunu havada rüzgarla uçuruyordu. Bugünkü

0: Bu aslında hiçbirisine hadis yok. Niçin? İnsanlık cevheri her şeyi hatim. Allah hepimizi affetsin. Taksiratımızı, siyatımızı, hasenatı tebdil eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kullarından olabilmek için Kur'an-ı Azimüşşan'a sarılmaktan başka çaremiz yok. Bunu kendimiz okuyacağız. Çoluğumuza, çocuğumuza okutacağız. Sonra Allah'ımız bize ne diyor? Ona kulak vereceğiz. Yap, yapacağız. Hiç mani yok. Yapma, yapmayacağız. Hiç mani yok. Ama nefsimize hoş geliyor. Bu ucup denilen bir hal var ya, ucup kendini beğenme. Hepimiz kendini beğenmekte yekta. Birinci, her sınıf kendini beğeniyor, benim haklı diyor. İşte bugün konuşmalar da oluyor, görüyorsunuz. Herkes kendini methetmekte. Canım bunun bir doğrusu var, yanlışı var ya. Bak hak yolu var, batıl yolu var. Hak yolu dururken batılın nesine metolunur yani. İnanla tekemmül kolay bir şey değil. İnsan kemale ulaşmadıkça, yani olgun, kamil bir insan olmadıkça bu dünyaya göz yumarsa çok acı mı çok acı yani. Çok acı mı çok acı. Dünya kadar serveti olsun, dünya kadar bilgisi olsun, dünya kadar kuvveti olsun, hepsi onun olsun. Hepsi onun olsun. Bu dünyadan geçerken Allah'ın sevgili bir kulu olarak geçebilmek şerefine Cenab-ı Hak cümlemizi nail eylesin. Bizim hepimizin açlık, açlığa, riyazete, kanaata, sabra, tahammüle alışmamız lazım. Sabra tahammül olmadıktan sonra, kanaat olmadıktan sonra, efendim, açlığa, susuzluğa tahammül olmadıktan sonra hiç olmazsa pazartesi, perşembe oruçlarına devam, ayın 13, 14, 15 oruçlarına devam. Akşam kalkamadık, zararı yok, ne olacak, gençlik var. Bir üzerine tutabiliriz, üç günde tutabiliriz. Mutlaka yemek şart değil ki. Allah hemen yardımcımız olsun da bizi bu nefslerin elinden kurtulup da olgun, kamil bir Müslüman olarak da ahirete geçmeye nail olan kulların arasında kabul etsin. Bak şimdi hacca gidiyoruz. Her sene hacca gidiyor ya. Gidenler gidiyor tabii. Bunu Allah her sene emretseydi mümkün değil tabii yapmak. Fakat bir kere emretmiş. Gün gidiyor olanlar da gidebildiklere kadar gitmişler. Sebebi hikmeti insanlık denilen bu devlet bizden kayboluyor. Kayboluyor. Nasıl ekümülatörler bozuluyorsa onu gidip tamir ettiriyoruz, doldurtturuyoruz yahut yenisini koyuyoruz. İşte bunu yenilemek için oraya gidilir. Oraya gözünü yumacaksın, kulağını da tıkayacaksın, Allah'a bel bağlayacaksın. Allah'la meşgul olacaksın yani. O zaman ekümülatörün dolar, makinen de kuvvetlenir, taze taze gelir, burada ümmet-i Muhammed'e faydalı olur. Allah hepimizi affetsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. Onlara merhametten dolayı alçak gönüllülük kanadını indir ve ey Rabbim, bunlar küçükken beni acıyıp yetiştirdikleri gibi sen de şimdi onlara acı ve esirge de.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, takva sahibi kimseler ki gayba inanırlar, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden de verirler.

Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki Kur'an-ı Hakim'inde "Efahasibtum ennema halaknakum abesen ve ennekum ileyna la turcaun." Bu bir soru cümlesi ama çok müthiş bir soru, insanı dehşete düşüren bir soru. "Efahasibtum" yani siz sandınız mı ki "ennema halaknakum abesen" biz sizi boş yere yarattık, anlamsız, gayesiz, boşuna efendim yarattık. "Ve enneküm ileyna la turcaun" ve siz bize dönmeyeceksiniz, yani kara toprağa gömülünce çürüyüp toprak olacaksınız, orada kalacaksınız. Allah'a dönmek, Allah'ın huzuruna varmak yok mu sanıyorsunuz ey insanlar, ey henüz imanın zevkine, keyfine efendim varamamış, dünyayı ahireti anlayamamış, sizi boşuna mı yarattık sanıyorsunuz? Hayır, durum öyle değil.

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

0: Sevinince şükrederiz, hayır olur. Sıkılınca sabrederiz, hayır olur. Biz müminiz, bize her halimiz hayır olur.
1: Akra dinliyorsunuz.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Bu İslam, Rabbinin dosdoğru yoludur. Düşünen ve öğüt alan bir toplum için biz ayetleri geniş geniş açıkladık. O Kur'an, inananlar için doğru yolu gösteren bir rehber ve şifadır. Şüphesiz biz bu Kur'an'ı sana hak gerçek olarak indirdik. O halde Allah'a, onun dinine ihlasla gönülden bağlı olarak kulluk et. Bu Kur'an, Rabbinizden gelen açık delillerdir. İman eden bir toplum içinde yol gösterici ve rahmettir. Sizi her türlü karanlıktan aydınlığa çıkarmak için kuluna açık açık ayetleri indiren O'dur. Şüphesiz ki Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. Ey insanlar! Muhakkak ki size Rabbinizden bir delil olarak mucizelerle Muhammed geldi ve size apaçık bir nur olarak Kur'an'ı indirdik. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an insanlara hidayet, doğru yol rehberi, doğru yolun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak ondaki Kadir gecesinde indirildi. Doğrusu o, inananlara doğru yol için bir rehber ve bir rahmettir. Andolsun ki biz, hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Ekran. Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri, Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra. Reklam.

Allah'ım, hayrımızı arttır. Bizi iyilik yönüyle noksanlaştırma. Bize ikram et. Bizi zillete düşürme. Bize ihsanda bulun. Bizi mahrum etme. Bizi tercih et. Düşmanlarımızı bize tercih etme. Allah'ım, bizi razı kıl. Bizden razı ol.

Akra, 1448 Hicri yıla özel bir gündemle merhaba diyor. Sağduyulu akıl. Hızla akıp giden hayatta her gün onlarca karar veriyoruz. Peki aldığımız kararlarımız, eylemlerimiz akıl ve kalp süzgecinden geçiyor mu? Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesini, özgürlüğünü, bağımsızlığını, sağlıklı muhakeme yetisini merkeze alarak teknolojiyi hizmetkar kılan, yapılabilir olana değil, yapılması gerekene yönelen kararlı duruş. Sağduyulu akıl, sanal ve yapay zeka çağında insani olanı unutturmayan, sorumluluğu terk etmeyen ve teknolojiyi değerlerinin iradesine göre kullandırma gücü. Akra, sağduyulu aklı merkeze alan özel içerikleri yayına taşıyor. Belgeseller, söyleşiler ve daha pek çoğu 1448 Hicri yılı boyunca Akra'da. Akra, sağduyunun sesi.

0: Bir zamanlar geniş topraklara hükmeden güçlü bir kral vardı. Fakat bir gün zihnini 3 soru meşgul etmeye başladı. Ne kadar düşünse de bu soruların cevabını bulamıyordu.
1: İnsan hayatında hata yapmasına sebep olan şey nedir? Yanlış zamanda harekete geçmek, yanlış kişiye güvenmek ve önemsiz işlerle uğraşırken asıl yapılması gerekeni kaçırmak. Eğer her iş için en doğru zamanı bilseydim, kime kulak vermem gerektiğini bilseydim ve en önemli işin ne olduğunu öğrenebilseydim, hiçbir girişimimde başarısız olmazdı.
0: Kral hemen ülkenin dört bir yanına haber saldı.
2: Duyduk, duymadık demeyin. Kim kralımıza şu 3 sorunun cevabını verirse büyük mükafat kazanacaktır.
0: Çok geçmeden bilginler sarayda toplandı.
1: Söyleyin bana, bir işe başlamak için en doğru zamanı nasıl bilebilirim? En gerekli insan kimdir? Ve yapılması gereken en önemli iş nedir?
3: Majesteleri, bunun yolu plandır. Yılları, ayları, günleri hesaplayan bir takvim hazırlanmalıdır. Kim bu plana sadık kalırsa hiçbir şeyi geciktirmez.
4: Hayır, hayat takvime sığmaz. İnsan dikkatli olmalı, geçmiş olaylardan ders çıkarmalı ve her an en gerekli olana yönelmelidir.
5: Bir kişinin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Majesteleri bir danışma konseyi kurmalıdır. Kararlar ortak akılla verilmelidir.
6: Konsey de her şeyi bilemez. Bazı kararlar bir anda verilmelidir.
0: İkinci soruya da birbirinden farklı cevaplar verildi.
3: En gerekli kişiler danışmanlardır.
4: Hayır, bilginlerdir.
5: Hekimlerdir.
6: Savaşçılardır.
0: Üçüncü soruda da fikir birliği sağlanamadı. Kimine göre bilim, kimine göre savaş sanatı, kimine göre ibadet dünyadaki en önemli işti.
1: Hayır, hayır, bunların hiçbiri içime sinmedi.
0: Kral sonunda bilgeliğiyle ün salmış bir münzeviyi ziyaret etmeye karar verdi. Kıyafetlerini değiştirerek sade bir köylü gibi yola çıktı. Kulübeye vardığında münzeviyi toprağa kazarken buldu.
1: Ey bilge kişi, sana 3 soru sormaya geldim. Doğru zamanda doğru işi nasıl yaparım? En gerekli insan kimdir? Ve her şeyden önce hangi işe kendimi vermeliyim?
0: Münzevi cevap vermedi. Yalnızca kazmaya devam etti.

0: her nefesinde yorgunluğu hissediliyordu.
1: Çok yorulmuşsun. Küreyi bana ver. Biraz dinlen.
2: Teşekkür ederim evlat. Madem öyle, buyur.
0: Kral kazmaya başladı. Bir süre sonra tekrar konuştu.
1: Sorularımı duydun, ne dersin?
0: Münzevi yine cevap vermedi. Saatler geçti. Güneş batıya eğildi.
1: Ey bilge kişi, bana cevap vermeyecek misin?
2: Bekle. Birisi geliyor.
0: Kral arkasını döndü. Karnını tutarak koşan bir adam vardı. Parmaklarının arasından kan süzülüyordu.
2: Yardım!
0: Adam bayıldı. Kral ve Münzevi hemen yanına koştular.
1: Çabuk, su getir. Yarası çok derin.
0: Kral yarayı temizledi, mendillerini yırttı, defalarca sargı yaptı. Kan durmuyordu ama sonunda durdu.
2: Su, biraz su.
1: Getiriyorum. Dayan dostum.
0: Akşam olmuştu, hava soğumuştu. Adamı kulübeye taşıdılar. Kral da yorgunluktan kapının eşiğinde uyuyakaldı. Ertesi sabah kral gözlerini açtığında yaralı adamın kendisine baktığını gördü.
2: Beni affedin.
1: Affetmek mi? Ben sizi tanımıyorum.
2: Ama ben sizi tanıyorum. Ben sizin düşmanınızım. Kardeşimi astırdığınız için sizden nefret ediyordum. Mallarıma da el konulmuştu. İntikam yemini etmiştim. Dün sizi öldürmek için pusu kurdum. Fakat muhafızlarınıza yakalandım. Beni yaraladılar. Kaçtım. Kan kaybından ölmek üzereydim. Yaralarımı sarmasaydınız bugün hayatta olmayacaktım. Ben sizi öldürmek istedim. Siz de bana hayat verdiniz. Beni bağışlayın. Bundan sonra size sadakatle hizmet edeceğim.
1: Dostum, sana karşı bir kin taşımıyorum. Seni affettim. Malların geri verilecek. Doktorlarım seninle ilgilenecek. Artık düşman değiliz.
2: Size minnettarım majesteleri.

0: kral ayrılmadan önce son kez Münzevi'nin yanına gitti.
1: Bilge kişi, şimdi gitmeden önce lütfen sorularımın cevabını ver.
2: Cevaplarını zaten aldın. Dün bana yardım etmeseydin, buradan ayrılacaktın. Yolda bu adamın saldırısına uğrayacaktın. Sonra da burada kalmadığına pişman olacaktın. Bu yüzden en önemli zaman bana yardım ettiğin zamandı. En önemli kişi bendim. En önemli işse bana iyilik yapmaktı. Sonra yaralı adam geldi. Eğer onun yaralarını sarmasaydın, seninle barışamadan ölecekti. O anda en önemli kişi oydu. En önemli iş de ona yardım etmekti.
1: Demek ki hayatın sırrı bu kadar sade.
2: Evet, şunu asla unutma. İnsan için tek önemli zaman vardır. O da şu andır. Çünkü yalnızca o an elimizdedir. En önemli kişi o anda yanında bulunmaktadır.

0: bulunan kişidir. Çünkü bir daha onunla karşılaşıp karşılaşamayacağını bilemezsin. Ve en önemli iş o kişiye iyilik etmektir. Çünkü insan dünyaya bunun için gönderilmiştir.
1: Kral aradığı cevapları sonunda bulmuştu. Ne geçmiş geri getirilebilirdi, ne gelecek bütünüyle bilinebilirdi. İnsanın sahip olduğu tek şey içinde yaşadığı andı. Ve o anı iyilikle doldurmak. Hayatın en büyük hikmetiydi.

0: Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çocuğun hayatında oyunun yeri nedir? Nasıl değerlendirmek gerekir?
2: Bu dönem aslında baktığınız zaman insanın gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Doğal olarak bu dönemdeki aslında en baskın olan özelliklerin başında da oyun gelir. Oyun en temel öğrenme aracıdır bu dönemin. Şöyle söyleyebilirim ki hani anneler babalar söylüyor. Ya bu çocuğa bir şeyi 40 kere söylüyorum yapmıyor. Şunu söylüyorum yapmıyor. Odasını topla diyorum toplamıyor. Oyuncağını topla diyorum toplamıyor. Söylediklerimi dinlemiyor vesaire gibi. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmenin aracıdır oyun. Aslında çocuğa bir şeyler öğretmek değil, öğrenmesi için doğru ortamı oluşturmak. Bu ortamı biz oyunla beraber oluşturuyoruz.
1: Çocuk orada iş yaptığını değil, oyun oynadığını mı düşünmeli?
2: Aslında şu hayata dair kazanımlarını, hayata dair becerilerini oyun sayesinde edinebiliyor. Kendi gelişimlerini. Biz oyunu sadece eğlence, çocuğun sadece keyif aldığı bir alan olarak görüyoruz. Ama evet, aslında çocuk orada fiziksel, duygusal, sosyal, dil gelişimini sağlıyor oluyor. Doğal olarak çocuğun aslında gelişim alanlarına katkı sağlayan bir şeydir oyun. Çocuğu hayata hazırlayan bir şeydir. Örnek veriyorum, çocuğu yetişkinliğe hazırlayan bir şeydir. Mesela çocuklar oyun oynarken hadi ben şimdi anne olayım, sen de bebek ol. Ya da hadi ben şimdi işe gidiyorum. Ya da ben polis oldum, seni yakalayacağım. Sen de benden kaç deyip aslında hayata karşı kendini hazırlamaya başlıyor oyunlarda. Evet. Ve oyunun en değerli şeylerinden bir tanesi aslında oyun çocuğun bir iletişim aracıdır. Kullandığı bir dildir. Hatta Montaigne'in bununla ilgili çok güzel bir sözü var. Şöyle söyler: oyun çocuklar için gerçek bir uğraştır. Nasıl biz yetişkinler işe gidiyorsak bu bir gereksinimse, çocuklara da oyuna giderler. Bu da onların bir gereksinimidir. Nasıl bir çocuğun gelişmesi, büyümesi için uyuması gerekiyorsa, yemek yemesi gerekiyorsa, aynı şekilde bu çocuğun bu gereksinimleri için oyun oynaması da gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal tokluğu değil, gönül tokluğudur.

Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu öyle bir kitaptır ki onda ve onun ilahi kelam olduğunda hiç şüphe yoktur. O, muttakilere doğru yolu gösterendir.

0: Sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden. Allah.
1: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O, ölümü ve hayatı, amel, davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O, mutlak galip, çok bağışlayandır.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İmam Müslim'in rivayet ettiğine göre buyurmuş ki, men sallel işa'e fi cemaatin feke ennemâ kâme nusredeyle ve men sallet subha fi cemaatin feke ennemâ sallel leyle külle. Biliyorsunuz geceliğin yatsı namazına gitmek, sabahleyin sabah namazına gelmek kolay değil. Yani uykudan insanın fedakarlık yapması lazım. Efendim ya da efendim yorgun olduğu için yorgunluğunu yenmesi lazım. Kendisine efendim biraz gayret etmek düşüyor bu konuda. Şimdi Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, yatsı namazını camiye gitmiş, kaçırmamış, cemaatle kılmış. Peki en nema kâmen usfelleyle, gecenin yarısına kadar ibadet etmiş, sevabı alır. Ve men sallet subha fi cemaatin, kim kalkar da sabah namazına da cemaate giderse, tabii kış günlerinde biliyorsunuz sabah namazına gitmek kolay. Çünkü hakikaten gece uzun oluyor ve camiye gitmek uykuyu aldıktan sonra nispeten kolay. Ama asıl bu yaz günlerinde, gecenin çok kısa olduğu günlerde bu hadis-i şerifin önemi ortaya çıkıyor. Sabah namazında kim cemaatle kılarsa, peki ennema sallemleyle küllehu, sanki bütün gece hiç uyumamış da efendim ibadetle meşgul olmuş gibi Allah-u Teala Hazretleri sevap veriyor. Bu hadis-i şerifte görüyoruz ki efendim insanın sevap kazanması için fedakarlıklarda bulunması lazım. Bu fedakarlıkların kuvveti nispetinde efendim insan büyük sevap kazanıyor. Yorgun argın çalışıyorsunuz akşama kadar. Ondan sonra evinize geliyorsunuz, işte hanım yemekleri çıkartıyor, bir ev reisi için düşünüyorum bu manzarayı. Efendim, hanım da tabii yorulmuş oluyor, ev hanımı için de aynı durum var. Bütün gün çalışmış, yemeği yedikten sonra da biraz çay içelim filan derken bir yorgunluk çöküyor. Efendim, televizyonun karşısına oturuyorlar, ezan okunuyor ama efendim tabii bu yorgunluğu yenip camiye gitmek veya televizyondaki programı bırakıp camiye gelmek kolay olmuyor birçok kimse için. Tabii eskiden televizyon yoktu ama yorgunluk herkes için her asırda, her çağda mevcut olan bir şey. Şimdi bu yorgunluğu yenip de geceliğin de tabii ortalık karanlık olduğu için, bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çağını düşünelim. Yollar yok, kaldırımlar yok. Efendim elektrik ışıkları yok. Efendim tabii tehlike de var. Gecenin karanlığında köpek ısırabilir, önüne bir yabancı çıkabilir. Görünmemekten istifade ederek efendim zarar vermek isteyen insanlar olabilir vesaire. İşte bütün bunlara rağmen yatsı namazı bir efendim vazife. Evet, insan evde kılabilir. Bir namazını evde kılması mümin için mümkün. Fakat erkeklerin cemaatle namaz kılması, evde namaz kılmasına göre 27 kat daha sevaplı. Yani onun için Evliya Allah'tan büyük, böyle Allah'ın sevgili kullarından bazılarını okuyoruz hayatlarını. Eğer evde kılmak zorunda kalmışsa, hastalık, geç kalmak, rahatsızlık vesaire gibi, bazen insan hani dişi kanar, burnu kanar, efendim kesilmez, abdestini tamamlayamaz, camiye yetişemeyebilir. Bu gibi durumlarda efendim 27 defa kılarlarmış evde namazı. Tabii böyle

ama camiye gidemediği için 27 kat sevabı kaçırdığı için efendim onu sağlamak maksadıyla bu işi yaparlarmış. Bu tabi kendileri için de bir bakıma bir çeşit ceza oluyor. Ey nefsim, sen eğer şey yapacaksan efendim, tembellik edip de camiye gitmeyeceksen, ben de sana efendim 27 defa bu namazı kıldırmak suretiyle o aynı şeyin acısını çıkartırım demiş oluyor belki. Nefsiyle mücadele de çok önemli ya. Hani İslam'da en önemli hususlardan birisi insanın nefsini yenebilmesi. Kad eflaha men zekkaha ve kad habe men dessaha ayet-i kerime. Bunlar insan nefsini ıslah edebilirse felah buluyor. Hem dünyada mutlu bahtiyar oluyor, hem ahirette cennetin yüksek derecelerini kazanıyor. Ama nefsine mağlup olursa, esir olursa, nefsinin hevasına uyarsa, heveslerinin peşinde sürüklerse kendisini, o zaman da tabii haip oluyor, perişan oluyor, pişman oluyor yaptığına, milyon kere milyar kere pişman oluyor. O bakımdan nefsi yenmek çok önemli bir husus. Nefsi yenmenin peki nasıl olacak bu nefsi yenmek? Bunun bir metodu var, ilmi var, usulü var. Hani bir kuşu yetiştirmenin, bir köpeği eğitmenin, efendim bir aslan avcısının bir aslana terbiye vermesinin, bir çiçeği yetiştirmenin, efendim pamuk üretiminin, bilmem ayçiçeği üretiminin problemleri var da, insanın yetişmesinin problemleri yok mu? İlmi yok mu? Problemleri de var, bunları çözecek ilmi de var tabii. Nefsi terbiye etmenin ilmine tasavvuf diyoruz. Tasavvuf tabii kendiliğinden ortaya çıkmış bir şey değil. Bir kere Kur'an-ı Kerim işareti veriyor. Yani insanın nefsini terbiye etmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim işaret olarak, bir vecibe olarak, bir görev olarak insana gösteriyor. Nefsini terbiye edeceksin, etmezsen perişan olursun, terbiye edersen de mutlu olursun, iki cihanda aziz olursun diye nefsin terbiye edilmesi hedefini Kur'an gösteriyor. Peki sadece hedefi gösteriyor da usulleri göstermiyor mu? Usulleri de gösteriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini okuduğumuz zaman, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini dikkatli bir şekilde okuduğumuz ve Kur'an-ı Kerim'in bütünü üzerinde sağlam bir görüş ve bilgi birikimine sahip olduğumuz zaman bakıyoruz ki bir yerde gösterilen hedefin öbür tarafta metotları da gösterilmiş. Dini yakından tanıdığı zaman insan anlıyor ki Allah-u Teala Hazretlerinin emrettiği ibadetlerde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyelerinde dinin hedeflerini sağlamaya yönelik pratik tedbirler var. Yani bunlar detaylı olarak bilimsel efendim birer böyle efendim rapor tarzında bir ilacın prospektüsü gibi şunu şöyle yaparsan şöyle olur tarzında söylenmiyor ama direkt olarak şöyle yap deniliyor. Siz onu yaptığınız zaman o murada, o gayeye, o maksada otomatik olarak gidiyorsunuz, varıyorsunuz. İslam'ın güzelliği burada. Yani bir insanın İslam'ın ibadetlerindeki hikmetleri anlamaması halinde bile İslam'ın emirlerini tuttuğu zaman gene mutlu bir insan, yine olgun bir insan olması mümkün oluyor. Onun için İslam medeniyeti sahasında bakıyorsunuz, medreseye gidememiş fakir bir ailenin efendim bir çocuğu, efendim bir eğitim yapamamış, annesi babası zengin değil, onun eğitimi için hocalar tutamamış vesaire, ama tasavvuf o kimseyi eğitmiş, İslam o kimseyi eğitmiş. Bakıyorsunuz bir oduncudan bir büyük arif, bir demirciden bir kamil mürşit, efendim bir böyle çobandan çok mükemmel bir insan efendim meydana çıkıyor. Neden? Çünkü İslam'ın emirlerinde Allah'ın reçeteleri var. Kulların hastalıklarını iyi edecek ve kulları mutlu ve kuvvetli edecek reçeteler var. Onları tuttuğu zaman çoban da evliya olabiliyor. Efendim oduncu da demirci de evliya olabiliyor. Allah'ın emirleri onun için hepsini dikkatle uygulanmak gerekir. Efendim baş tacı edilmelidir. Manasını ve hikmetini anlamasa bile. Tabii bizler 20. yüzyılın insanları, bilgi çağını yaşıyoruz. Bu bilgi çağında çok çeşitli efendim yerlerden bilgileri toplayabiliyoruz.
ve her ilim kendi içinde ihtisas dallarına ayrılmış olduğu için ve her alim ve araştırıcı bir sahayı derinlemesine araştırdığı için ilmin hudutları gerçekten muazzam ansiklopedilere sığmayacak kadar genişlemiş ve her dalın ihtisas kütüphaneleri var. O kütüphaneler de tıklım tıklım dolu ve bir insanın müteassıs olması gene onların hepsini okuyup anlaması bile bir hayli zor oluyor. Ama işte İslam böyle bir insanın bu bilgileri bilmemesini nazarı itibarı alarak Allah-u Teala Hazretleri onun farkına varmadan eğitiyor. Bir annenin çocuğunu, çocuk kendisinin eğitildiğinin, beslendiğinin, yetiştirildiğinin farkında olmadan annenin onu yetiştirdiği gibi İslam insanları yetiştiriyor. İşte İslam'ın bu emirleri göz önüne alınıyor tasavvufta ve onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye ettiği tavsiyeler olarak, öğütler olarak, emirler olarak uygulandığı zaman bir bütün, bir sistem ortaya çıkıyor. Yani nereden çıkıyor bu sistem? Kur'an-ı Kerim'den çıkıyor. Nereden çıkıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesinden çıkıyor. Şimdi bu açıklamayı bu okuduğumuz hadis-i şerife bakarak biraz genişletelim. Bir insanın, olgun bir insan olmasına mani neler vardır? Tembelliği vardır. Rahatına düşkünlüğü vardır. Keyfine düşkünlüğü vardır. İster misiniz bir talebenin çok keyfine düşkün olmasını? Eğlence yerlerinde gezen bir talebe üniversiteyi bitirebilir mi? Babasından efendim aylıkları alır, memleketinden babası ona paraları gönderir. O da burada efendim büyük şehirde onları bir güzelce eğlence yerlerinde yerse o çocuk eğitilebilir mi? Şimdi insanın bu tembelliğinin önüne nasıl geçeceğiz? İnsanın kendi arzularını yenmesini nasıl öğreteceğiz? Ve insan bu olgun, kamil, ermiş bir insan olma durumuna nasıl gelecek? İşte bir misal. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey anlatıyor bize. Yatsı namazına camiye geleceksin. Gelemem, yorgunum, hastayım, efendim rehavet çöktü veyahut evde kılsam olmaz mı? Evde kılsan olur ama camideki gibi olmaz. Efendim cemaat esassa ben de çoluk çocuğumu arkama saf yaparım, evde imamlık yaparım. Ya ama evdeki imamlıkla camideki cemaat arasında çok büyük fark var. Evde sen imamlık yaparsın ama bir insan camiye gittiği zaman öyle büyük faydalar sağlıyor ki. Hatırlayabildiğim birkaç tanesini söyleyeyim. Bir, her attığı adımda bir günahı affoluyor. Bir derece yükseliyor. Efendim camiye gittiği zaman efendim camideki cemaatten bir olgun Allah'ın sevgili makbul bir kulunun hatırına Allahu Teala Hazretleri bütün cemaatin namazını kabul ediyor. Allahu Teala Hazretleri tabi bizim ibadetlerimize ihtiyacı yok. Allahu Teala Hazretleri kainatı kendisi yaratmış. Bizim her şeyimizi kendisi yaratmış ve veriyor. Bütün nimetlerimiz ondan. Yani bizim ona ibadet etmemizin faydası bize. Allah'ın bize emirlerinin sonucu faydası kime? Bize. Yani biz İslam'a uyduğumuz zaman kim istifade ediyor? Ben kendim istifade ediyorum Müslüman olarak. Benim ailem istifade ediyor. Benim annem babam istifade ediyor. Toplumum istifade ediyor. Dürüst insan oluyorum. Polise ihtiyaç kalmıyor. Yalancılık olmuyor. Hırsızlık olmuyor. Rüşvet olmuyor. Haksızlık olmuyor. Sevgi var. Merhamet var. Yani bunların hepsi birden sağlanmış oluyor. Bütün bunlar insanoğlunun faydası. Allah-u Teala Hazretleri İslam'ı insanlara bir nimet olarak göndermiştir. İslam Allah'ın insanlara bir angaryesi, bir külfeti değildir sevgili dinleyicilerim. Efendim bunu bastıra bastıra her yerde göğsünüzü kabarta kabarta söyleyin. Yani bir insanın Müslüman olması Allah'a efendim işte ben Müslüman oldum binaenaleyh ne istersem yapman lazım gibi bir havaya dürünmesine efendim Allah'a minnet etmesine yani başa kalkma diyoruz minnete. Müslümanlığını başa kalkma durumuna gelmesine yol açmamalı. Bu İslam bizim için en büyük nimet ve bütün emirlerin altında nice hikmetler var. Düşünebiliyor musunuz? Sabahleyin uykudan kalkıyorsunuz. O serin efendim güzel gecenin böyle dinlenmiş havasından ciğerlerinize nefesinizi çeke çeke efendim güzel o sabah efendim havasıyla camiye yürüyorsunuz tatlı tatlı sakin sakin. Egzoz gazı yok. Efendim gürültü yok, patırtı yok. Herkes efendim böyle rahat bir gece geçirmiş. Siz camiye gidiyorsunuz tertemiz havayı ciğerinize çekerek namaz kılıyorsunuz. İşte sıhhi bakımdan da fayda var. İnsan sabahleyin
kalktığı zaman Allah'a ibadet ederek yeni bir günü başlatmış oluyor. Gün doğuyor, insan yeni bir güne başlıyor ama Allah'a itaat ederek, ibadet etmiş olarak, söz vermiş olarak, ben Müslümanım, ben senin iyi kulunum ya Rabbi diyerek yeni bir günün ilk adımlarını atmış oluyor. E tabii o günün arkası da böyle sabah

0: namazıyla bereketli bir şekilde başlayan bir günün arkası da mutlaka çok iyi gelecek demektir. O insan, o namazı kılmış olan insanın iş yerine gidip de efendim besmele ile açması, kefengini kaldırması, Bismillahirrahmanirrahim tezgahına oturması, ilk sıktan parasını besmele ile efendim kasasına koyması, müşteriye muamelesi, malı satarken efendim davranışları vesaire, bunların hepsine tesir edecek o sabah, o başlangıç. Onun için ne kadar önemli bir başlangıca teşvik etmiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani biz Peygamber Efendimiz'in tavsiyesini tuttuğumuz zaman ne kadar büyük hayırları birden kucaklamış oluyoruz. Nelere sahip olmuş oluyoruz farkında değiliz. Bir gün geçirdim, şimdi yatıp uyuyacağım. Bu uyku belki yani ölüme de benziyor. İnsan bütün duygularını kaybediyor. Serilip yatıyor, gece üstü açılıyor, farkında değil. Odaya bir gelip birisi girse çıksa farkında değil vesaire. Yani ölüm gibi bir şey bu uyku. Bütün bir günü geçirdim, acaba nasıl geçirdim? Allah'ın rızasına uygun mu? İşte bugün de akşam oldu. Bir şarkı hatırlıyorum. Efendim sözleri dokunaklı. Belki aslında şarkı da değil. Belki bir ilahidir bilmiyorum ama Engin de yavaş yavaş günün minesisi oldu. Derdim bana arkadaş. Bugün de akşam oldu tabii. Akşam olunca insana bir hüzün çöküyor güneşin batmasıyla. Efendim bir muhasebe, kendi kendini hesaba çekme fikri meydana geliyor. Yatsı namazında bir camiye geliyorsunuz. O günkü yaptığınız iyi işlerden mutluluk duyarsınız. Kötü işlerden pişmanlık duyarsınız. Yatsı ve sabah namazlarının efendim bu bakımdan büyük önemi var. Nefsi terbiye yönelmesi bakımından önemli. Tembelliği yenmek bakımından önemli. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki yatsı namazını kim cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadete geçirmiş gibi olur. Sabah namazını kim cemaatle kılarsa efendim bütün gecesini ihya etmiş olur diyor. Bir de tehlikeli tarafını size hatırlatayım sevgili dinleyicilerim. Tehlikeli tarafı da şudur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar. Yatsı ve sabah namazlarına münafıklar güç getiremezler. Yani münafıklar gelemezler. Münafık olmayanlar gelir de münafıklar o namazlara gelemezler. Neden? Kalbinde hastalık var. Münafık ne demek? İçi başka, dışı başka demek. Kalbi rahatsız, imanı zayıf, hastalıklı insan demek. Onlar gelemiyor. Neden? Nefsini yenemiyor. Allah'ın emrinin önemini kavrayıp efendim bu işleri yapamıyor. Bunların durumuna düşmeyin diye yatıyor sabah namazlarında camiye gelin diye tavsiye buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii ben sizin efendim, masum olduğunuzu ve bu bilgileri bilmediğiniz takdirde belki bundan önceki günlerde efendim evinize namaz kılıverdiğinizi düşünüyorum. Olabilir. Hatta tabii insanlar İslam'a sonradan sonraya aşina oluyorlar. İslam'ın güzelliklerini geç anlıyorlar. Hani Orhan Veli'nin dediği gibi efendim epeyce bir yaşlandıktan sonra insan taşın sert olduğunu anlıyor. Su insanı boğar, ateş yakarmış diye. Bir takım genel gerçekleri çok geç anlayabiliyor. İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu da, bir yol olduğunu da, metot olduğunu, hayat tarzı olduğunu daha doğrusu insan daha geç anlayabiliyor. Olabilir. Yani şimdiye kadar ihmaller olabilir ama bundan sonra insan iyi Müslüman olmalı. Her şeyi doğru düzgün yapmaya çalışmalı. Hepinize mutluluklar dilerim. Hepinize nice nice mübarek günlere rahat ve afiyetle ve bir de sevdiklerinizle beraber, yakınlarınızla, dostlarınızla, evlatlarınızla, büyüklerinizle rahat ve afiyetle erişmenizi diliyorum. İki canda aziz ve bahtiyar olan sevgili Akra dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Bir'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali, bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: En güzel rehber. İyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
3: Kehf Suresi. Cuma günleri okunması faziletli sure, Kehf. Sevgili dinleyiciler, adını 13 ila 20. ayetlerde anlatılan Ashab-ı Kehf kıssasından, mağara anlamına gelen Kehf kelimesinden alır. 110 ayettir. Kehf suresi, Kur'an-ı Kerim'de hamd ile başlayan 5 sureden biri. Doğru, sağlam bir düstur olan Kur'an'ı gönderen Allah'ın hamd edilmeye layık olduğunu belirterek başlar.
2: gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
3: Sure içinde Ashab-ı Kehf, Hazreti Adem ile İblis, Hazreti Musa ile Harun, Hazreti Zülkarneyn ve iki bahçe sahibinin yaşadıkları anlatılır ve insanlığa kıssalar ve örnekler üzerinden mesajlar verilir. Sure, Rablerine kavuşmayı ümit edenlerin, ona ortak koşmaksızın iyi ve erdemli işler yapmalarının şart olduğunu bildiren bir ayetle sona ermekte. De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Şu farkla ki, bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Kim Rabbine, rızasına erişmiş bir mümin olarak kavuşmayı arzu ediyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadet ve itaatte hiçbir şekilde şirk, ortaklık karıştırmasın.
2: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
3: Akra, akra, akra.

0: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Ebu Sufyan'ın işlenen cinayeti göz ardı etmeye çabalayışı. Ebu Sufyan Medine'ye gelip kızı Ümmü Habibe'nin evine girdi ki Ümmü Habibe Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcesiydi. Ebu Sufyan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın döşeğine oturmak isteyince Hazreti Ümmü Habibe döşeği hemen dürüp babasını onun üzerine oturtmadı. Ebu Sufyan, "Ey kızcağızım, sen bu döşeği mi benden esirgedin yoksa beni mi bu döşekten esirgedin anlayamadım," dedi. Hazreti Ümmü Habibe, "Hayır, bu Resulullah Aleyhisselam'ın döşeğidir. Müşrik onun üzerine oturamaz. Sen müşriksin, necissin. Bunun için seni onun döşeğine oturtmak istemedim," dedi. Ebu Sufyan, "Vallahi ey kızcağızım, benim evimden ayrıldıktan sonra sana kötülük gelmiş, sen kötüleşmişsin," dedi. Hazreti Ümmü Habibe, "Hayır, Allah bana kötülüğü değil, İslamiyeti nasip etti. Sense işitmez, görmez, taştan yontulmuş puta hala tapıp duruyorsun. Babacığım, senin gibi Kureyşilerin ulusu ve yaşlısı olan kişi nasıl olur da İslamiyet'e uzak kalır," dedi. Ebu Sufyan, "Yazıklar olsun sana. Demek ben senden bunu da bu azarı da mı işitecektim ha? Ben atalarımın tapa geldiklerini bırakacağım da Muhammed'in dinine mi tabi olacağım," dedi. Hazreti Ümmü Habibe'nin evinden çıkıp gitti. Doğruca mescide Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına vardı. Ebu Sufyan kızı Hazreti Ümmü Habibe'nin yaptıklarını ve kendisinin de ona "Sen o bıraktığım gibi kalmamışsın, Araplığı bırakmışsın," dediğini anlattı. Peygamberimiz Aleyhisselam gülümseyerek ona "Ya Eba Hanzale, sen demek ona böyle söyledin ha," buyurmakla yetindi. Ebu Sufyan, "Ya Muhammed, ben Hudeybiye barışında bulunamamıştım. O muahedeyi berkiştir ve mütareke müddetimizi de uzat. Gel aramızdaki muahedeyi bir yazıyla yenileyelim," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Ebu Sufyan, sen bunun için mi geldin?" diye sordu. Ebu Sufyan, "Evet," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Biz o aramızdaki ahd üzerinde duruyoruz. Yoksa siz bir hadise çıkarıp onu bozdunuz mu?" buyurdu. Ebu Sufyan, "Allah korusun, hayır, öyle bir şey olmamıştır. Biz ahdimizin ve barışımızın üzerinde duruyoruz. Biz ona ne aykırı davranışta bulunuruz ne de onu değiştiririz," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam da, "Biz de Hudeybiye gününde yaptığımız mütareke ve musalihanın üzerinde duruyoruz. Ona ne aykırı davranışta bulunuruz ne de onu değiştiririz," buyurdu. Ebu Sufyan muahedeyi yenilemek hususundaki dileğini tekrarladı. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselam ona hiçbir cevap vermedi. Bundan sonra Ebu Sufyan Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti ve Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuşmasını istedi. Ve "Ey Ebu Bekir, aramızdaki muahedeyi yenile, mütareke müddetimizi uzat, halkın arasını bul," dedi. Hazreti Ebu Bekir, "Ben bu işi yapamam. Bu bana ait bir iş değildir. Allah'a ve Allah'ın Resulüne ait bir iştir. Sen Ömer'le de buluş," dedi. Ebu Sufyan, "Öyleyse beni himayeye alır ve bunu halkın içinde açıklar mısın?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, "Biz ancak Resulullah Aleyhisselam'ın himaye ettiğini himaye edebiliriz," dedi. Ebu Sufyan, Hazreti Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer'e gitti. Ona da Hazreti Ebu Bekir'e söylediği gibi söyledi. "Muahedeyi yenile, halkın arasını düzelt," dedi. Hazreti Ömer, "Demek muahedeyi bozdunuzsa, eğer ondan yeni bir şey kalmışsa Allah onu da yok etsin. Onun sağlam bitişik olan tarafı varsa Allah onu da kesip atsın. Ben sizin için mi Resulullah Aleyhisselam'a gidip şefaat dileyeceğim? Ben mi bu işi yapacağım? Vallahi ben küçücük bir karıncadan başkasını bile bulamasam yine ondan yararlanmaya çalışır, sizinle çarpışırım," dedi. Ebu Sufyan Hazreti Ömer'den bu sözleri işitince, "Sen de akrabalarından kötülükle cezalanasın. Vallahi kavmime karşı senin kadar katı ve

kötü davranan görmedim dedi. Kendi kendine de ben bugünkü gibi çetin bir gün görmedim. Bir kavim bir kavme karşı başka bir kavmi silah ve yiyeceklerle destekleyecek olursa muahedeyi bozmuş olacakları tabidir diyerek söylendi. Ebu Sufyan Hazreti Osman'a gitti ve şu cemaat içinde bana akrabalık yönünden senden daha yakın bir kimse yoktur. Sen şu mütarekeyi uzat ve muahedeyi yenile. Çünkü sahibin seni hiçbir zaman reddetmez. Vallahi ben Muhammed'in ashabına yaptığı kadar çok ikram yapan hiçbir kimse görmemişimdir dedi. Hazreti Osman, ben ancak Resulullah Aleyhisselam'ın himayesinde bulunanı himaye edebilirim dedi. Ebu Sufyan, Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade'nin yanına vardı ve ''Ey Ebu Sabit, sen ikimizin arasındaki dostluğu biliyorsun. Ben senin için Mekke haremimizde bir himayeciyim. Sen şu memleketin, Medine'nin ulu kişisisin. İki taraf halkını himayene al, mütareke müddetini uzat.'' dedi. Sa'd bin Ubade, ''Ey Ebu Sufyan, ben ancak Resulullah Aleyhisselam'ın himayesinde olanları himaye edebilirim.'' Resulullah Aleyhisselam'a karşı hiç kimse himayeye alınamaz dedi. Ebu Sufyan bundan sonra Hazreti Ali'nin evine gitti. O sırada Hazreti Fatıma Hazreti Ali'nin yanında bulunuyor ve henüz bir çocuk olan Hazreti Hasan da önlerinde gezip duruyordu. Ebu Sufyan, ''Ey Ali, şu cemaat içinde akrabalık yönünden bana en yakın olan sensin. Ben bir iş için gelmiştim. Umduğumu elde edemeden geldiğim gibi geri dönüp gideceğim. Resulullah'a gidip benim için şefaatçi ol. Araya girip kavmine karşı himayeci ol. Onlar için muahede ve mütareke yazısını yenilet. İki taraf arasında himayeci ara bulucu ol da Muhammed'le mütareke müddetinin uzatılmasını konuşup sağla dedi. Hazreti Ali, bu bana ait bir iş değildir. Allah'a ve Allah'ın Resulüne ait bir iştir. Allah senin iyiliğini versin ey Ebu Sufyan. Vallahi Resulullah Aleyhisselam bir işe karar verdi mi onu muhakkak yapar. Resulullah Aleyhisselam'a ait bir iş hakkında ben hüküm veremem. Biz bu iş hakkında onunla da konuşamayız. Hiç kimse onun istemediği şeyi konuşamaz dedi. Ebu Sufyan Hazreti Fatıma'ya dönerek, ey Fatıma, sen kavminin kadınları arasında büyüklüğünü gösterecek bir iş yapmak istemez misin dedikten sonra ona da Hazreti Ali'ye söylediği gibi söyledi ve sen iki taraf halkını himayene alıp uzlaştırsan da Araplar içinde büyük kadınların hayırlısı olsan olmaz mı dedi. Hazreti Fatıma ben ancak bir kadınım dedi. Ebu Sufyan senin himayeci olman caizdir. Nitekim kız kardeşin Zeynep Ebu'l-As bin Rebi himayesini almıştı. Bunu Muhammed de caiz görmüştü. Buna aykırı davranılmamıştır dedi. Hazreti Fatıma, bu bana ait bir iş değildir. Allah'a ve Allah'ın Resulüne ait bir iştir. Ben Resulullah Aleyhisselam'a ait bir iş hakkında hüküm veremem dedi. Bunun üzerine Ebu Sufyan, ey Muhammed'in kızı, şu yavrucuğuna emretsen de İki taraf halk arasında himayeci olduğunu söylese olmaz mı? O böyle yaparsa kendisi zamanın sonuna kadar Arapların ulusu olur dedi. Hazreti Fatıma, vallahi benim bu yavrum ne halk arasında himayeci olacak yaşa gelmiştir ne de Resulullah Aleyhisselam'a karşı bir kimse himayeye alınabilir dedi. Ebu Sufyan Hazreti Ali'ye dönerek, ey Hasan'ın babası, bana karşı işlerin çok zorlaşmış olduğunu görüyorum. Sen bana bir öğüt ver. Senin bu husustaki görüşün nedir? Zorlaşmış bulunan şu işimi bir kolaylaştır. Sence benim için yararlı olabilecek işi, çareyi bana emret dedi. Hazreti Ali, ben şu gündeki kadar senin gibi ne yapacağını şaşırmış bir adam görmedim. Vallahi ben senin için yararlı olabilecek bir şey bilmiyorum. Fakat sen Beni Kinanelerin ulu kişisisin. Kalk iki taraf halkını uzlaştırmak için himayeni aldığını ilan et. Sonra da yurduna çek git. Halkın arasını bul dedi. Ebu Sufyan, bunun benim için bir yarar sağlayacağını sanıyor musun diye sordu. Hazreti Ali, hayır vallahi yarar sağlayacağını pek sanmıyorum. Fakat senin için bundan başka yapılacak bir şey de bulamıyorum dedi. Ebu Sufyan, sen doğru söyledin, ben bunu yapmalıyım dedi. Bunun üzerine Ebu Sufyan,
Peygamberimiz Aleyhisselam

0: Aleyhisselam'ın mescidine girip ayakta dikilerek, "Ey insanlar! Ben iki taraf halkını ahd ve emanım altına aldım. Vallahi benim şu ahdime hiç kimsenin muhalefet edeceğini sanmıyorum. Muahedeyi yeniledim. Halkın arasını bulacağım," dedi. Böyle derken de sağ elini sol elinin üzerine koydu. Sonra da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına vardı ve "Ey Muhammed, sen benim bu eman ve himaye taahhüdümü zannetmem ki reddedesin," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Ebu Sufyan, bunu sen söylüyorsun. Bu senin sözündür," buyurdu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen mükemmel bir ahlak üzerindesin.

Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. İnsanoğlunun her biri hata yapar. Ancak hata yapanların en hayırlısı tevbekâr olanlarıdır.

0: yaz tatili tüm güzelliğiyle çekiliyor sokaklardan. Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Sabahleyin uykulu gözlerimizle yine yollara düşeceğiz. Yine pazartesi günlerine kızacağız, cumartesi ve pazarları da daha çok seveceğiz. Tatilimizi geçirdiğimiz köyümüzden yarın ayrılıyoruz. Kardeşim Rabia'nın yüzünde bazen sevinç, bazen hüzün geziniyor. İkide bir parmaklarını sayıp duruyor. Emre abi, tam 6 parmak kalmış okulun açılmasına. 6 defa daha yatıp uyanırsak okula gideceğiz. Rabia çok heyecanlı. Çünkü bu sene okula gidecek. Ona okumanın güzelliğinden bahsettikçe daha bir artıyor heyecanı. Hele bir de bu yaz gittiği Kur'an kursunda okumanın zevkini almışken. Sevgili torunum, anlat bakalım, gelecek yıl için hazır mısın? Ninemin pamuk gibi yumuşak sesi geceyi aydınlatıyor. Ocakta yanan ateşin karşısında çaylarımızı yudumluyoruz.
1: Merak etme nineciğim,
0: diyorum heyecan içerisinde.
1: İnşallah bu sene de sınıf birincisi olacağım. Asıl Rabia düşünsün gelecek yılı.
0: Rabia heyecandan mı, utancından mı bilmem ama kıpkırmızı kesiliyor. Suskun bir papatya oluveriyor.
2: Okumak,
0: diyerek yutkunuyor dedem. Çayından bir yudum alıyor ve konuşmasına devam ediyor. Onun sohbetleri kadar zevkli bir şey yeryüzünde yok doğrusu. Dedeler olmasa dünyada sohbet diye bir şey olmazdı herhalde.
2: Ay, okumak aydınlanmak ve aydınlatmak içindir evlatlarım. Hakikatin farkına varabilmektir okumak. Herkesi aydınlığa çağırmaktır.
1: Nasıl bir aydınlık dedeciğim,
0: diye sormadan edemiyorum. Sorum iki cümleyle cevap buluyor.
2: İlahi aydınlık.
0: İçimden defalarca tekrarlıyorum bu sözü. Bunu unutmamalıyım. Sonra bir sure okuyup anlamını söylüyor bize.
2: Yaratan Rabbinin adıyla oku.
0: Öten Ağustos böcekleri susuyor bu söz söylenince. Nasıl bir şey Rabbimizin adıyla okumak, diye soruyorum.
2: Kainatı okumak, diye ağır ağır konuşuyor dedem. Okumak kendimizi bulmaktır. Kaybetmek değil, okuduğumuz şeyler bize güzel düşünceler katmalı. Okudukça güzelleşmeliyiz. Öyle okumalıyız ki dünyaya bakışımız o okumaya göre olmalı. Her okuyuşta Rabbimizi yeniden bulmalıyız. Onun büyüklüğünü daha iyi anlamalıyız.
1: Rabia, neleri okumalıyız dedeciğim,
0: diye sorunca dedem Rabia'nın saçlarını okşuyor şefkatle.
2: Bütün kitaplar zaten bir kitabın anlaşılması için okunur. Okuduğumuz her kitabın bizi bir kitaba götürmesi lazım. Anladın mı şimdi?
1: Hı hı,
0: diyerek başını sallıyor Rabia.
2: Yazmak büyük bir ateşi yakmaktır,
0: diye tatlı sesiyle konuşmasını sürdürüyor dedem. Gözleri ve bilge yüzü bizle birlikte ocakta çıtır çıtır yanan ateşe kayıyor.
2: Okumaksa yakılan bu ateşin etrafına toplanıp ısınmaktır.
0: Birden heyecanlanıyorum. Aynı ateşte yüzlerce insanla çoğu kez aynı şeyleri hayal ederek ısınmak ne güzel olurdu. Tahta atımla maceradan maceraya koşup, bilmediğim tanımadığım ülkelerden yüzlerce kitabı atıma yükleyip ateşin başına dönmek ne müthiş bir şey. Bilgim arttıkça güçlenmek ve yedi başlı devi kolayca yenivermek, her kapıyı kolayca açarak gerçek kapıyı tıklatıvermek. Güzel bir hayalden gerçeğe dedemin sesiyle dönüyorum. Hayalimi şimdilik olduğu yerde bırakıp dedeme kulak veriyorum.
2: Okumak harflerden ve kelimelerden örülerek uzatılmış olan ipe sımsıkı sarılmaktır.
0: Dedem bunları söylüyor ve susuyor. Sessizlik

0: Birden yerinden fırlayarak odaya koşuyor.
1: Hey Rabia, nereye koşuyorsun böyle?
0: Diye sesleniyorum Rabia'nın arkasından.
1: Şeye koşuyorum Emre abi, diyor Rabia güzel sesiyle.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16-15'te Akra'da.

0: Senin kudretinle sabahladık. Senin kudretinle akşamladık. Senin kudretinle yaşadık, öldük. En sonunda sana döndük.
1: Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü.

bir büyük müjde, bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Okudukça eser, Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, kitabımızı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9. bölüm. Müşriklerin Abdullah'ı teşvikleri. Übey oğlu Abdullah'a müşrikler bir mektup yazdı. Bilirlerdi Abdullah'ı, peygambere uyamazdı. Siz dediler Muhammed'i vazgeçiniz korumaktan, ya öldürün veya onu yurdunuzdan kovun hemen. Eğer böyle yapmazsanız sizin ile savaşarak erkek

erkekleri öldürürüz, kadınlar hep olur tutsak. Efendimiz duydu bunu, Abdullah'a gitti bizzat. Bizim dedi hakkımızda varsa bildir kötü maksat. Hem ensar hem muhacirler savaşmaya hazırdırlar. Übeyoğlu susuyordu, derdi sanki zamanı var. Hak elçisi bir gün onun yakınından geçiyordu. Übeyoğlu suratını ekşiterek sert sert durdu. Gönlünden o dakikada geçmekteydi neler neler. Peygamber'e çatmak için arıyordu bahaneler. Üf üf dedi. Yerden senin hayvanın toz kaldırıyor. Adamcağız öfkesinden tutmaktaydı kendini zor. Ebu Cehil'in Mekke'de Sad'ı sıkıştırması. Muazoğlu Sad bir gün Ümeyye'nin yanındayken rastlamıştı Ebu Cehil. Bu kim diye sordu hemen. Anlayınca köpürmüştü, yüreğinden taştı kini. Siz mi dedi hiç korkmadan korursunuz bizimkini? Size artık ziyaret yok, Ümeyye'ye şükret hadi, yoksa buradan sağ dönmezdin. Sad ona sizin dedi, kervanlarda Suriye'ye kolay kolay geçemezdi. Sa'd'in bu pek seri cevabı Ebu Cehli birden ezdi. Müşrikler gemi azıya aldılar. Çektikleri ultimatom gördüler ki boşa gitti. Putperestler bundan sonra başka yollar takip etti. Medine'nin otlağından sürdürdüler birçok deve. Hazırlanın demekti bu, kapanmayın sakın eve. Apansız bir baskın işi peygamberi çok korkuttu. Bunun için uzun zaman geceleri nöbet tuttu. Müşriklerin Suriye'ye giden yolu seddedildi. Maksat sulha yanaştırmak, yoksa başka şey değildi. Sonra komşu oymakları Efendimiz sulha çekti. Bu onların düşmanlara kaymasını önlemekti. Rahş'ın oğlu Abdullah'la müminlerden 12 er müşrikleri gözetmeye derhal memur edildiler. Bu sırada Suriye'den dönüyormuş 5-10 kişi. Hepsini öldürerek sardırdılar sarpa işi. Onlardan birkaçını da yakalayıp getirdiler. Efendimiz katlişine son derece etti keder. Abdullah'a yahu dedi, kim emretti bunu size? Zavallıyı bitirmişti bu pek acı muahize. Müminler de çıkışarak acı sözler söylediler. Sevimsiz iş tuttun diye onu tekdir eylediler. Bedir Savaşı. Putperestler ölenleri yapıverip dil dolağı, müminlerin aleyhine kaldırdılar her oymağı. O sırada Suriye'den kervanları dönüyordu. Sözde bunu korumak için derdiler bir alay ordu. Hazırlıklar tamamlanmış, harekete geçilmişti. Utbe İbni Rebiya da başkomutan seçilmişti. Gece gündüz yürüyerek Bedir'e varıp dayandılar. Peygamberin bu işlerden malumatı yok sandılar. Efendimiz vaziyeti ashabına haber verdi. Uğrunda can vermek kadar nimet mi var demişlerdi. O sırada Muazoğlu Sa'd kalktı silkinerek. Demişti ya Resulallah, bize ne can ne ten gerek. Allah'a and içerim ki emredersen şimdi bize, bir an bile düşünmeden atılırız hep denize. Miktat da ya Resulallah, etrafında demişti biz düşmanlarla çarpışmaya, boğuşmaya amadeyiz. İkinci yıl hicret yılı Ramazan 12 idi. Fırlamıştı Medine'den 300 İslam mücahidi. Efendimiz içlerinden ayırdı pek küçükleri, lüzum görüp döndürdü hem Medine'ye birkaç eri. Başkumandan hak elçisi çıkardı bir keşif kolu. 5 gün sonra gördüler ki düşman sarmış sağa solu. Müşrikler en mühim yeri daha önce tutmuşlardı. Müminlere kalan yerde ne tepe ne kuyu vardı. Develerin ayakları yumuşak kuma batıyordu. Müminleri daha önce yol zahmeti sıktı yordu. O sırada müminlere Hakk'ın büyük lütfu erdi. Dereleri dolduracak seller gibi yağmur verdi. Uyuyorken rahat rahat bu bir avuç yorgun ordu, bir yanda Efendimiz dua edip duruyordu. Sabahleyin müminleri namaz için kaldırarak inen cihad ayetini okumuştu Resulü Hak. Müşrikler 1000 kadardı. Harbe bütün beyler geldi. Süvari de 100 kadarı. Teçhizat çok mükemmeldi. Bedir'deyken duyulmuştu kervanların geçtikleri, Adi Zühre oymakları demişlerdi dönün geri. Madem ki divanınız esenlikle geçmiş gitmiş, durmayalım biz de artık, bu orduya kalmadı iş. Ebu Cehil öfkelenip biz harp için geldik dedi, Adi Zühre oymağı da hemen Bedir'i terk eyledi. Müşriklerin arasında vardı bazı insaflılar, müminlerle savaşmaya değillerdi pek taraftar.
Her birisi söz sahibi, hem de oymak reisi.

idi. Nizamoğlu hakim işte o zatlardan birisiydi. Gidip dedi kumandana, şu fırsatı kaçırma sen, bugün öyle bir iş tut ki anılasın ebediyen. Müttefikin maktul amrin diyetini ödeyiver, bitir artık gürültüyü, hadi buna eh deyiver. Utbe, peki olur dedi. Hakim Ebu Cehil'e vardı. Ebu Cehil o sırada oklarını sıralardı. Hakim ona vaziyeti güzel güzel izah etti. Ne yazık ki harcadığı emekleri boşa gitti. Hadrami'nin kardeşini buluverdi yel yepelek. Utbe, eyvah korktu dedi. Suya düştü savaş demek. Kardeşinin intikamı alınmaktan vazgeçildi. Anladın ya vaziyeti. Düşman ile dost seçildi. Katilleri yok etmek için vermiş iken talih fırsat, başkumandan onları bak etmektedir bugün azat. Ebu Cehil'in sözlerinden amir sanki deli oldu, feryad ile dolaşarak ordugahta üst baş yoldu. Başkumandan duydu bunu, Ebu Cehil'e içerledi, harp meydanı gösterecek bakalım kim korkak dedi. Muazoğlu Sad her an bekliyordu peygamberi, düşmanların karşısında saf saf durdu hak leşkeri. Efendimiz müminleri ayırmıştı tam üç kola. Gönderildi bu üç kolun biri sağa biri sola. Mus'ab Habbab sağ dedi bu üç kolun kumandanı. Zafer vaat ediyordu kainatın yaradanı. Bir tarafta azılılar türlü tuzak kuruyordu. Öte yanda bir avuç er harbe hazır duruyordu. Ne zamanki bu kuvvetler birbirine yakınlaştı, manzara çok canlı idi. Baba oğul karşılaştı. Ebu Bekir'in karşısına geldi oğlu Abdurrahman, Ebu Huzeyfe'ye ise babasıydı karşı duran. Kimi dayı, kimi amca, o gün işte böyle idi. Amir açtı ilk kapıyı, karşılayan köle idi. Mümin köle şehit düştü, sonra Utbe ilerledi. Kendisine, kardeşine, evladına er diledi. Abdullah'la Muaz ve Avf fırlamıştı İslamlardan. Utbe, sizler gidin dedi, değilsiniz bize akran. Ubeyde'nin babasıyla Hamza Ali ilerledi. Utbe dedi her birimiz dengemizi bulduk şimdi. Hamza hemen haklamıştı Utbe İbni Rebiya'yı. Ali'den de Velid denen Allah için aldı payı. Fakat Ebu Ubeyde'yi şeybe vurup yaraladı. Arslan Ali yetişerek şeybeyi de paraladı. Müşriklerden Ubeyde'ye Zübeyir hemen karşı çıktı. Zırh bürünen Ubeyde'yi bir ok ile yere yıktı. En sonra harp alevlendi, kılıç vurup ok attılar, bir tek avuç müminleri her taraftan kuşattılar. Daralttı harp meydanını, şirkin kanlı yelpazesi, doldurmuştu vadileri küheylanlar avazesi. Ölüm eli hiç durmadan çalıyordu harp çanını, harıltılar hırıltılar tuttu savaş alanını. Gerildi bir siyah perde, tozlar yerden göğe ağdı, karanlığı günün yüzü, kan yağmuru yağdı, yağdı. Seçilmezdi yenilen kim, yenen kim cenk edenlerden, başlar düşüp yuvarlandı, canlar uçtu bedenlerden. O sırada hiçbir şeyi görmüyordu Resul-ü Hak, boş dönmeyen ellerini göğe doğru kaldırarak, fezaları ateşleyen yıkıcı bir avazeyle, demişti ey yüce Rabbim, hak vaadini infaz eyle. İhramının omuzundan düştüğünü hissetmedi, kapanmıştı secdelere. Rabbim şu birkaç can dedi, müşriklerin ellerinde bugün ölüp giderlerse bulunmaz hiç haşre kadar sana kulluk eden kimse. Son hıncıyla devam edip giderken bu müthiş savaş, Efendimiz sevinç ile kaldırmıştı secdeden baş. Korkmayın ey Müslümanlar, Allah bize müjdeledi, bütün bunlar yenilecek, kaçacaklar bugün dedi. Ebu Cehil'in akıbeti. Muavvezle Muaz adlı iki kardeş azmetmişti. Ebu Cehil'i öldürmeye işleri pek rast gitmişti. Görür görmez saldırarak o azgını geberttiler. Ne çare ki arkadaymış Ebu Cehil'in oğlu meğer. Muaz'ın bir kolu gitti. Yolup attı onu Muaz. Tek kol ile harbe daldı. Erenlere sağ sol olmaz. Toz dumana karışmışken ilerleyip Resul-i Hak, düşmanların üstlerine serpmişti bir avuç toprak. Kafirlerin kalplerine yüce Allah korku saldı. Müminlerin savletinden o gün hepsi dona kaldı. En azılı kodamanlar birer birer öldürüldü. Bu suretle müminlerin talihleri güldürüldü. O gün düşman pek çok ölü, pek çok esir vermiş idi. Müminlerden 14 kişi şehadete ermiş idi. Mücahitler yorulmuştu, dinlendiler üç gün kadar. Efendimiz

cenk yerinde bir gün şöyle buyurdular. Ey Hişam'ın oğlu Ömer, ey Ümeyye ve ey Utbe, gerçek miymiş mev'ud azap, ey Rebia oğlu Şeybe? Haktır vaadi Allah'ımın, caymaz o hiç sözlerinden, işte erdim onun bana vaat ettiği zafere ben. Hak dinini yok etmeye, söndürmeye uğraşanlar, şimdi artık yok olmuştu. Yıkılmıştı küflü şanlar. O Utbeler, o Şeybeler, Ebu Cehil, Ümeyyeler, bütün o bir kirli mazi serilmişti teker teker. Müslümanlık kurtulmuştu o püsküllü belalardan. Kapkaranlık bir tarihin kapandığı andı bu an. İşte bugün müşriklere maktel oldu böyle Bedir. Fakat İslam tarihinde açıldı bir Mesud devir. Bu yepyeni devri o gün etmişti bu hitap ilan. Peygamberi dinleyince sordu Ömer hayran hayran. Nasıl duyar sözünüzü onlar birleş halindeyken, size nasıl cevap verir, hayretteyim bu işte ben. Efendimiz and içerek ona şöyle buyurdular. Sözlerimi bunlar dahi işitirler sizin kadar. Fakat cevap hususunda söze kadir olamazlar. Ömer, evet doğru dedi. Allah için güçlük mü var? En sonunda bu laşeler atıldı bir kör kuyuya. Dirisinin ölüsünün ayakları erdi suya. Tehlikeyle başlamışken Bedir Harbi böyle bitti. Müslümanlar esirlere son derece ikram etti. Ümeyr'in İslam oluşu. Vehb'in oğlu Ümeyr bir gün hazin hazin ağlıyordu. Yanındaki Safvan'ın da yüreğini dağılıyordu. Safvan dedi, vallahi hayat yaşanmaya değmez artık. Oğul kardeş amca gitmiş, biz ne kötü güne kaldık. Ümeyr ona doğru dedi, neyleyim var birkaç tasa, ailemle çocuklarım ve bir de şu borç olmasa. Tek başıma giderdim de öldürürdüm Muhammed'i. Safvan, hadi sen yap bunu, edeyim ben yardım dedi. Ümeyr bunun üzerine zehirledi kılıcını, böylece o peygamberden alacaktı son hıncını. Medine'de geziyorken görür görmez Ömer onu, koşup hemen yakaladı, hoşlanmadı durumunu. Sürükleyip götürünce bildi işi Resulü Hak, tutma Ömer, gelsin dedi, şu adamı serbest bırak. Ümeyr'e de söyle dedi, niçin geldin Medine'ye? Oğlum burada harp esiri, gelmeyeyim, niçin, niye? Peki lakin kılıçla gelmeye de var mı bir hak? Kılıcıma sen o kadar kıymet verme, onu bırak. Çünkü Bedir Savaşı'nda o bir işe yaramadı. Efendimiz daha fazla maksat gaye aramadı. Yok yok dedi, hiç saklama. Safvan'la Hıcır'da siz gizli gizli konuşarak bana suikast ettiniz. Ümeyr bu hali karşı

0: Gerçek huzur ve mutluluk için evlilik okulu.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün stüdyoda misafirimiz Fatma Nur Enetcan bizimle birlikte. Hoş geldiniz Fatma Nur Hanım.
2: Hoş bulduk Selma Hanım.
1: İyisiniz inşallah.
2: Elhamdülillah, sizi gördük, daha da iyi olduk.
1: Biz de öyle, çok teşekkür ederiz. Bir önceki programımızda evliliğin 7 ilkesinden bahsetmiştiniz. Yine biz
2: böyle bir giriş yapmıştık, evet.
1: Evet. Yine buradan devam etmek istiyoruz. Hem hatırlatmak adına ilk olarak isterseniz sevgi haritası nasıl oluşur, bunun

0: duygularımızı yönetmemizi kolaylaştırıyor. Kolaylaştırıcı.
1: Hep ağaçlar için de denir. Kuru ağaçlar kırılabilir. Çünkü serttir, eğilmezler. Her rüzgarda kırılabilir. Ama diriyseniz ve esnemeye müsaitseniz daha yeşil kalmaya devam şey edersiniz. Çok doğru. Evet. Çok doğru. Dediğiniz gibi evliliği sürdürebilmenin 7 ilkesinden bahsettiniz. Yani evliliği kolaylaştırmanın yollarından bahsettiniz.
0: Bunlara tamamıyla uyarsak böyle olacak, şöyle olacak gibi çıkarımlar değil. Bize uyanı, hayatımızı kolaylaştırabilecek olanı seçip uygulamak işimizi kolaylaştırıyor.
1: Evet. İlki muhabbet haritanız olsun dediniz. Ki bu bizim de dikkatimizi çekti. Muhabbet haritasını nasıl oluşturacağız? Nasıl bir şeydir? Bunun için neye ihtiyaç var?
0: Sevgi haritaları denmiş buna. Ben muhabbet kelimesini çok seviyorum. Onu kullandık çok bugün. Bilgi her alanda işimize yarıyor. Bilgi güç veriyor size. Hayatta mümkün mü bir fırtınaya yakalanmamak, zorlayıcı bir olayla karşılaşmamak, bizi üzen hatıralarımızın olmaması mümkün değil.
1: Değil.
0: Ama bilgi bize neyi sağlıyor? Bu tür zor durumlarda dayanabilme gücü veriyor bize. Bilginin böyle bir özelliği var.
1: Bilgiden kastımız nedir? Evlilikten bahsediyoruz.
0: O zaman seni tanımak, seni sevmek. Böyle formülize edebiliriz. Sevmenin yolu tanımaktan geçiyor. Tanımak önemli. Beklentileri oluşturmadan önce onu tanımaya yönelik veriler elde etmek işinizi kolaylaştırıyor.
1: Herkesi tanımanın yöntemleri farklı mıdır? Çünkü bazıları gerçekten dışa dönük, duygularını da dile getirebilir, ifade eder. Bazıları da sizin uğraşmanızı gerektirebilir tanımak için.
0: Buradaki tanımaktan kastım hani izle gözle düzenle tarzında. Yani izleyip gözleyip de elde edeceğiniz veriler var. Bu haritaları oluştururken neleri veri olarak kullanabiliriz derseniz, onun hayatındaki önemli kişiler kim? Bunları bilmek işimize yarar. Ve bunları öğrenmek kolay. O duygusunu açığa verse de kolay, vermese de kolay. Kolay öğrenebileceğiniz bir şey. Arkadaşları, rakipleri, korktukları, sevdikleri. Bunları öğrenebilirsiniz. Çok zor değil.
1: Evet, bilgi güçtür diye başladık, güç verir. Bu bilgi kişiye ne sağlar? Karşı taraftakinin hayatındaki önemli kişileri bilmesi onun ne faydasını olur?
0: Şöyle faydasını olur, çok karşılaşmıyor muyuz? Hani köken aileleriyle çatışmalar oluyor. Onun aslında çok sevdiği bir akrabası, annesi, babası, kardeşi ama onunla ilgili böyle eşten olumsuz bir şey geliyor sürekli. İlişkilerini böyle yıpratmaya başlıyor. Eleştireceğiniz yönler olabilir. Herkesin her özelliğini seveceğiz diye bir kaide yok. Ama siz onun için çok önemli olduğunu biliyorsanız, onun bam teli olduğunu biliyorsanız orayı daha yumuşak geçme fırsatınız olur bildiğinizde. Ya onun için çok değerli.
1: İyi geçinmek
0: orada
1: için de.
0: Orada bir durup düşüneyim diyebilirsiniz. Yani o söz ağzınızdan çıkarken böyle işinize yarayabilir. Hayatındaki önemli olayları bilmeniz yine işinize yarayabilir. Neler ona endişelendiriyor? Ne gibi sıkıntıları olmuş? Bunu anlamanızı kolaylaştırır. Çünkü biz eski yaşadıklarımızın çoğu zaman tekrarını yaşarız. Yeni bir olayla karşılaştığımızda aynı sistem işlemeye başlar zihnimizde.

0: Doktor Fatma Nur Enetcan'ı ağırladık. Bir kez daha kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olunuz. Selametle kalın.
1: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Ceberut sahibi, mülk sahibi, ululuk ve büyüklük sahibi Allah'ı bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim.

0: Anadolu irfanı. Gönül genişliğinde irfan yurdudur Anadolu. Anadolu irfanı Akra'da.
1: Merhabalar efendim. Ecdada bin nimet ki dinimizin nice emrini ahlakımıza işlemiş birer alışkanlık, genlerimize nüfuz etmiş birer huy olarak toplumsal hayatımıza adeta nakşetmişler. İstesek de söküp atamıyoruz. Misal, Allah Resulü der ki Ahmet bin Hanbel'in rivayetine göre sadaka kötü ölüme mani olur. Veya üzüntüleri ve sıkıntıları sadakalarla telafi ediniz. Böyle yaparsanız Allah sizin sıkıntılarınızı giderir, düşmanlarınıza karşı size yardım eder, şiddet ve sıkıntı anında ayaklarınızı sabit kılar. Daha onlarca sadaka hadisi, bir o kadar da yardımlaşma, sevgi, muhabbet hadisi şerifi vardır. Anadolu irfanı bunu birkaç özlü sözle özetleyerek demiş ki, başımın gözümün sadakası. Başına gelen her fenalığı def etmek için, her nahoş halden imtina için, doğanın yaşayanı kem talihten muhafaza için, can, mal, evlat, ahlak selameti için, sayılması imkansız nimetlere şükür için, sevap için, hayır için, ecdadın aklına hep sadaka gelmiş. Bir hanede işler ters gitmeye mi başladı? Hemen eski hanımlar özel ölçek kaplarını çıkarır, bolca undan, pirinçten, bulgurdan, artık Allah ne verdiyse hepsinden kepçe kepçe doldurur, zaten tanınmakta olan fakir fukaraya, muhtaca bir çırpıda dağıtırlarmış. Haneye bir dert, bir hastalık mı uğradı? Hemen bir sadaka payı ayrılır. Bu Anadolu'muzun her yerinde aynıdır. Yaygın bir ahlak halini almıştır. Öyle ki hemen birinin yüzü güldürülmeye, onu sevindirmeye çalışılır. Peygamber Efendimizin hastalarınızı sadakayla tedavi edin, sadaka her hastalığı ve belayı def eder sözü bu davranışın kökenidir. Birinin ayağı taşa takılsa, daha dizinin ağrısı geçmeden bir hayra koştuğunu, mesela güvercinlere yem attığını, bir çocuğun başını okşadığını görürdünüz. Tam aksi de olurdu. Olmaz ya, istemeden birine zarar verdiyse Anadolu insanı, akabinde başına gelen fenalığı o ilk fenalığına bağlar, onu düzeltmenin bir yolunu arar. Ahmet dayı borç istediydi, vermedim, şimdi para haybeye çarçur oldu gitti der, hatasından ders çıkarırdı. Yahut başına bir hal geldiğinde sadaka mı vermedik acaba deyip cebini yoklar, bu açığı kapatmanın yolunu arardı.

0: Bu alışkanlığı pazarlıklı hayır, yani bir karşılık beklentisiyle yapıldığı için faydasız görenler de var elbette. Ancak toplum üyelerinin aralarındaki ilişkiyi kuran ve sürdüren, onları birbirine bağlayan bir özelliği de var sadakanın. Bencilliğin en yüksek seviyeye ulaştığı günümüz düşünme alışkanlıkları içinde bir çıkar ilişkisi olarak yorumlanması şaşırtıcı elbette. Eskinin kavram ve alışkanlıklarını reddetse de yerine yenilerini koyamayan bir dönemin attığı çakıl taşları bunlar sadece. Aslında bu durum bir yerde sevinci ve kederi başkalarıyla paylaşmak, hayatına onların dualarıyla hayır eklemek, ne kadar muktedir olsa da mümin kardeşlerinin duasını almadan bir hiç olacağını hatırlamanın önemli bir yoludur sadaka vermek. Ayrıca bir kardeşini sevindirmek kişinin kendi saadeti içinde vesiledir inancımızda ve kültürümüzde. Eş dost sevinirse sevinir bizim halkımız. Biri üzgün ve mahzunken doya doya gülemez bile. Eskiden köylerimizdeki mahallelerin her birinde beldenin eminleri bulunurdu. Bazı bölgelerde bu eminlere kahya veya şimbil adı verilirdi. Kimin muhtaç, kimin ihtiyacı olduğunu işte beldenin o emini bilir, yapılan yardımlar eminin vasıtasıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılırdı. Emin kime ne verdiğini ulu orta dillendirip söylemezdi. Ne alan kimden aldığını bilir ne de veren kime verdiğini bilirdi. Sağ elin verdiğini sol el bilmeyecek düsturunu baş tacı yapan dedelerimiz birbirinden manidar sistemler geliştirmiş, vakıflar açmış, bu hizmetler devam etsin diye de 20 binden fazla vakıf kurmuş, sadaka taşları, mola taşları gibi insan aklını zorlayacak icatlarda bulunmuştur.
1: Anadolu İrfanı.
0: Camilerin, mahallelerin kıyısına köşesine saklı olan sadaka taşlarını bilmeyen var mıdır acaba? Verecekler vereceklerini gizliden getirir oraya bırakır ki bu bazen para olur, bazen giyim, ev eşyası olur, bazen de erzak. Alacak gelir, karanlıkta kimselere görünmeden ancak ihtiyacı miktarı alır giderdi. Dilencilik hoş değil diyoruz ama ecdadın dilencisi de bir hoşmuş. Öyle hanımefendi, beyefendi edasındaymış. Ben siftahımı yaptım deyip gelen müşteriyi komşu esnafa gönderen tok gözlü esnaflara sahip milletimizin isteyicileri bile ihtiyaçtan fazlasını istemez, bir başkasının nasibine bırakırlarmış. Sadaka taşlarının bazıları kısa, bazıları da 1,5-2 metre civarında boya sahip ve silindir şeklinde olurmuş. Ortasında bir çukur bulunur, paralar oraya bırakılırmış. İnsanın göz seviyesinden daha yukarıda olan bu taşlara birkaç basamakla çıkılırmış. Sadaka taşlarına para bırakmak ve oradan para almak için genelde akşam saatleri tercih edilmiş. Işığın olmaması ve sadaka taşının yüksekliği para miktarının görülmesini engellermiş. Sadaka taşları halkın kolayca ulaşabileceği yerlerde bulunduğu gibi tenha yerlerde de olurmuş. Verinin alanı görüp kibre kapılmaması, alanın da verini görüp mahcup olmaması prensibine dayalı sadaka taşları, vereni büyütmeden, alanı rezil etmeden iki tabakadan insanı birbirine bağlarmış. Şimdi bu alıp verme meseleleri yüzünden hepimizde bir yüzsüzlük hali almış gidiyor ne yazık ki.
1: Anadolu İrfanı.
0: Osmanlı insanının ulaştığı ahlaki zirveyi gösteren nişanelerden biri de sadaka taşlarının benzer uygulaması olan zimem defteriydi. O güzel insanların hali vakti yerinde olanları özellikle Ramazan ayında hiç tanımadıkları yerlerdeki bakkal, manav gibi dükkanlara gider, onlardan zimem defterlerini ister, yani veresiye defterlerini ister, baştan sondan veya ortadan rastgele bazı sayfaların yekûnunu yaptırıp silin borçlarını, Allah kabul etsin der giderlerdi. Mali durumu daha iyi olanlarsa defterin tamamının yekûnunu yaptırır ve ödemesini verirdi. İsteyiciyi boş çeviren eve bir hafta melekler uğramaz diye inanan insanımız altın semerle bile gelse kapıdan kimseyi boş çevirmezdi. Ve kimin istediğini aldırmadan kim gelirse gelsin az çok bir ikramda bulunur, yedirir içirir öyle gönderirdi. Malın bekçisi sadakadır der, sadakanın malı bereketlendireceğine itimat eder. Verirken elini korkak alıştırmadığı için bütçesine göre bol bol ikram ederdi. Eskiden zengin konaklarının etrafı konak sahiplerinin koruyuculuğunu üstlendiği insanların evleriyle çevrilenir, her zengin aile muhakkak 3-5 ailenin daha geçimine katkıda bulunurdu. Birbirlerinin dertlerini bilirlerdi, destek olurlardı. Kah zengin fakire, kah fakir zengine emsalsiz maddi manevi bağışlar yaparlardı. Kimse elindekini kendisinin addetmez, varlıklı insanlar kendilerini aracı farz eder, emanetleri sahiplerine iletirlerdi. İlettiklerini emanet sayarlardı. Allah Teala'nın rızıkları doğrudan vermeye muktedir iken, insanları birbirlerine aracı kılmasının, kiminin rızkının, kiminin kazancının içine yerleştirilmesinin hikmetini anlar ve tevazu içinde yaşarlardı. Günümüz toplumunda sadaka vermenin dilenciliği artıracağına dair görüşler bir yere kadar doğru sayılabilir. Zira biz artık dilenmemenin şiarını, dilendirmemenin sorumluluğunu terk etmiş ve bunu halka öğreten kurumlarını da ifsad etmiş bir toplumuz. Bu denge, yani hayra teşvik ve yanlışlardan uzak durma, durdurma mekanizmalarımızı işletebildiğimizde, gönül rahatlığıyla sadaka verebileceğimiz, kimsenin de bunu suistimal etmediği zamanlar gelecektir diye umuyoruz. Hayır ve iyilik, her şart, biçim, tür ve durumda güzeldir. Böyle saymış ecdadımız. Yayalım ki biz de bunu, başımızın gözümüzün sadakası olsun.
1: Anadolu İrfanı. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı, her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Yunus Aleyhisselam.
1: Şüphesiz Yunus da gönderilmiş peygamberlerdendi. Zünnunu, balık sahibi Yunus'u da hatırla. Hani o kavmine kızarak gitmişti de kendisini sıkıştıramayacağımızı zannetmişti. Nihayet balığın karnında karanlıklar içinde kalınca, senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Doğrusu ben bu hareketimle kendime zulmedenlerden oldum diye yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman edenleri böyle kurtarırız. Hani o kavmine vaat ettiği azap hemen gelmeyince Rabbinden izinsiz dolu bir gemiyle kaçmıştı. Gemi denizin ortasına gelince fırtına bile yokken batacak duruma geldi. Bunun üzerine o zamanki gemicilerin inancına göre içlerinden biri suçlu veya efendisinden izinsiz kaçmış bir köle vardı ki onun bulunması gerekiyordu. Bunun için kura çektiler. Kura üçüncü defada Yunus'a isabet edince o kaybedenlerden oldu. O sahibinden izinsiz kaçan benim diye kusurunu itiraf ederek kendisini kınayıp denize atmışken emrim üzerine balık hemen onu yuttu. Eğer o tesbih edenlerden olmasaydı insanların tekrar dirilecekleri güne kadar elbet onun karnında kalırdı. Ama o bizi tesbih etti, biz de onu hasta olarak açık, boş bir alana çıkarıp attık. Üzerine de asmaya sarılmış bir bal kabağı cinsinden gölgelik bir ağaç bitirdik. Onu 100 bine hatta daha fazla kimselere Ninova ve çevresine peygamber gönderdik. Nihayet kavmi de onun arkasından tehdit oldukları azabın geleceğini anlayınca iman ettiler. Biz de kendilerini yaşayacakları bir zamana kadar geçindirdik.
0: Bir haberimiz var.

0: Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akradaşım, yoldaşım.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Psikolojik sorunlarda müdahale etmediğimizde daha derinleşiyorlar. Daha işin içinden çıkılmaz hale geliyor. Başka bir psikolojik sıkıntıdan örnek verelim. Sosyal fobi. Kişinin çocukluğunda sosyal fobisi var. Fark edilemedi, müdahale edilmedi vesaire. Zamanla bu sosyal fobi artık çekingenlik artmaya başlayabiliyor. Bu çekingenlikten dolayı izole oluyor. Yaşamını işte kimseyi alamıyor. Kimseyle iletişime geçemiyor ve bu yavaş yavaş depresyona gidiyor. Depresyon başladıktan sonra daha da ağırlaşıp klinik anlamda en ağır vaka haline gelebiliyor. Bu da tabii ki kişinin kendine istemeyeceği şeyler yapmasına sebep olabiliyor. Aynı şey burada da. Bir yorgunluk var. İş stresi üzerinde X yerden Z yerden bir sürü stres geliyor. Stres hiçbir zaman bitmeyecek. Ben gözümü açtığım andan itibaren stresli bir hayat beni bekliyor. Bu arada gözümü açtıran şey de stres zaten. Kortizol hormonu stres hormonu. Benim gözümü açtıran şey de o. Bir noktaya kadar ihtiyacım var. Temelde zaten bir stresim var. Üstüne gelmeye devam edecek. Yani hangimizin hayatı bir sonraki gün daha kolay oluyor ki? İş daha da fazla geliyor. Daha da fazla yoğunluk oluyor. Ya da başka bir şeyin stresi daha da fazla artıyor. Ben onları çözmüyorum çünkü. Çözmeye çalışmıyorum. Burada da öyle. Ben bu yorgunluğu, psikolojik yorgunluğu atmaya çalışmazsam üstümden daha kronik bir hale gelip depresyon, kaygı ya da stresle alakalı diğer bozukluklarla karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz artıyor. O yüzden kronik işte halsizlik ya da işte mental yorgunluk, psikolojik yorgunluk bunlar aynı halin, aynı durumun farklı isimlendirilmiş halleri aslında.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akran, yol arkadaşım.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aruz Vezni, Türk şiirinin musikisi. Şiirde vezin, mısralardaki ölçü ve ritmi belirleyen temel unsurdur. Kökeni Arapça vezn kelimesine dayanır, anlamı ölçü, tartı, dengedir. Şair sözü sesle tartar. Bu yüzden vezin, şiirin ses terazisidir. Türk edebiyatında iki ölçü sistemi vardır. Hece ve aruz. Aruz, Arapça aruz kelimesinden gelir. Asıl anlamı dayanak, ortaya konulan ölçü. Şiirdeki kullanımıyla aruz, mısraları ayakta tutan ritmik omurga. Aruz, hecelerin sayısına değil, uzunluk ve kısalık değerlerine dayanır. Arap şiirinde doğmuş, İran'da gelişmiş, Türk edebiyatındaysa dilimizin ses yapısına uyarlanmıştır. Bu sistem sadece teknik bir kalıp değil, anlamla sesi buluşturan estetik bir musiki anlayışıdır. Divan şairleri için aruz, sözü musikileştirmenin yoludur. Fuzuli'nin Su Kasidesindeki yakarış, Baki'nin Kanuni Mersiyesindeki görkem, Nedim'in gazellerindeki neşe hep bu ölçünün ritminde yankılanır. Yahya Kemal'in sözleriyle şiir, musikiyle söz arasında bir şeydir. Bu ahengin özünü en güzel biçimde anlatan beyit yine Baki'ye aittir. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Modern dönemde Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Yahya Kemal aruzu çağdaş temalarla birleştirerek bu geleneği yaşatmışlardır. Sonuçta aruz yalnızca bir ölçü değil, Türk şiirinin bin yıllık musiki hafızası ve kelimelerin tartıldığı ince bir ritim terazisidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, din kolaydır. İbadet ve taatte kendisini zorlayan kimse dine yenik düşer. Şu halde aşırıya kaçmayın. Orta yolu tutun ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevinin. İbadet için sabah, akşam ve gecenin serin vaktinden istifade edin.

Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli yakarışımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Gönlümdeki aşk ateşini yandır, beni muhabbetine kandır. Senin büyüklüğün önünde oyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım. Beni affına boğ, azabından esirge.

0: Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmek ne boştur. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına ulaşmak isterim. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Eğer senin affın sadece iyilere olacaksa kötüleri kim bağışlayacak? Belki iyilerden değilim ama en kötülerden de değilim. Günahın büyük ama affın ondan daha büyük. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen beni öyle yarattın ki senden başkasına dönemem. Umudum sensin ama endişem de şudur. Ya beni kapımdan kovarsan nereye giderim? Herkes uykudayken senin şu kulun ellerini açmış sana yalvarıyor. Bu kulu mahcup etme. Ey Muhammed Mustafa'yı gönderen Rabbim, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak dirilt. Peygamberinden şefaat umarım. Beni mahrum etme ya Rab. Beni mahrum etme ya Rab.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Müslümanın nasıl Müslüman olması lazım? Kendi bildiğine göre, kendi kafasına, kendi keyfine, kendi zevkine göre bir din anlayışı içinde olmaması lazım. Nasıl olması lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği tarzda Müslüman olması lazım, tavsiye ettiği tarzda. Neden? Çünkü onun kafası çok yetenekli değildir, bu konudaki incelikleri sezecek durumda değildir. Resulullah'tan daha mı anlayışlı, daha mı bilgili, daha çok mı Kur'an-ı Kerim'i derinlemesine kavramış, dünyayı daha iyi mi tanıyor, dünyayı, ahireti, maddi, manevi alemleri, görünen, görünmeyen hususları Resulullah'tan daha mı iyi biliyor? Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Resulullah Allah'ın peygamberi. Allah-u Teala Hazretleri ona birçok özellikler bahşetmiş. Her şeyi en iyi biliyor ve Allah'a kulluğu en iyi şekilde yapıyor kendisi. Efendim ve bize de en güzel kulluğu o öğretmiş. Onun için sünnet-i seniyeye sarılmak lazım. Peygamber Efendimiz'in hadislerini okumak lazım. Yolunu gözlemek lazım. Peygamber Efendimiz ne yaptıysa onu yapmak lazım. Neleri tavsiye ettiyse o yolda yürümek lazım. Kendi başına gitmemesi lazım. Benim aklım ermez. Benim mantığıma göre bu böyle. Senin mantığın sakat bir mantık olabilir. Senin eğitimin sakat olabilir. Sen yanlış şeyleri doğru sanmış olabilirsin. Günah olan şeyler senin hoşuna gidebilir. Efendim, herhalde bunun bir cezası yoktur sanırsın, yaparsın ama çok insana zararı vardır o şeyin. Topluma zararı vardır. Sen bilmiyorsun. Kendine zararı vardır. Ondan efendim hem kendin hem toplumun zarar görecektir. Allah onun için yasaklamıştır. Sen o incelikleri anlamadığın için efendim ne olur? Kaş yapayım derken göz çıkarmış olursun. Sevap kazanayım derken günaha girmiş olursun. Bilemezsin.
1: Dostça bir tavsiye.
3: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim mealinden Yasin suresini dinleyeceksiniz.

Yasin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını ilk ayetinden almıştır. 83 ayettir. Yalnız 45. ayeti Medine döneminde inmiştir. Hadis-i şerifte bu surenin Kur'an-ı Kerim'in kalbi olduğu bildirilmiştir. Yasin'in gerçek anlamını Allah bilir. Bazı bilginlere göre ey insan, bazı bilginlere göre de ya seyyid anlamındadır. Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki, bir kimse Allah'ın rızasını ve ahiret yurdunu dileyerek Yasin suresini okursa mağfiret olunur. Onu ölülerinize okuyunuz. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a yemin ederim ki, Resulüm, hiç şüphesiz sen gönderilmiş peygamberlerdensin. Dosdoğru bir yol üzerindesin. Bu Kur'an yegane galip, yüce ve merhametli olan

yerleşmiştir. Onların hem önlerine bir set, hem arkalarına bir set çektik, hem de onları kuşatıp sardık. Artık onlar hakikati göremezler. Onları azaba karşı uyarsan da uyarmasan da birdir. İman etmezler. Sen ancak zikre, Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte sen onu mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Hiç şüphesiz ölüleri biz, sadece biz diriltiriz. Önden gönderdikleri şeyleri ve bıraktıkları iyi veya kötü bütün eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kütük ve tutanak olan levh-i mahfuzda sayıp zapt etmişizdir. Onlara bir zamanlar elçilerin geldiği o şehir halkını misal getir. O zaman kendilerine iki elçi gönderdik de onları yalanladılar. Biz de bir üçüncü elçiyle o elçileri destekledik. Onlar da dediler ki, gerçekten biz size gönderilmiş elçileriz. O şehirliler, siz de bizim gibi bir beşerden başkası değilsiniz. Hem Rahman hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, dediler. Elçiler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki hakikaten biz size gönderilmiş elçileriz. Üzerimizdeki vazife açıkça tebliğden başkası değildir. O şehirliler, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık, kıtlık geldi. Eğer bu davetten vazgeçmezseniz mutlaka sizi taşlayarak öldürürüz, recm ederiz ve böylelikle bizden size acıklı bir azap dokunur, dediler. Onlar da, uğursuzluğunuz kendi beraberinizdeki küfürdendir. Size öğüt verilince mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz isyanda haddi aşan bir kavimsiniz, dediler. O şehrin öbür ucundan bunların geldiğini duyan imanlı bir adam koşarak geldi ve dedi ki, ey kavmim, gönderilmiş bu elçilere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen bu kimselere uyun. Onlar doğru yola erişmişlerdir. Ben niçin beni Yaradan'a kulluk etmeyeyim? Oysa ancak ona döndürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim? Eğer çok esirgeyen Allah bana bir zarar vermek dilerse, onların, o putların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve beni kurtaramazlar. Şüphesiz böyle yaparsam o zaman ben apaçık bir şaşkınlık ve ziyan içinde olurum. Ey elçiler! Ben sizin Rabbinize iman ettim. Beni duyun ve şahit olun. Şehirliler tarafından taşlanılan o kimseye ölümü sırasında gir cennete denildi. O da keşke kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni ikram edilenlerden kıldığını bilseydi, bu durumda elbette iman ederlerdi, dedi. Onun şehit edilmesinden sonra kavminin üzerine helaki için gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. Onların helaki korkunç bir sesten başka olmadı. Hemen sönüp gidiverdiler. Vay göreceği azaptan dolayı şu hüsrana uğrayacak kullara. Kendilerine bir peygamber gelmeye görsün, onunla mutlaka alay ederlerdi. Görmediler mi, onlardan önce nice nesillere helak ettik. Artık bunlar bir daha kendilerine dönmezler. Onların hepsi de toplanıp huzurumuza getirileceklerdir. Ölü toprak, onlar için bir ibret, kudretimize bir delildir. Biz onu dirilttik, ondan taneler çıkardık, işte ondan yemektedirler. Orada hurmalıklardan ve üzüm bağlarından nice bahçeler var ettik. Onların içlerinden de pınarlar fışkırttık. Bunları mahsulden ve ellerinin yaptıklarından yesinler diye yaptık. Hala şükretmezler mi? Yerin bitirdiği her şeyden, insanların kendilerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden çift çift yaratan Allah'ın şanı pek yücedir. Gece de
onlar için bir ibret ve kudretimize bir

delildir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çıkarırız. Bir de bakarsın ki onlar karanlığa girmişlerdir. Güneş de bir delildir ki kendi karargahında, mihveri etrafında muntazam olarak cereyan etmekte, dönerek gitmektedir. Bu mutlak galip, hakkıyla bilen Allah'ın takdiridir. Ay'a gelince, biz ona dünyanın etrafında günlük devri ve seyri için bir takım menziller tayin ettik ki, her aylık devrinin sonunda o, kurumuş eski hurma salkımının eğri çöpüne döner, son ve ilk hilal şeklini alır. Ne güneş aya erişir, geceyi önler, ne de gece gündüzü geçer, zamansız gelir. Güneş, ay, dünya ve yıldızların hepsi de bir felekte, bir yörüngede yüzmektedirler. Onların doğup çoğalarak nesillerini de Nuh'a ait o dop dolu gemide taşımamız onlar için bir ibret, delildir. Yine onlar için bunun gibi bineceklerin nice şeyler yarattık. Eğer dilesek onları denizde batırıp boğarız. Bu takdirde kendilerinin feryadını duyacak kurtarıcı bulunmaz. Onlar kurtarılmazlardı. Tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatma olmadıkça hayatta kalamazlar. Onlara önünüzdeki dünya ve arkanızdaki ahiret azabından sakının, belki acınıp esirgenirsiniz denildiği zaman yüz çevirirler. Kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet ve mucize gelmeye görsün, mutlaka ondan yüz çevirmişlerdi. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden Allah rızası için fakirlere harcayın denildiği zaman küfre sapanlar, inananlara Allah'ın dilediği takdirde yedireceği kimseye biz mi yedirecekmişiz? Siz ancak apaçık bir sapıklık üzeresiniz dediler. Hadi eğer doğru söyleyenlerdenseniz bu tehdit ettiğiniz gün ne zaman derler. Onlar ancak çekişip dururlarken kendilerini yakalayacak bir tek korkunç sesi, ilk sura üfürülüşü beklerler. O zaman artık bir vasiyette bulunamazlar. Ailelerine de dönemezler. Nihayet dirilmek için ikinci defa sura üfürülmüştür. Bir de bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkarak Rablerine koşup giderler. Derler ki, vay başımıza gelene, uyuduğumuz yerden bizi kim uyandırıp kaldırdı? Demek ki bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Meğer gönderilen peygamberler doğru söylemiş. İsrafil tarafından sura üfürülüş, yalnız korkunç bir sesten başka bir şey değildir. Bunun üzerine onların hepsi derhal huzurumuza getirilirler. Artık o gün ahirette kimse hiçbir şekilde haksızlığa uğratılmaz. Siz de ancak yapmış olduklarınızın karşılığını alırsınız. Doğrusu cennet ehli o gün güzel bir meşguliyet, nimet ve saadet içinde zevklenmektedirler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara kurulup yaslanmışlardır. Onlar için orada taze meyveler ve istedikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rabbin katından onlara söylenen söz selamdır. Ey günahkarlar! Bugün bir tarafa ayrılın. Ey Ademoğulları! Ben size şeytana kulluk etmeyin, tapmayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bana kulluk edin. İşte doğru yol budur diye bildirip emretmedim mi? Andolsun ki o şeytan sizden birçok nesli saptırmıştı. Siz bunu hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. Küfre, inkara saptığınızdan dolayı bugün girin oraya denilecek. O gün onların ağızlarını kapatır, mühürleriz. Yaptıkları şeyleri elleri bize söyler, ayakları da şahitlik eder. Eğer dilesek inkarcıların gözlerini silip yok ederdik de yolda koşuşup dökülürlerdi. Artık yolu nasıl göreceklerdi? Fakat inkarcılara mühlet verilmektedir. Yine dilesek onların yüzlerini
isyan

0: inkar oldukları yerde çirkin bir şekle çevirip öylece dondururduk da artık ne ileri geçip gidebilir ne de geri dönüp gelebilirlerdi. Kime uzun ömür veriyorsak onun yaratılışını baş aşağı ediyor, ihtiyarlığa getiriyor, gücünü azaltıyoruz. Buna da hala akıl erdiremiyorlar mı? Biz ona, peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da. Onun getirdiği bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dan başkası değildir. Bu da kalbi ve ruhu diri olan kimseler uyarılsın ve kafirlere, inkar edenlere Allah'ın azap sözü hak gerçekleşmiş olsun diyedir. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Şimdi böylece kendileri de onlara sahip bulunmaktadırlar. Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlarda daha nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Bunca nimetlere rağmen onlar kendilerine yardım edilir ümidiyle Allah'tan başka çeşitli ilahlar edindiler. Oysa o putların onlara yardıma gücü yetmez. Aksine kendileri onların bakımı ve koruması için hazır askerleri durumundadır. Resulüm, onların sözü seni üzmesin. Şüphesiz biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliriz. İnsan bizim kendisini bir nutfeden yarattığımızı görmedi mi ki şimdi o küçük aklıyla bize apaçık hasım kesildi. O kendi yaratılışını unutarak bize misal getirmeye kalkıştı. Şu kemikleri hem de çürümüşken kim diriltecek dedi. Resulüm de ki onları ilk defa yaratan diriltecek. O her yaratmayı bilendir. Size yeşil ağaçtan ateş çıkaran odur. Şimdi siz ondan çakıp ateş yakıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Gökleri ve yeri yaratan Allah, onlar gibisini yaratmaya, ahirette diriltmeye kadir değil midir? Elbette kadirdir. O her şeyi yaratan ve bilendir. Bir şeyi dilediği zaman onun buyruğu sadece ol demektir. O da hemen oluverir. O halde her şeyin mülkü ve hükümranlığı kendi kudret elinde bulunan Allah'ın şanı çok yücedir. Siz ancak ona döndürüleceksiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yasin suresini dinlediniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Biz seni alemlere ancak bir rahmet olarak gönderdik.

0: koyu sağlık. Sağlıklı kalmanın yollarını, sosyal hayatta aktif olmanın önemini ve iyi yaşamın yöntemlerini uzmanlarla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık başlıyor.
1: Merhabalar saygıdeğer dinleyicilerimiz. Bugün yeni bir programla birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yavuz Selvi. Hoş geldiniz hocam.
2: Merhaba, hoş bulduk.
1: Bugün Yavuz Selvi hocamızla yaşlı sağlığına psikolojik açıdan yaklaşım konuşacağız. Sağlığın pek çok boyutu var tabii ki. 3 hatta 4 boyutu var, manevi boyutunu da eklersek. Yaşlılarda psikolojik boyutu belki fiziksel boyutundan daha da önemli olabiliyor. Onun için Yavuz hocam size ilk sorunuzu sormak istiyorum. Hocam yaşlı psikolojisi nasıldır? Yaşlandıkça yaşlının ruh durumu nasıl değişmektedir acaba?
2: Evet, aslında çok önemli bir konu çünkü yaşlanıyoruz ve gerçekten dünya da yaşlanıyor. Yaşlı nüfusu da giderek artıyor, bu yüzden çok önemli. Yaşlılık hayatın sonbaharı değil, aslında bir hasat mevsimi ve yaşlılığı da olgunlukla karşılamak gerekiyor. Yaşlılığı bir hastalık, bir bozukluk, bir yük olarak görmemek gerekiyor. Yaşlılık yaşayan bir hafızadır. Ruh sağlığı korunursa yaşlılık huzura dönüşür. Yaşlılık kaybetmek değil aslında, bir nevi sadeleşmektir. Aile ve toplum açısından da çok önemlidir yaşlılık. Aslında yaşlılık döneminde aile ve toplum birlikte hareket ederse yaşlılığın bir hastalık, bir bozukluk, sorunların ortaya çıktığı bir dönem olarak değil de aslında yeni anlamların üretildiği bir dönem olarak görebiliriz. Yaşlı kişinin en büyük ihtiyacının hastalıktan korunmak ya da başka şeyler değil de değer görmek olduğunu söyleyebiliriz. Yaşlanıyoruz, bütün organlarımız yaşlanıyor. Beynimiz de doğal olarak yaşlanıyor. Beynimizde de değişiklikler oluyor. Biz fark etmesek bile beynimizin yaşlanması, belki birazcık bağlantıların azalması, belki küçük damar tıkanıklıkları, belki de beynimizin küçülmesi davranışlarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi doğrudan etkileyebiliyor. Ama psikolojik olarak biz yaşlılığa hazır olursak, o dönemin de kendine ait özellikleri olduğunu bilirsek, yaşlılığın bir hastalık olmadığını, bir olgunluk çağı olduğunu düşünürsek, yaşlılığa da huzurla ve sağlıkla girebiliriz. Yaşlılığı bir yük olarak görmeyiz. Sağlık diyoruz, psikolojik sağlık diyoruz. Demek ki beynimiz yaşlandığına göre duygularımızda da bir takım farklılıklar olacak. Belki normal bir yaşlanmanın süreci olarak da bunları göreceğiz. Bazen şöyle bir şeyler duyuyoruz. Yaşlılıkta depresyon, yaşlılıkta bunama, evet. Bunlar sorunlu dönemlerdir ama bunlar mutlaka olacak diye bir şart yoktur. Birçok insan yaşlılığa rağmen iyi ruh sağlığına sahiptir ki çoğunluk böyledir. Çoğunluk yaşından memnundur. Bununla birlikte gençken de görülen depresyon gibi, gençken de görülen kaygı bozuklukları gibi durumlarda yaşlılıklarda görülebilir. Ama şunu da söylemeliyiz, duygusal deneyimler zamanla yaşlandıkça daha duru olur. Yaşlı insanlar sanılanın aksine gençlerden daha sakindirler. Gençler belki birazcık öfkeli olabilir ama bu duygular yaşlılıkta birazcık daha törpülenmiştir. Ve yaşlılarımız anlamlı ilişkilere odaklanma açısından gençlerden daha iyidir. O zaman yaşlılığa şöyle diyebiliriz. Yaşlılık duygusal bir olgunlaşma hali, bir hafıza, ailenin, toplumun hafızası olarak görebiliriz.
1: Evet hocam, çok teşekkür ederim. Siz konuşunca benim de bir düşünürün sözü aklıma geldi. Yaşlılık bir dağa tırmanmaya benzer. Aslında biraz çaba gerektirir ama dağa tırmandıktan sonra manzara çok güzeldir şeklinde bir cümle vardı. Gerçekten bakış açısını değiştirmek çok önemli.
2: Bak, sizin şeyi de değiştirir.
1: Aynen hocam.
0: Sıhhatli bir hayata dair tavsiyelerle ömür boyu sağlık Akra'da.
1: Şimdi tabii yaşlılık ister istemez biraz daha işte akranların kaybı vesaire, biraz daha sosyal çekilme nedeniyle pandemi döneminde de çok yaşadık bunu. Biraz daha izole olunan ya da sen işte bir köşende otur hani şeklinde tabirlerle biraz kenarda bırakılabilen bir durum olabiliyor maalesef. Bu istenmeyen bir şey zaten. Bu yaşlılıkta yalnız kalmak, sosyal izolasyon aslında tabii bu her yaş döneminin şu an modern toplumda sıkıntısı, ama şu an yaşlıları konuştuğumuz için yaşlılıkta yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşlıyı nasıl etkiler?
2: Şunu söyledik az önce, yaşlılık, yaşlanmak bir ruh hastalığı değildir. Yaşla birlikte bazı değişimler olabilir. Unutkanlıklar belki de bir şeyleri öğrenme hızımız değişebilir ya da bazen depresyon gelişebilir, ruh hali değişebilir, ama bunu en çok hızlandıran ya da buna sebep olan şeylerden bir tanesi de yalnızlıktır. Emeklilik, rol kaybı, eş kaybı, kronik hastalıklar, yalnızlık, bunlar yaşlılıkta hastalık riskini artırıyor. En önemli belirleyicisi ise yalnızlık. Evet, sosyal izolasyon, yalnızlık ruh sağlığını en çok bozan faktörlerden birisi. Buna karşılık aktif kalmak, sosyal bağları, akrabalık ve arkadaşlık ilişkilerini sürdürmek, hala üretebiliyor, bir işe yarıyor duygusuna sahip olmak ruh sağlığını ciddi biçimde korur. Yaşlılık aslında bir kayıp dönemi değil. Anlamın yeniden tanımlandığı bir dönem. Yani şöyle söylesek yanlış olmaz herhalde. Gençlik bir başarma dönemi ise yaşlılık hayatı anlamlandırma dönemidir. Destek, saygı, sosyal bağlar, evet, yaşlılığı huzurlu bir dönem haline getirebilir. Yaşlılık hayatın sonbaharı değil, hasat mevsimidir. O yüzden yalnızlık gerçekten bir risk faktörü olarak görülebilir. Bazen insan kalabalığın içinde bile kendisini yalnız hissedebilir. Evet. Anlatamadığını düşündüğünde. Demek ki bilimsel çalışmalar şunu gösteriyor. Uzun süre yalnız bırakılmak, yalnız olmak depresyon riskini artırır. Yaşlılığın kaygısını artırır. Uyku bozukluklarını artırır. Dikkat ve hafızadaki bozulmayı hızlandırabilir. Alzheimer ya da benzeri demans riskini yükseltebiliyor. Hatta bazı çalışmalar diyor ki kronik olarak yalnız bırakılmak sigara ve obezite kadar ciddi bir sağlık sorunudur. Çünkü insan biyolojik olarak sosyal bir varlıktır. Beynimiz bağ kurmak üzere gelişmiştir. Sosyal temas yaptıkça mutluluk veren nörokimyasal sistemler çalışır. Ama yalnızlık insanı kronik, uzun dönemli bir strese iter. Evet. Vücudumuzda stres hormonları, kortizol düzeyleri yükselir. Böylece ruh sağlığımızda, bağışıklık sistemimiz de olumsuz olarak etkilenebilir.
1: Evet hocam, yaşlıların beslenmesi dahi, iştahı dahi çok etkileniyor yalnız kalmaktan. Onun için gerçekten belki bir yaşlı sağlığında fiziksel sağlıktan çok daha önemli hale geliyor.
2: Evet, yalnızlık yaşlıyı sadece üzmez.
1: Evet.
2: Beynini, bedenini ve yaşam süresini de doğrudan etkiler.
1: Evet. Hocam, o zaman sonuçta önemli olan çözüm bulmak, yöntem geliştirmek olduğu için burada hem yaşlıya hem de yaşlının yakınlarına psikolojik sağlığı korumak açısından söylediğimiz biraz önce bahsettiğiniz değerli noktalar açısından neler yapılmalı? Çünkü hani bunu sadece çevreden beklemek değil, yaşlının da bence kendisinin katkı yapması, bu konuda kendisinin de çaba vermesi gerekiyor. O açıdan hem yaşlı cihetinden hem de yaşlının yakınları cihetinden neler yapılmalı? Koruyucu ruh sağlığı açısından.
2: Evet, çok güzel, hemen sıralıyoruz. Bir, sosyal bağları sürdürmeli. Yalnızlık en büyük risk faktörü dedik. Haftada en az birkaç kez akraba, arkadaş ziyaretleri, yapılabilirse her gün sosyal temas ruh sağlığını korur. Telefon, ziyaret, komşuluk, torunlarla temas, camiye gitmek, efendim orada insanlarla sohbet etmek çok kıymetlidir. İki, anlamlı bir uğraş. Emeklilik, üretkenliğin bitmesi demek değildir. Bahçeyle uğraşmak, kitap okumak, anıları yazmak, gönüllü faaliyetlere katılmak, küçük sorumluluklar almak bir işe yarıyorum duygusu oluşturur ve depresyonu azaltır. Düzenli fiziksel aktivite yapmak. Hareket sadece kaslarımızı çalıştırmıyor. Aynı zamanda beynimizi de koruyor. Yürüyüş yaptıkça yorgunluğumuz azalıyor. Beynimizde efendim bize mutluluk veren sistemler harekete geçiyor. Demek ki haftada en az 3-4 gün hafif yürüyüşler ya da dediğim gibi bazı ibadetlerdeki hareketler düzenli fiziksel aktiviteyle insanı koruyabilir. 4. Uyku düzenine dikkat. Yaş aldıkça uyku düzenimize birazcık daha dikkat etmemiz gerekecek. Çünkü düzensiz uyku efendim unutkanlığı artırabilir. Düzensiz uyku huzursuzluğa neden olabilir. Ben şöyle söylüyorum. Her gün aynı saatlerde yemek, aynı saatlerde uyumak, aynı saatlerde uyanmak, belirli bir düzene oturtmak yaş aldıkça insanın sağlığını korur. Beşincisi, beynimizi çalıştırmak, yeni şeyler öğrenmek. Yeni bir hobi, yeni bir kitaba başlamak, bazen böyle bulmaca çözmek bile önemli olabiliyor. Ya da teknoloji öğrenmek bile. Bazen yaşlılarımız ya ben öğrenemem, işte şuradan mesaj yazamam, bunu açıp kapatamam gibi kendilerini tamamen böyle geri çekilmiş hale getirebiliyorlar. Biz de diyoruz ki kendini birazcık daha zorla. Bir günde öğrenmezsin ama 3 günde öğrenirsin. Biraz sıkılırsın ama kendini böyle bir şey öğrenmeyecek gibi hissetme. Altıncısı, sağlık kontrolleri ve ruhsal belirtileri ciddiye al diyoruz. Hani ya bu yaşlılıktandır, efendim olur böyle şeyler, bu yaşlılıktandır diyerek bazen bazı durumları hafife alabiliyoruz. Halbuki uyku bozuklukları, keyifsizlikler, isteksizlikler, depresyon, bunlar önemli şeylerdir ve yaşlanmanın doğal bir parçası değildir. Yedincisi de aslında çok önemli, yaşlanmak değişimi kabul etmeyi gerektirir. Birçok insanda bunu görüyoruz. Yaşlandıkça bunu kabul edemiyor.

0: Ve bunun üzüntüsünü yaşamaya başlıyor. Bunu kaybettiği şeyler yüzünden kendini izole ediyor. Halbuki ya yaşlanmayı kabul edeceksin. Bu yaşın kendine ait güzellikleri olduğunu, bir olgunluk olduğunu kabul edeceksin. Ha, ben yaşlılığa teslim olayım. Öyle demek istemiyoruz ama
1: Evet.
0: ruhsal olarak esnekliğimizi de korumalıyız.
1: Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Sizin uykuyla ilgili de çok çalışmalarınız olduğu için biraz önce sağlıklı uyku ile ilgili söyledikleriniz çok önemliydi. Bir de ondan önceki önerilerde söylediğiniz fiziksel aktiviteler, işte hafif egzersizler, yürüyüşler, fiziksel olarak birazcık hani yorulmak diyelim tabiri caizse gün içinde, akşamki uykusunun da kalitesini muhtemelen artıracak. Onun için iki taraflı bir kazanç olacak diye düşünüyoruz. Bütün gün oturunca gece uykusu da daha da kalitesi düşebiliyor sizin de biraz önce bahsettiğiniz
0: Evet,
1: gibi.
0: yaşlılarda uykuyla ilgili sadece bir program yapabiliriz. Çünkü o kadar önemli ve
1: Evet.
0: o kadar uzun bir konu.
2: Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası.
1: Gerçekten çok önemli bir konuya, sağlığın önemli bir boyutu, psikolojik boyutunu bugün konuştuk sizinle yaşlılar bağlamında.
0: Aslında daha çok konuşulacak şey var.
1: Evet.
0: Sadece yaşlılarımızın yakınları için de birkaç cümle kurmak istiyorum.
1: Buyurun hocam.
0: Yaşlılık sadece o kişinin değil, ailenin de bir sınavı. Biz yaşlılarımızı korumaya çalışırken onları pasifleştirmemeliyiz. Onlara
1: Evet.
0: da etkin roller vermeliyiz. Çünkü onların en büyük ihtiyacı korunmak değil, saygı görmektir. O yüzden onları çocuklaştırmadan fikirlerini sormak, sen anlamazsın dememek, onları karar mekanizmalarına tabi tutmak, kararlarına saygı duymak, onların tempolarına uyum sağlamak, onları dinlemek, sohbet etmek, geçmiş anılarını dinlemek, fikrini sormak çok basit görünen ama çok güçlü ruhsal destektir. Çünkü bir yaşlı için beni dinlediler duygusu çok güçlü psikolojik bir besindir. Ve şunu söylüyoruz. Mesela yaşlımız öğretmen olsun, emekli bir öğretmen. İşe yaradığını hissetmek çok önemli. Çocuğunuzu götürürsünüz matematik ya da başka bir alanda bir şey öğretmesini istersiniz. Birkaç soru çözmesine yardımcı olmasını istersiniz. Bu bile o hayattaki rolünün devam ettiğini gösterir. Toruna masal anlatmak, sofraya katkı sunmak, bir konuda danışılmak çok önemli.
1: Kesinlikle hocam. Gerçekten çok önemli noktalara değindiniz. Umarım başka bir programda biraz daha geniş şekilde bunları konuşuruz diye ben de temennimi ileteyim. Çok teşekkür ediyorum. Bugün ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Yavuz Selvi ile yaşlılığa psikolojik açıdan sağlıklı yaklaşımı konuştuk. Kendisine katkıları için çok teşekkür ediyoruz.
2: Rabbin kendisinden başkasına kulluk etmemenizi ve anaya babaya ihsanı, iyiliği ve güzel davranmayı emretti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirlerse, onlara öf bile deme. Onları azarlama ve onlara çok nazik ve tatlı söz söyle. İsra 23. Ömür Boyu Sağlık programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi. Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Rahmetinle gönlümü sana bağla. Darmadağın halimi sana topla. Dağınık ve parçalanmış işlerimi birbirine yaklaştır. Koru batınımı. Yükselt zahirimi. Kolla her türlü kötülüklerden, fitnelerden. Islah et dilimi. Arttır temiz amellerimi. Ak et yüzümü. Rahmet et, rızana kavuştur.
1: Akra dinliyorsunuz.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır.

0: biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek Allah'tır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkâr ve mütevazi olanları müjdele. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin için fayda ve hizmete verdik. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Bizim kudretimizle meydana getirdiklerimiz arasından onlar için deve, sığır, koyun cinsi hayvanlar yarattığımızı hala görmediler mi? Onları kendilerine boyun eğdirip emirlerine verdik. Onlardan bir kısmını binek edinirler, bir kısmını da yiyorlar. Kendileri için onlardan nice faydalar ve içecekleri sütler vardır. Hala şükretmezler mi? Kimine binesiniz ve kiminden de yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratan ancak Allah'tır. Onlarda sizin için süt, yün, deri gibi birçok faydaları da vardır. Gönüllerindeki bir ihtiyaca, arzuya ulaşmanız için karada onların üstünde, denizde de gemilerin üstünde taşınırsınız. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, senden kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin istediği hayırları isterim. Kulun ve peygamberin olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı şeylerden de sana sığınırım. Senden cenneti ve ona yaklaştıracak söz veya ameli nasip etmeni isterim. Cehennem ateşinden ve ona yaklaştıran söz veya amelden de sana sığınırım. Senden benim için takdir eylediğin her kaza hükmünü bana hayırlı kılmanı dilerim.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
1: O müttakiler, sabreden, dürüst olan, huşu içinde ibadet eden, infak eden ve seherlerde bağışlanma dileyenlerdir.
0: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللّٰهَ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ
1: O müttakiler, büyük bir kötülük yaptıklarında veya küçük günah işleyerek kendilerine haksızlık ettiklerinde Allah'ı hatırlayıp günahlarından bağışlanma dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler.
0: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ
1: Habibim, Allah'ın verdiği rahmet sayesinde onlara yumuşak davrandın. Sert, katı kalpli olsaydın kesinlikle çevrenden dağılıp giderlerdi. Hadi onları affet, onlar için bağışlanma dile ve mühim işlerde onlarla istişare et. Karar verdiğinde de Allah'a güvenip dayan. Çünkü Allah kendisine güvenip dayananları sever.
0: وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ey Peygamber! Müminler için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Bilin ki kim büyük günah niteliğinde bir kötülük yapar veya küçük günah işleyerek kendisine haksızlık eder de sonra Allah'tan bağışlanma dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olarak bulur.
0: اَفَلَا يَتُوبُونَ اِلَى اللّٰهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Allah'a yaraşmayan nitelemelerde bulunanlar hala Allah'a tövbe edip ondan bağışlanma dilemeyecekler mi? Oysa Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ ف۪يهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ
1: Habibim, şirk koşanlar helak edilmeyi çoktan hak etse de sen onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Evet, içlerinden hala tövbe edip bağışlanmayı dileyenler çıkıyorken Allah onlara azap edecek değildir.
0: İstagfir lehum ev la testagfir lehum in testagfir lehum 70 merreten felen yagfir Allahu lehum zalika bi annahum keferu billahi ve rasulih vallahu la yehdi'l kavmel fasikin.
1: Habibim, sen münafıklar için ister af dile, ister dileme. Onlar için 70 defa af dilesen bile Allah onları asla affetmeyecektir. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulünü inkar ettiler. Allah da hiçbir kural tanımayan böylesi fasık topluluğu doğru yola iletmez.
0: وَاَنْ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا اِلَى اَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الَّذ۪ي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَب۪يرٍ.
1: Bir de kitabın ayetleri Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin diye açıklanmıştır. Böyle yaparsanız belirlenmiş bir süre olan ölüme kadar Rabbiniz sizi güzelce rızıklandırır ve her erdemli kişiye kendi lütfundan verir. Eğer yüz çevirirseniz ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım.
0: وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ.
1: Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Çünkü Rabbim çok merhamet edendir, çok sevendir.
0: اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
1: Yoksa siz bizim sizi boş yere yarattığımızı ve bize geri döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?
0: اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَاِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Müminler ancak Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Topluca yapılacak bir iş üzere peygamberle beraber olduklarında ondan izin almadıkça ayrılıp gitmezler. Habibim, senden izin isteyenler Allah ve Resulüne iman eden kimselerdir. Bu sebeple onlar bir durumlarından ötürü senden izin istediklerinde dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ اِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ.
1: Davud dedi ki, kuşkusuz o senin tek baş malını kendi mallarına katmayı istemekle sana haksızlık etmiş. Zaten ortaklardan birçoğu mutlaka birbirinin hakkına girer. Ancak iman edip salih amel işleyenler başkasının hakkına girmez. Onlar da ne kadar az. Nihayet Davud kendisini sınadığımızı anladı da hemen Rabbinden bağışlanmayı istedi ve öne eğilerek saygı gösterip Allah'a yöneldi.
0: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم.
1: Öte yandan arşı taşıyan melekler ve onun etrafındakiler hamd ederek Rablerini tesbih eder. Ona iman eder ve iman eden kimseler için şöyle diyerek bağışlanma dilerler. Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve bilgin her şeyi kuşatır. O halde tövbe edip senin yoluna girenleri bağışla ve onları cehennem azabından koru.
0: فَاصْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقُّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ.
1: O halde Habibim sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Günahın için bağışlanmayı iste ve akşam sabah hamd ederek Rabbini tesbih et.

0: إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
1: Habibim, Allah'tan başka ilah olmadığını bil. Hem günahından ötürü kendin için, hem de günahlarından ötürü mümin erkeklerle mümin kadınlar için bağışlanma dile. Dolaşıp duracağınız yeri de, varıp yerleşeceğiniz yeri de Allah bilir.
0: سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا.
1: Geride bırakılan bedeviler sana, mallarımız ve çoluk çocuğumuz bizi size katılmaktan alıkoydu. Bizim için de bağışlanma dile diyecekler. Dilleriyle kalplerinde olmayan şeyleri söylüyorlar. Onlara de ki, eğer Allah sizin için bir zarar dilemişse veya sizin için bir fayda dilemişse, ona karşı sizi kim koruyabilir ki? Hayır hayır, Allah yaptığınız her şeyden haberdardır.
0: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون.
1: Müttakiler ibadet etmek için geceleri pek az uyurlardı. Seherlerde bağışlanma dilerlerdi.
0: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
1: İlk olan evvel, son olan ahir, aşikar olan zahir ve gizli olan batın odur. O her şeyi bilendir.
0: قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدَا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحْدَهِ اِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَب۪يهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
1: Şüphesiz İbrahim ve beraberindeki kimseler de şirk içindeki kavminize karşı kesin tavır almanız gerektiğine dair sizin için güzel örnek vardır. Hani onlar kavimlerine demişlerdi ki, biz sizden de kendilerine kulluk ettiğiniz Allah'tan başka şeylerden de uzak kimseleriz. Sizi yok saydık. Sizinle bizim aramızda, siz tek olan Allah'a iman edinceye kadar ebediyen düşmanlık ve nefret ortaya çıkmıştır. Ancak İbrahim'in babasına, senin için mutlaka bağışlanma dileyeceğim. Yine de Allah'ın senin için takdir ettiği şeye engel olamam demesi örnek olmasın. Çünkü bu babasının Allah düşmanı olduğunu anlamadan önceydi. Ey Rabbimiz! Biz sadece sana güvenip dayandık. Sadece sana yöneldik. Dönüşümüz de sadece sanadır.
0: يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَلَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْرِنَ

0: Ey peygamber! Mümin kadınlar hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, gayrimeşru çocuk edinip bunu kocalarına nispet etmek suretiyle elleri ve ayakları arasına uydurdukları bir bühtan koyup getirmemek, herhangi bir hayırlı işte sana isyan etmemek üzere biat etmeye gelirlerse biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.
0: Onlara hadi gelin de Allah Resulü sizin için bağışlanma dilesin dendiğinde alay edip başlarını çevirirler. Sen de onların büyüklük taslayarak başka yöne saptıklarını görürsün. Habibim, onlar için bağışlanma dilesen de dilemesen de birdir. Allah onları asla bağışlamayacak. Çünkü Allah yoldan çıkanların oluşturduğu topluluğu doğru yola iletmez.
1: اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقَرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
0: Habibim, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisinden biraz eksiğinde, yarısında ve üçte birinde kalkıp namaz kılıyorsun. Beraberindekilerden bir topluluk da aynısını yapıyor. Gece ve gündüzün ölçüsünü Allah takdir etmektedir. Sizin geceyi asla doğru hesap edemeyeceğinizi bilmiş ve tövbelerinizi kabul etmiştir. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah biliyor ki içinizde hastalar olacak. Kimileri Allah'ın lütfundan bir şeyler elde etmek üzere yeryüzünde yol tepip duracak. Kimileri de Allah yolunda savaşacak. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namaz kılın, zekat verin ve Allah'a güzel borç verin. Kendiniz için önceden hayır olarak ne hazırlarsanız Allah katında onu daha hayırlı ve daha büyük bir mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlanma dileyin. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Habibim, Allah'ın desteği ve O'nun nasip ettiği fetih geldiğinde, insanları bölük bölük Allah'ın dinine girerken gördüğünde, Rabbini hamd ederek tesbih et ve O'ndan bağışlanma dile. Çünkü O daima tövbeleri kabul edendir.

ayetlerle cumartesi günü duaları. Ünlü alim Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserine ses veriyoruz. Son Peygamber ve İslamiyet programı her gün saat 10'da Radyonuz Akra'da.

0: tasavvuf neden kıymetli? Çünkü insanlar ahiret kardeşi oluyor. Dünyevi menfaati üzerine değil, ahiret sevabı üzerine samimi, hasbi, Allah rızasına dayalı efendim bir kardeşlik meydana geliyor. İhvan oluyor, kardeş oluyor, efendim fedakarlık yapıyor. Yani büyük bir nimettir insanın içine katıldığı bir muhabbetli efendim arkadaş topluluğu olması. Hatta bir tane bile oturup kalkıp konuşabileceği, samimi derdini açabileceği, dertleşeceği bir kardeşin olması çok önemlidir. Hem dünyevi bakımdan önemlidir, hem uhrevi bakımdan önemlidir. Hem ruh sağlığı bakımından önemlidir. Yani insan arkadaşsız olursa, toplumda bir böyle kendisine arkadaş bulamazsa yalnızlıktan bunalıma düşer. Ruh sağlığı bakımından da önemlidir. Maddi bakımdan da önemlidir. Arkadaş insanın hasta olduğu zaman yardımına koşar. Yapamadığı işlerde destek olur. Zor işlerde efendim yanına gelir. Elle gelen düğün bayram dedikleri gibi. O zaman hoş hoş güzel şeyler yapılır. Yani kıymetli bir arkadaş, samimi bir arkadaş, dindar bir arkadaş, aldatmayan bir arkadaş, iyilik sever bir arkadaş, Allah'tan korkan bir arkadaş, salih bir arkadaş çok kıymetlidir. Yani ağırlığı kadar altındır, mücevherdir, son derece kıymetlidir.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecek. Yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir diyorum. Efendim bir Japon arkadaşımız vardı. Şöyle bir tespitte bulundu. Suna Hanım dedi, evlerinize misafir olduğum zaman nezaketi en üst seviyede siz Türklerde görüyorum. Ve misafirperverlik ve insanlık. Sizler bu noktada yani hani düşünebileceğim en zarif insanlarsınız. Fakat sokağa çıktığım zaman birbirine küs eden, hakaret eden, boğazını sıkan kornakalar bu Türkler acaba evine misafir olduğum Türkler mi diye düşünmeden edemiyorum demişti. Evet efendim, ben de bazen şöyle düşünüyorum. Özde çok zarif.

0: pozitif insanlarız. Çünkü inanıyorum ki bizim medeniyetimiz insana saygı üzerine kurulduğu için, bizim inancımız ve medeniyetimiz saygı ve sevgi medeniyeti olduğu için ve inancımızın temelleri bu olduğu için aslında biz özde çok zarif insanlarız. Buna yürekten inanıyorum. Hazreti Mevlana diyor ki, ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol. Efendim, nezaket kuralları aslında bayramlık bir elbise değildir. Hani soyunup da kapının arkasına asacağımız, İhtiyaç duyduğumuz zaman giyinip kutlanıp arz endam edeceğimiz bir kıyafet değil. Aslında nezaket kuralları bizim cildimiz olmalıdır. Yani özde biz olmalıyız. Şimdi efendim, bizim inancımız gereği zaten biz hiçbir zaman yalnız değil. Dolayısıyla bakın, aslında bunun özünde şu var. Kimsenin görmediği bir ortamda insana yakışmayacak sizin bir tavırda olmak ve bulunmak insanın kendi özünü, kendi özüne saygısını zedeliyor. Nezaketin özünde bakın şunlar var. Zarafetin özünde öz saygı ve özgüven vardır. Öz saygıyı besleyen en önemli şey istikrardır, tutarlı olmak. İnsanın kendisine saygısını hiçbir zaman kaybetmemesidir diyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur.

0: Evdeki huzurunuz daim olsun dileğiyle bugünkü programımızı başlatıyoruz. Hoş geldiniz değerli dinleyenler. Yaşlanmak bir dağa tırmanmaya benzer denir. Çıktıkça yorgunluğunuz artar, nefesiniz belki daralır ama görüş açınız genişler. Yaşlanmak hayatın kaçınılmazı, öyle değil mi değerli dinleyenler? Peki biz bu süreçte neler yaşıyoruz? Bu süreci nasıl daha sağlıklı atlatabiliriz ya da yaşlanmaya nasıl hazırlanabiliriz? Bütün bunları değerlendireceğiz bugün programımızda ve stüdyoda misafirimiz psikolog Oya Erdoğan. Oya Hanım, öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Evet, biz çoğunlukla programlarımızda çocuklardan bahsediyoruz. Çocuklara nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili konuşuyoruz ama yaşlıları sanırım ihmal edebiliyoruz. Onların da gönlünü almak adına bugün onların derdiyle dertlenmek istiyoruz programımızda. Ve bu yaşlılık sürecini tanımak istiyoruz aslında. Onların neler yaşadığını, neler hissettiğini ve onlar için neler yapabileceğimizi bilmek istiyoruz. İsterseniz ilk olarak kavram olarak yaşlılık dediğimizde bizim neyi algılamamız gerekiyor? Hangi yaş grubuna biz yaşlı diyoruz? Onunla başlayalım.
1: Yaşlı biz 65 yaş ve sonrasına yaşlı diyoruz. kronolojik olarak. Ama yaşlanma ne? Yaşlanma ömür boyu devam eden bir süreç. Biyolojik olarak baktığımızda döllenmeyle başlıyor. Yani çocukluktan ölüme kadar geçen bir süreç yaşlanma. Ömür boyu, yani hepimizi aslında kapsıyor. Belli bir dönemi değil. Ama yaşlılık dönemi 65 yaş ve sonrası için belirtiliyor.
0: Evet. Vaktiyle belki 45-50 yaş civarına biz yaşlı diyorduk. Şimdi siz 65 üzerine yaşlı, evet, diyorsunuz. Bu da değişkenlik gösterebiliyor mu zamanla?
1: Tabii değişkenlik gösterebilir. Mesela 1940'lı 50'li yıllarda ömür 50'li yaşlarda bitiyordu. Ama şimdi 80'leri merdiven dayadı. Yani kadınlarda 79, erkeklerde 75'e kadar, şimdi istatistikler yaşam ömrünün olduğunu gösteriyor. Yani ömür uzadı. Ömür uzamasıyla beraber haliyle tabii yaşlı kavramında da değişiklikler, yani tespit etme noktasında değişiklikler oldu. Hatta şimdi bunu 65'te aslında erken, bunu 68'e 70'e çekelim diyenler de var.
0: Yaşın tanımını yaptınız. Doğduğumuz andan itibaren, hayata başladığımız,
1: evet,
0: andan itibaren.
1: Evet, yaşlanma devam ediyor. Yaşlılık dönemi dediğimizde nasıl insanın çocukluk dönemi var, ergenlik, işte yetişkinlik dönemi, yaşlılık da bir dönem, 65 yaş ve sonrası.
0: Evet.
1: Yani bu yaşlılık normal bir olgu. Zaten süreç oraya doğru gidiyor.

0: diyor. Burada yaşlılık derken biz fiziksel gücün yavaş yavaş azalması, güçsüzlük, halsizlik, artık eski şeylerin yapılamaması, o gücün, o aktifliğin artık bulunamaması ve buna bağlı olarak işte fiziksel alanda, sosyal alanda bir takım değişikliklerin olması.
1: Evet, isterseniz bir o değişikliklere de girelim. Bu yaşlanma sürecinde neler yaşanıyor?
0: Yaşlanma sürecinde neler yaşanıyor? Tabii biz belki yaşlanma algısına da girmemiz gerekiyor. Yani yaşlanma algısı da önemli. Yaşlılık derken, yaşlanma derken bizim kafamızda ne şekilleniyor, neler düşünüyoruz, bizim bakışımız nasıl? Çünkü bu algı da bizim yaşlılıktaki hayatımızı, sürecimizi etkiliyor. Mesela hani derler ki yaş yetmiş, iş bitmiş derler. Hani gerçekten öyle midir? Evet, bir doğruluk payı da var. Yani fiziksel anlamda bakıldığında. Evet, o gençlikteki aktiflik, o hareket, o zindelik, canlılık. Tabii yaşlılık da yok. Yani daha bir halsizlik, güçsüzlük. Az önce dediğin gibi fiziksel kayıpların yavaş yavaş çoğalması. Çeşitli hastalıklar. Çünkü yaşlılık hastalıkların çok fazla görüldüğü bir dönem.
1: Evet.
0: Hani özellikle kalp hastalıkları, diyabet, osteoporoz, beyin deman hastalıkları, felç, yüksek tansiyon. Bunlar yaşlılarda çok fazla görülüyor. Evet, fiziksel anlamda öyle ama gerçekten yaş 70 olunca iş bitiyor mu? Hayır. Öyle de değil aslında.
1: Dolayısıyla algımıza göre de değişmiş
0: yani,
1: oluyor.
0: Tabii. Yani şimdi yaşlılığı nasıl değerlendiriyoruz? Hem öğreniyoruz, hem yaşlılarla ilişkimiz nasıl? İletişimimiz nasıl? Biraz bunlar da o yaşadığımız şeyler de bizim o algımızı şekillendiriyor. Öğrendiğimiz şeyler de farkındalıklar da algılarımızı şekillendiriyor. Dolayısıyla nasıl bakıyoruz yaşlılığa? Olumlu mu bakıyoruz, olumsuz mu nasıl bakıyoruz? Nasıl değerlendiriyoruz? Daha dar bir kapsamda mı, daha geniş bir kapsamda mı değerlendiriyoruz? Bunlar önemli. Yani çünkü yaşlılığa olumsuz anlamda baktığımızda hastalık, güçsüzlük, başkalarına muhtaç olma. Bunları tırnak işaretinde söylüyorum. Başkalarına muhtaç olma, işte bakım desteği, bir takım sıkıntılar, hastalıklar, ölüm, şu bu falan, kayıp, çöküş olarak bakıldığında tabii böyle bir düşünce haliyle insanın psikolojisini, ruhunu da etkiliyor, maneviyatını da etkiliyor. Ama yaşlılık, bilgelik, olgunluk, tecrübe, o yılların verdiği o güzel şeyler, tecrübeler, kazanımlar, dolayısıyla hani buradan oluşmuş geniş, sağlıklı bir muhakeme, sabır, hoşgörü, daha bir esneklik olarak değerlendirdiğimizde tabii bu da kişinin, yaşlının psikolojisini, duygusunu, toplumla olan ilişkisini ruhsal alanında elbette olumlu bir şekilde
1: etkiliyor.
0: Evet,
1: dolayısıyla
0: olumlu bir şekilde etkiliyor.
1: Gençliğimizden yatırım yapmamız gerekiyor diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle öyle. Çünkü gençlikte kazanılan ihtiyarlıkta imdada yetişir diye çok güzel bir söz var. Gerçekten öyle. Ve yaşlılık da bilgili için yine hasat mevsimidir diye yine güzel bir söz var. Gerçekten öyle. Çünkü değişim yaşlılıkta başlamıyor. Gençlikte başlıyor. Daha erken dönemlerde başlıyor. Evet, anne babalar da çocuklarını bu noktada eğitmeli, bir farkındalık, bir şuur vermeli. Gençlikte de bir takım şeyler, bir farkındalıklar olmalı ve yaşlı böyle giriyor. Yani o gençlikte edilen şeylerle, o kazanımlarla yaşlılık hayatına doğru bir geçiş var. Yoksa yaşlılıkta biz insanın birdenbire değişmesini beklemiyoruz. Yani gençlikte insan ne yaptıysa, ne kazandıysa, işte olaylara bakışı nasılsa, muhakemesi nasılsa, değerlendirmesi nasılsa, yaşayışı nasılsa, ilişki biçimi, iletişim biçimi, sorunlara bakışı, yeniliklere karşı tutumu, değişimi karşılayışı nasılsa, bu yaşlılığı da etkiliyor. Şimdi mesela yaşlanma süreçleri dediniz. Mesela denir ki işte yaşlılar tutucudur. Evet, doğrudur. Yani böyle bir şey var. Tutucu, işte katı, daha az esnek, biraz daha işte inatçı gibi. Eşyalara fazla bağlanma, mala fazla bağlanma, biraz cimrilik, tutkuların artması gibi şeyler. Evet, yaşlılarda görülebilir ama bunlar gençlikle de bağlantılı. Yani bir insan gençliğinde zaten böyle bir yaşayışı varsa, böyle bir ilişki biçimi varsa ne oluyor? Gün geçtikçe o huylar daha da kökleşiyor insanda.
1: Kemikleşiyor.
0: Tabii kemikleşiyor. Daha da artıyor. Dolayısıyla aslında yaşlılıkta bunlar ortaya çıkan şeyler değil. Temeli daha erken dönemlerde atılıyor ve bunlar eğer değişmezse, aynen sürdürülürse, ha işte o zaman yaşlılıkta işte az önce dediğimiz olumsuz o değerlendirmeler, hoş olmayan, insanların ilişkisini de bozan olumsuz değerlendirmeler, şeyler görülebiliyor. Ama eğer kişi gençken değişime açıksa, yeniliklere açıksa, farkındalığını sürekli artırmaya çalışıyorsa, ilişkilerini güzel tutuyorsa, kendini değerlendiriyorsa, muhasebe ediyorsa, bunlar da yaşlılığını elbette işte o daha önceden bahsettiğimiz o olgunluk, bilgelik, o güzel muhakeme, sağlam muhakeme şeklinde başkalarıyla çok güzel ilişkiler
1: açığa çıkmış olacak. Yaşlılık korkulacak bir özellik değil, tam tersine vaktiyle yaptığınız güzel yatırımların açığa çıktığı bir dönem.
0: Bu normal bir olgu zaten yaşlılık. Yani süreç oraya kadar gidiyor. Tabii kimin ne kadar yaşayacağını elbette Allah bilir. Ama süreç öyle. Biz bundan kaçınamayız. Ya yaşlılık mutlaka olacak. Bizim burada yapmamız gereken yaşlılığa hazırlanıyor muyuz? Yani yaşlılığa hazırlık yaşlılıkta başlamaz. Çocuklukta başlar. Daha önceden başlar. Gençlikte başlar. Orada atacağımız adımlar önemli. Dolayısıyla yaşlılığımızı da biz hazırlıyoruz. Yani şimdi son yıllarda sağlıklı yaşlanma, aktif yaşlanma, başarılı yaşlanma kavramlarından bahsediliyor. Bunlar hem işte fiziksel olarak hem işte sosyal, zihinsel, psikolojik, duygusal, manevi olarak yani tüm boyutlarıyla ele alınıyor bu yaşlanma ifadeleri bahsedilirken. Bunlara yatırım gençlikte başlıyor.
1: Evet. Bedenimize yaptığımız, sağlık için yaptığımız yatırımlar gibi manevi yönümüze, sosyal yönümüze ya da becerilerimize yapacağımız yatırımlar da bizim için önemli.
0: Tabii önemli. Mesela işte fiziksel alandan başlarsak sağlıklı beslenme, doğal beslenme çok önemli. Çünkü sağlıksız beslenme ileride az önce dediğimiz bir takım hastalıklara da davetiye çıkartıyor, zemin hazırlıyor. Tabii bu insanın hem psikolojisini rahatsız ediyor, duygusal olarak rahatsız ediyor, sosyal ilişkilerini bozabiliyor, erteleyebiliyor, uzaklaştırabiliyor kişiyi sosyal ilişkilerinden, ekonomik olarak kişiyi zorlayabiliyor sağlık harcamaları, duygusal psikolojik olarak yine rahatsız edebiliyor. Dolayısıyla hani az önce ne dedik? Evet, sağlıklı yaşlanma da bizim elimizde. Dolayısıyla fiziksel alanda sağlıklı ve doğal beslenerek sağlıklı yaşlanmayı, fiziksel olarak sağlıklı yaşlanmayı da dikkat etmemiz gerekiyor. Spor yine önemli. Mesela yürüyüş çok önemli. Şimdi yapılan bir araştırmada yaşlıların daha ziyade evde oturarak zaman geçirdiği tespit edilmiş. Ama kadın erkek açısından bakıldığında kadınlar bunu istiyor.
1: Evde olmayı.
0: Evet, yani hoşlarına gidiyor, istiyor. Çok da rahatsız değiller. Erkeklerse maruz kalıyor.
1: Mecbur kalıyor yani.
0: Yani evet. Çünkü kadının evde yapacağı bir sürü iş var. İş, güç, yemek, şu, bu. Tabii kendini oyalıyor. O işte el becerileri var. Sonra misafirlerini ağırlayabiliyor falan. Ama erkek için baktığımızda işte yemek yapıyor. Mesela erkek için baktığımızda bunlar pek de geçerli olmuyor. Dolayısıyla erkek evde oturduğunda o daha atıl bir şekilde kendini hissedebilir. Dolayısıyla işte bu noktada yaşlıları meşgul edecek şeyler önemli. İşte yürüyüşten girdik mesela, spordan girdik, hareketten girdik. Ve yaşlılar da zamanlarını daha çok televizyon seyrederek geçiriyorlar. Yani bu da yine araştırmalara yansıyan bir sonuç.
1: Biz çoğunlukla çocukları aman televizyondan uzak tutun diye programlar yapıyoruz. Uzmanlar hep söylüyor. Aslında yaşlılar da maalesef televizyona çünkü başka yapacaklar.
0: Aktif kılmak lazım. Yani aktif kılmak lazım. Tabii bir insan nasıl aktif olur? Yani şimdiye kadar pek böyle sosyal ilişkileri gelişmemiş. Hani kendi içinde kalmış. Çok insanlarla irtibat kurmamış. Pek arkadaşlıklar, dostluklar edinmemiş. Çok böyle sosyal faaliyetlerde bulunmamış. Gidip gelmemiş. Böyle kendi içerisinde kalmış insanların 65 yaşından sonra yaşlılık dönemlerinde biz birdenbire böyle bir sosyal ilişkilere girmesini beklemiyoruz. Yani bu da gençlikte kazanılan bir şey.
1: Evet. Aslında bu belki de ülkelere göre değişiyor olabilir. Ülkemizde evet daha çok eve çekiliniyor kendi iç kabuğuna belki ama yurt dışında duyuyoruz.
0: Tabii.
1: Mesela 65 yaş üstü bir markette çalışabiliyor. Hem vücudun dinamik kalması için belki bu önemli hem de sosyal hayatta bir yer edinmek adına.
0: Şimdi Türkiye'de de bu söylemler var. Yani biraz mesela emeklilik yaşının biraz daha esnetilmesi, hani neden insanların o gerçekleştiremediği, tamamlayamadığı şeylere de zaman ayırması açısından, emeklilik sonrası tekrardan istihdam, yaşlıların çalıştırılması, topluma kazandırılması, aktif bir şekilde rol alması, bunlar da konuşulan şeyler. Bu konuda çeşitli şeyler yapılıyor. Fiziksel derken tabii yürüyüşten bahsettik. Yürüyüş önemli. Çünkü yaşlılar evde oturdukları zaman hareketsizlik de hastalıkları davetiye çıkartıyor. Yani hareket önemli, zindelik önemli. Nasıl zihin zindeliği önemliyse fiziksel zindelik de önemli. O kasların, kemiklerin çalışması önemli.

0: Birbirini tetikleyen unsur mu? Fiziksel rahatsızlık morali düşürüyor, daha çok yine içine kapanıyor
1: tabii,
0: diyebilir
1: tabii,
0: miyiz?
1: Hepsi aslında iç içe, yani hepsi birbirini etkiliyor. Fiziksel, sosyal, ruhsal, manevi, hepsi aslında iç içe. Birini harekete geçirdiğiniz zaman ötekiler de bundan bir şekilde şu ya da bu ölçüde etkileniyorlar. Yani hareketsizlik de hastalıklara zemin hazırlıyor. Dolayısıyla yürüyüş önemli, hareket önemli, bir yerlere gidip gelme önemli. Yani insanoğlu zaten sosyal olduğu zaman, topluma katıldığı zaman, hizmet ettiği zaman, topluma hizmet ettiği zaman, yani bunun diğer kazançların bir tarafa bırakın, fiziksel olarak bile, hani şu anda bu açıdan ne anlıyoruz, fiziksel olarak bile kişinin sağlığına, bedenine burada bir yatırımı var. Hareket ediyor çünkü.
0: Evet.
1: Yani işte şunu biz sık sık söylüyoruz yaşlarımıza, yani duyuyoruz da, işte sen yaşlısın, bir köşede otur, işte dua et yeter. Evet, tamam, dua etsin. Bu güzel yani.
0: Ama ihtiyacımız var ama
1: dua etmesi ötekine de engel bir şey değil. İkisi de bir arada olabilir. Bir yandan onu yapar. Evet, bereket büyüklerle beraberdir. Bu önemli. Hürmet, saygı önemli. Büyüklere de hizmet etmek. Bunun çok kazançları var. Bu önemli. Bununla beraber onları böyle bir köşede oturmaya mahkum etmek, atıl bırakmak değil de kendi işlerini kendilerinin yapması. Yani hareket de etmesi. Hatta bir takım sorumluluklar vermeli. Çarşı pazar işleri vermeli. Mesela torunlar okula götürülüp getirilebilir. Bir takım şeyleri alıp gelebilirler. Evde bir takım tamir işlerini yapabilirler. Bunlar da bu yani fiziğe, bedene bir yatırımdır.
0: İşe yarar hissettiği zaman hem daha mutlu olacak, hem fiziksel hem ruhsal sağlıklı
1: evet,
0: olmuş
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, bu önemli. İşe yarar olma. Hani az önce yaşlanma algısından bahsederken, hani kişide işte işe yaramazlık dönemi, çöküş dönemi, başkalarına muhtaç olma, atıl kalma, özellikle yoğun bir çalışma hayatı olmuşsa, emeklilik sonrası insanlar depresyona girebiliyorlar. Kaygıları artabiliyor. Yalnızlık da ani çöküşü beraberinde getirebiliyor. Somatizasyon oluyor. Somatizasyon ne? Psikolojik sıkıntıların temelde, tıbbi bir temele dayanmayan psikolojik sıkıntıların vücutta ağrılar, sızılar, rahatsızlıklar şeklinde kendini ifade etmesi artabiliyor. Yani yaşlılarda biz depresyon fazla görülebiliyor.
0: Peki sizin genel olarak gözleminiz nasıldır? Ülkemizde vaktiyle mi daha fazlaydı yaşlılığın getirdiği sorunlar, bunalımlar, yoksa günümüzde mi daha fazla?
1: Yani bu kişinin algısına göre de değişebilir. Çünkü şehir hayatıyla beraber şimdi eskiden ne vardı? Bağ vardı, bahçe vardı. İnsanlar bağlarıyla, bahçeleriyle, ürünleriyle ilgileniyorlardı, gidip geliyorlardı. Şehir hayatının da getirdiği bir takım zorluklar vardı. Belki biraz daha eve kapandılar, gidip gelme. Ekonomik zorluklar var. Bir yere gidip gelecek. Tabii devletin bu konuda yaptığı güzel çalışmalar var. 65 yaş kartı gibi. Yani buradaki amaç ne aslında? Yaşlıyı topluma kazandırmak.
0: Evet.
1: Hani kültür olarak da kültürel bir katkısı da olsun. Kültürel faaliyetlere de katılsın. İşte eğitim faaliyetlerine katılsın. Kurslara katılsın. Ziyaretler yapsın. Yürüyüş yapsın. Hem sosyalliği artsın. Güzel şeyler var.
0: Kişiler elbette ürettiği kadar kendini değerli hissediyor. Belki dediğiniz gibi bağ bahçe vardı. Aynı zamanda evde de bir takım şeyler üretilebiliyordu. Örgü gibi
1: evet,
0: ya da
1: evet,
0: nakış
1: evet.
0: gibi. Şimdi bunların tamamından, el becerilerinden uzak kaldığımız için gençlikte bilmeyince yaşlılıkta hiç yapamıyoruz.
1: Evet,
0: öğrenemiyoruz.
1: Evet.
0: Belki bunlara da yatırım yapmak gerekiyor.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi mesela güzel kurslar var. Yaşlılar için özel kurslar açılmaya başlandı. Beceri kursları, işte bilgisayar kursu. Bunlar çok güzel. Şunu da görüyoruz. Mesela üniversiteli yaşlılar var. Yani şimdi orta yaş dönemi insanın geçmişini değerlendirdiği, ilişkilerini gözden geçirdiği, geçmişini muhasebe ettiği, o yarım kalmış, tamamlanmamış, o ertelenmiş, ötelenmiş şeylerin de aslında yapılmaya çalışıldığı, kişinin kendisini sorguladığı, böyle bir gözden geçirdiği bir dönem. Tabii karmaşalar da olabiliyor, sıkıntılar, gergitler de olabiliyor bu dönemde. Ya da böyle bir şeyleri yapma telaşesi içerisinde insan koşturma bir azim de gelebiliyor kişiye.
0: Evet.
1: Yaşlı insan zamanında yapamamış ama bakıyorsun sonra bir sanatla ilgileniyor. Zamanını güzel bir şekilde değerlendiriyor. Zihinsel zindelik açısından da bu önemli. Sanatın zaten duyguya da bir yatırımı var. Duygusal olarak da kişisel bir yatırım oluyor kişinin kendine. Sonra bunları sergileyerek, hediye vererek ya da satarak ekonomik açıdan da bir katkı sağlayarak. Tabii orada bir kişisel tatmin de söz konusu. Yani bu açıdan böyle bir el becerisi, sanatla uğraşmak, eğitim, işte çeşitli eğitimlere

0: Çocuk yaşlı ilişkilerini güzel bir noktaya geçirmek lazım. Şimdi bizde baktığımızda o şehirleşme hayatıyla beraber küçük aileler fazlalaştı, çekirdek aileler fazlalaştı. İşte büyük ailelerden gittikçe uzaklaşıyoruz. Ama şöyle bir şey de var, yani araştırma sonuçlarında yaşlılar daha ziyade kendi evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Yani çocukların evlerine değil de kendi başına, kendi evlerinde kalmayı tercih ediyorlar. Ama çocukları da yakınlarında, belki aynı apartmanda, işte aynı sokakta, mahallede ya da aynı ilçede, şehirde. Fakat kendi yaşlarını yaşamayı tercih ediyorlar. Bu mahremiyet açısından da güzel bir şey. Yani onların işte, çünkü rahat hareket etmek istiyorlar. Bir başkasının evinde, bir başka yerde. Rahatsız da olabiliyorlar. Özgür davranamayabiliyorlar. Tabii ilişkilerde çeşitli sıkıntılar olabiliyor. Dolayısıyla hani ayrı bir evde olayım ama sık sık görüşeyim şeklinde de oluyor. Şu da var tabii, yani konut mimarisine de baktığımızda 2+1 evlerde büyük bir aileyi nasıl barındırabilirsiniz? Yani bu da önemli. İlişkiler devam etmeli. Ama telefon, hani bir uzaklık olduğunda ama gidip gelerek, ziyaretlerle o duygusal bağı sürekli tutmak, sıcak tutmak, bunlar çok önemli. Bazen işte o ekonomik zorluklar, o hastalıklar, sağlık harcamaları ya da emeklilikle beraber o gelirin azalmasıyla yaşlılar çocuklarının kendilerine destek vermesini de isteyebiliyor ya da böyle bir durumda kalabiliyor. Bu noktada destek de önemli, yani ekonomik destek de önemli. Bazen bakım desteği gerekebiliyor. Yani bir felç ya da bir Alzheimer'da mesela. Orada bir bakım desteği gerekebiliyor. Bunlar da önemli. Yine çocukları yaşlılarla bir araya getirmek. Çünkü çocuk yaşlı ilişkisi önemli. Kültürel bir aktarım.
1: İki taraf için de önemli.
0: İki taraf
1: aslında
0: için de çok önemli. Yani birisi zaten veriyor. Ötekisi de alıyor. İki taraflı bir alışveriş söz konusu. Hem bilgi alışverişi, hem duygu alışverişi, hem çocuklar modelleme yoluyla öğreniyor. Kendi anne babalarına bakıyor. Onların kendi anne babasıyla olan ilişkisine. Dolayısıyla anne baba da kendi anne babası üzerinden çocuğa bir takım mesajlar vermiş oluyor.
1: Evet.
0: Yani burada bir takım şeyleri illa dille ifade etmeye gerek yok. Konuşmaya, nasihat etmeye gerek yok. Zaten göstermek çok daha etkili. Örnek olmak çok daha etkili. Bu noktada örnek olarak da aslında çocuklarına çok güzel mesajlar vermiş oluyorlar. O yaşların sohbet ettiği ortamlar, o geçmişten o kazandığı tecrübeler, o bilgiler, o hayata bakışları, bunları çocuk duyduğu zaman, şimdi duyan çocuk da duymayan çocuk elbette bir değil. Bunlar önemli. Yani çocukların zihninde ve gönlünde yaşlarla alakalı güzel hatıraların olması lazım. Bunun için de herkes uğraşacak. Belki özelde orta yaş uğraşacak. Yani anne baba orta yaş dediğimiz.
1: Arada köprü
0: grup
1: olacak.
0: Evet, arada köprü olacak. Çocuk ve yaşlılar arasında o güzel hatıraların olması yönünde köprü olacak. Hani onların ilgisi, işte merhameti, sevgisi, işte hikaye okuması, masal anlatması, parka götürüp getirmesi, ilgi göstermesi, konuşması, bunların hepsi çocuk zihninde ve gönlünde yaşlılara karşı, özellikle kendi dedesine, ninesine ama genelde tüm yaşlılara karşı da bir sevgi, merhametin de oluşmasına yol açacaktır. Yani ilişkiyi güzel tutmak önemli.
1: Evet. Biraz önce saydığınız bazı olumsuz özellikler var demiştiniz. Yaşlandıkça işte daha tutucu olunabiliyor,
0: evet,
1: daha cimri
0: evet,
1: olunabiliyor.
0: Evet, evet.
1: Dolayısıyla gençlikte eğer bunları terbiye edebilirsek yaşlandığımızda çocuklarla ilişkimiz de daha güzelleşecektir.
0: Tabii tabii, gerçekten öyle. Bazen tabii tam tersini de verebiliyoruz. Değişim önemli. Yeniliklere açık olmak önemli. İnsanı kendini eğitmesi önemli. Zaten eğitim hayat boyu devam eden bir süreç. Bunlara açık olmak gerekiyor.
1: Çoğunlukla gençler ben bilirim davasında belki onlar da birazcık çaba gösterip büyüklerine danışırlarsa karşılıklı
0: evet,
1: ilişkiler de güzelleşecek
0: evet,
1: ve en azından akıl aldığı için yanlışlardan da korunmuş olacaklar.
0: Evet, tecrübe
1: belki
0: önemli. Tecrübe gerçekten önemli.
1: Oya Hanım, konumuz aslında hepimizi ilgilendiriyor. Her yaş dönemi Allah ömür verirse bir gün yaşlanacak. Dolayısıyla yaşlılığa nasıl hazırlanmamız gerektiği üzerinde durduk ama burada sizin de bahsedeceğiniz pek çok önemli konu vardı ama maalesef süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. İsterseniz bugün için toparlayalım, neler konuştuk, özetleyelim. Daha sonra tekrar bu konuyla devam edelim inşallah.
0: Tabii. Yani yaşlanmadan bahsettik zaten. Hayat boyu devam eden bir süreç dedik. Ama yaşlılık dönemi de, yaşlı dediğimiz zaman 65 yaş sonrasını ifade ettiğimizi de söyledik. Yaşlanma süreçleri var. Fiziksel, sosyal yaşlanma, psikolojik olarak, ruhsal olarak, zihinsel olarak. Burada da çeşitli şeyler yaşanıyor.

0: Yaşlanma algısından tabii bahsetmiş olduk. Yaşlılığı nasıl algılıyoruz? Bir de en önemlisi de yaşlılığa yaptığımız yatırım. Yani bu çok önemli. Yetişkinlik ve yaşlılık aslında üretkenliğin çok olduğu bir dönem. Çok olduğu bir dönem. Fakat sağlıklı geçiş önemli. Sağlıklı geçiş olması için de o diğer dönemlerin de sağlıklı atlatılması lazım. Oradan kazanç olması lazım ki hani nasıl yaşlılık bilgili için hasat mevsimidir dedik. Yaşlılıkta kazanılanlar ihtiyarlıkta imdada yetişir dedik. Dolayısıyla gençlikte yapılanlarla, gençlikte yapılan yatırımlarla biz sağlıklı bir yaşlılığı kendimizde oluşturabiliriz.
1: Evet, belki akademik eğitime yaptığımız yatırımın bir benzerini ya da ona benzer bir çabayı manevi yatırım ya da sosyal hayatımıza yatırım yaparak da yaşlılığımızı daha kolaylaştırabiliriz.
0: Tabii.
1: Evet, tekrar çok teşekkür ederiz.
0: Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.
1: Psikolog Oya Erdoğan'ı uğurladık değerli dinleyenler. Programımızın da sonuna geldik. Bu dakikalarda da hayata dair birçok hisse çıkaracağımız bir kıssayı paylaşmak istiyoruz sizlerle. Huysuz adamın biri bir gün herkesin gelip geçtiği yol üzerine dikenli çalılar diker. Yoldan geçenler her ne kadar bunları buradan sök at dese de o bunların hiçbirine kulak asmaz. Yine kendi bildiğini okur. O dikenli çalılar büyür, yoldan geçen halkın ayağına takılır. Onlara eziyet eder. O yoldan geçenler perişan olur. Bu durum valiye kadar gidince vali onu yanına çağırır. Dikenleri sökmesi için emreder. O da sökerim diye söz verir ama bugün yarın diye ertelemeye devam eder. Ne sökmem der ne de sökmeye teşebbüs eder. Bir gün vali onu tekrar yanına çağırır. Verdiği sözde durmayan adam emrimi uygula diye sıkı sıkı tembihler. Çalıları diken huysuz adam da şöyle der. Önümde hayli günler var, merak etme. Nasıl olsa günün birinde sökerim. Vali ise çabuk olmasını söyler ve onu uyarmaya devam eder. Ama adam sözden anlamaz. Dikenler de kök salıp büyümeye devam eder. İşte Hazreti Mevlana hikayenin bu kısmında bir işi yarına ertelerken zamanın su gibi akıp gittiğini söylüyor ve her gün sen yarın bu işi görürüm diyorsun ama günler geçip gittikçe o dikenler daha da kuvvetleniyor. Onu sökecek olan da ihtiyarlıyor, kuvvetten düşüyor. Sen de her bir kötü huyunu bir diken bil. O dikenler kaç keredir senin ayaklarına battı. Sen kendi tabiatından hastalandın da duygusuzluğun yüzünden habersizsin. Çirkin huyunun da başkalarını rahatsız ettiğini bilmiyorsun. Sen şu dikeni gül fidanı haline getir. Gül fidanıyla onu aşıla. Böylece sendeki dikenler gül fidanı haline gelsin. Eğer sen de şerri gidermek istiyorsan ateşin gönlüne hakkın rahmet suyunu dök. Ve burada hepimize bir kez daha sesleniyor Hazreti Mevlana ve diyor ki değerli dinleyenler, kendine gel ay yolcu, kendine gel. Akşam oldu, ömür güneşi kuyuya düşmek üzere. Aklını başına al da yarın deme. Nice yarınlar geçti. Ekin çağı büsbütün geçmesin bari. Öğüdümü dinle de her kötü huyunu bir diken bil. İnşallah yarınlara bırakmadan kötü huylarımızı terbiye edebiliriz. Kötü huylarımızı terbiye edecek salih dostlarla yoldaşlık edebiliriz diyelim. Ve bugün de büyüklerimizin hürmetli ellerinden öpüyoruz ve huzurlarınızdan muhabbetle ayrılıyoruz. Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.
2: Evdeki huzur.
3: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu, evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

0: Selamların en güzeliyle sizleri selamlayarak programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazreti Yusuf'tan bahsediyorduk. Hazreti Yusuf kıssasının edebiyatımıza yansımasından bahsediyorduk ve özellikle divan edebiyatından itibaren halk edebiyatında, modern edebiyatta, dünya edebiyatında, doğu edebiyatında, batı edebiyatında Hazreti Yusuf'un bir güzellik unsuru olarak hala etkisini çok net bir şekilde hissettirdiğinden bahsetmiştik. Biz de divan edebiyatında acaba Hazreti Yusuf nasıl aktarılmış, bugünkü programda bundan bahsedeceğiz. Efendim, güzelliğiyle meşhur olup bu yönüyle öne çıksa da Hazreti Yusuf aslında ahlak timsali, iffetli, faziletli, ferasetli, basiretli, değil mi? Şefkatli, merhametli, hoşgörülü, muhsin, zeki, deha, güvenilir ve adil olmakla beraber ilim irfan sahibi, takva sahibi, hikmet sahibi, kerem, şeref ve temiz nesep sahibi bir insan oluşuyla da tanımlanabilir. Kervanlar arasından, kuyudan çıkarılan Yusuf Mısır'a köle olarak satılıyor. Mısır'da Aziz'in sarayında yetiştiriliyor ve Aziz Yusuf'la ilgilenmesi için Züleyha'yı görevlendiriyor. Büyük bir özveriyle Yusuf'u yetiştiren Züleyha zaman içerisinde ne yapıyor? Yusuf'un güzelliğine kapılıyor ve ondan sevgisine karşılık bekliyor. Züleyha'nın da Yusuf'un güzelliğine kapılması Kur'an-ı Kerim'de de dile getiriliyor. Yusuf Suresi 31. ayet.
1: Züleyha o kadınların dedikodularla kendisini dile düşürme hilelerini işitince onlara bir davetçi gönderdi. Onlar için dayalı döşeli, oturulup yaslanılacak bir yer ve bir sofra hazırladı. Ve onlardan her birine de bir bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soymaktayken Yusuf'a, "Çık karşılarına," dedi. Onlar bunu görünce gözlerinde onu çok büyüttüler. Adeta büyülendiler de meyve yerine ellerini kestiler ve "Allah'ı tenzih ederiz. Bu bir insan değildir. Bu ancak güzel bir melektir," dediler.

Evet, Hazreti Yusuf güzelliği bizzat Kur'an-ı Kerim'de de çok net bir şekilde ifade ediliyor. Yüzünün güneş gibi parladığı belirtiliyor. Böylesine bir güzellik karşısında tabii divan şairlerimiz de buna kayıtsız kalamıyorlar. Uğruna canlarını hiçe saydıkları sevgilinin güzelliğini överken Hazreti Yusuf'u bir benzetme örneği olarak çokça kullanıyorlar. Kur'an-ı Kerim'deki bu Yusuf kıssasından hareketle edebiyatımızda pek çok mesnevi yazılıyor. Yusuf'un güzelliğini anlatan, Yusuf ile Züleyha aşkını anlatan, Yusuf'un güzelliğini müstakil bir konu olarak işleyen Gubari mesnevisi var mesela. Efendim, güzellik insanı tamamlayıcı bir unsur olarak görüldüğü gibi aynı zamanda Hazreti Allah'ın yani yaratıcının da bir yansıması, Hazreti Yusuf'un böylesine bir güzelliğe sahip olması Allah'ın bir yansıması olarak düşünülmüş. Divanlarda Yusuf'un güzelliği üzerine yazılmış, güzellikte benzetme unsuru olarak Yusuf'un kullanıldığı pek çok beyit var. Baki diyor ki, Mısır dilde şah olur yüzün görüp olan esir, Hüsni ey Yusuf'tan ahsen ey güzellerden güzel. Yani yüzünü görüp esir olan gönül, Mısır'ın da sultanı olur. Ey güzelliği Yusuf'tan daha çok olan güzellerden güzel diyor. Evet, sevgilinin güzelliğiyle Hazreti Yusuf arasında bir bağlantı kuruyor Baki. Ona göre güzellerden daha çok güzel olan sevgili, değil mi? Sevgili bütün güzellerden daha güzeldir. Hazreti Yusuf'un güzelliğini dahi gölgede bırakacak derecede güzel olması gerektiğini belirtiyor. Tabii divan edebiyatında mübalağa sanatı gerçekten hani güzelim diyorsan onunla yarışabilecek kadar güzel olman lazım. Hani ne mümkün Hazreti Yusuf'un güzelliğini geçmek, haşa. Ancak hani onun güzelliğiyle yarışacak düzeyde güzel olmalısın ki şiire konu edilen sevgili olabilesin diyor. Efendim, divan edebiyatında mübalağa gerçekten en çok kullanılan sanatlardan birisi. Baki Hazreti Yusuf'un yüzünü görenlerin güzelliğinin esiri olduğunu dile getiriyor. İşte diyor, senin yüzünü görenler de adeta sana esir olmalılar, hatta esir olmakla kalmaz, gönül Mısır'ının da sultanı olacak şekle gelmelisin diyor. Senin sevgilinin güzelliğinin tescil edilebilmesi için söyleniyor. Yine burada tabii Hazreti Yusuf'a bir gönderme yapılıyor. Hazreti Yusuf'un güzel ahlakıyla, güzel aklıyla Mısır'a sultan olmasıyla ilgili bir telmih, bir hatırlatma yapılıyor. Evet, Baki'nin bir başka gazelinde de seni Yusuf'la güzellikte sorarlarsa bana, Yusuf'u bilmezsin ama seni Rana bilirin diyor. Yani seni Yusuf'la güzellikte bana sorsalar, Yusuf'u bilmem ama seni gerçekten güzel bilirim diyor. Dediğim gibi unutmamak lazım, divan edebiyatında mübalağa sanatı çok etkin kullanılan sanatlardan birisidir. Bir güzelin güzel denilebilmesi için Hazreti Yusuf ahlakına ve güzelliğine sahip olması gerekir şeklinde bir örnek olarak okunabilir. Evet, burada da gördüğümüz gibi divan edebiyatında Hazreti Yusuf yüz güzelliği, ahlak güzelliği veyahut tarihi olarak yaşamış olduğu gerçeklikler çerçevesinde telmihlerle divan şiirine konu olmuş efendim.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları, Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Allah'ın rızasıyla huzura eren nefis! Rabbini hoşnut etmiş ve sen de Rabbin tarafından hoşnut edilmiş olarak Rabbine dön. Hadi, iyi kullarımın içine katıl ve cennetime gir denilir.

Allah'ım, senin pak, güzel, mübarek ve zatına en sevimli ismin ile senden dilerim. O isminle çağrıldığın zaman cevap verirsin. O isminle senden istendiği zaman verirsin. O isminle senden rahmet talep edildiği zaman rahmet eylersin. O isminle sıkıntıdan kurtulmak için senden yardım dilendiği zaman sıkıntıdan kurtarırsın.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ لَوْ لَمْ تُزْنِبُوا لَذَهَبَ اللّٰهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُزْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللّٰهَ فَيَغْفِرُوا لَهُمْ Ahmed İbni Hanbel radıyallahu anh, rahmetullahi aleyh ki mezhep imamlarından, Hanbeli mezhebinin kurucularından bir mübarek büyüğümüz tabi. Ve Müslim Sahih'inden bir tanesini yazmış olan Sahih-i Müslim'in sahibi kitabına yazmış bu hadis-i şerifi ki hadis sağlam yani. Şimdi bir taraftan da sevinmek lazım. Birisine bir hadis söyledim mi dikleniyor hemen. Biraz insan bir kızar gibi oluyor ama bir taraftan da sevinmek lazım. Hocam bunun kaynağı nerede? Pekala, kaynağı işte burada. Yani her şeyin sağlamını öğrenmek istediği için seviniyoruz. Tamam. Bak bu kaynaklar sağlam kaynaklar. Ahmed İbni Hanbel, mezhep imamı, Lâlettâin hadisi alır mı? Almaz. Yani Müslim kitabına yazmış. Sağlam hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre buyurmuş ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪ه۪ Canım kudreti elinde olan Allah'a yemin olsun ki levlem tüznibu eğer siz günahsız kullar olsaydınız, hiç günah işlememiş kullar olsaydınız lezeheballahu biküm Allah sizi sürüp götürtürdü, kaldırırdı yeryüzünden velecae bi kavmin yüznibune günah işleyen kavim getirirdi feyestagfirun Allah'a onlar da günah işleyip boyun büküp Allah'a istiğfar ederlerdi feyagfiru lehum Allah da onları mağfiret ederdi. Şimdi bu hadisi duymayan çok şaşırır. Bu hadisin manasına çok şaşırır ilk defa duyan. Daha önceden duymuş olan tabii o şaşkınlığı atlatmış olur da duymayan insan şaşırır. Şimdi Allahu Teala Hazretleri eğer hiç günah işlememiş olsa yeryüzünde insanlar günahsız melek gibi insanlar olsa onları götürür de yeryüzünden günah işleyen tevbe eden kullar halk eder. Allah'tan istiğfar edip tevbe isteyen kullara onları yaptırtır ve ondan sonra onları mağfiret ederdi buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bunun manası Allahu alem şu oluyor ki ey günahkarlar Allah'ın bir de gaffarlığı var ya mağfireti var ya günahları affetmesi var ya onu düşünün ümitsizliğe düşmeyin. Eğer Allahu Teala Hazretlerinin günah işleyen kulları olmasaydı gaffarlığı görülmezdi. Günahları affediciliği belli olmazdı. Onun için Allahu Teala Hazretleri gaffar-ı zünüptür. Bir hata işlemişseniz moraliniz bozulup ümitsizliğe düşüp artık ben öldüm, mahvoldum, bir daha benim doğru yola girmem mümkün değil filan gibi bir şeye fikre saplanmayın. Birisi mektup yazmış ki hocam şu günahı işledim. Acaba Allah benim affeder mi? Acaba ben imamlık yapabilir miyim? Acaba ben müezzinlik yapabilir miyim? Acaba evliliğim caiz olur mu? Evlenebilir miyim? Yani bir günah işlemiş. Ondan sonra çok morali bozulmuş, çok mahvolmuş. Yani ben de cevabını yazdım ki yani Allahu Teala Hazretleri kendisine şirk koşmak, müşriklik hariç her günahı dilerse bağışlıyor. tevbe edenin tevbesini kabul ediyor, günahlarını bağışlıyor diye. Onun için günaha batmış kullar bile olsa tevbe etsin, hak yola girsin, korkmasın, eski günahlarını Allah affeder. Ama bunun, bu hadisin bir de yanlış anlaşılması olabilir, onu da düzeltelim. Yani madem ki Allah-u Teala Hazretleri affedermiş, hadi ben dalayım günahlara. Bu yanlış bir mana. Yani madem Allah affediyormuş, günah işleyeyim işleyeyim nasıl olsa affeder. Şimdi öylelerine Allah tevbe nasip etmez. Öylelerini bir ters zamanda yakalar, öyle şey olarak gider. Bu iş oyuna gelmez. Allah-u Teala Hazretleri kalbi safi olanlara, niyeti iyi olanlara lütfunu ihsan eder. Kendisiyle oyuna oynanmaz yani. Haşa sümme haşa. Alaya alınmaz dini hükümler. Onun için bazıları öyle çok şey yapıyorlar. Mesela şu günah diyorsun, mesela faiz günah diyorsun, içki günah diyorsun, getir ben içeyim diyor. Şu haram diyorsun, ver ben yiyeyim diyor. Ver ben yiyeyim diyor. Çok büyük cezaya uğrar. Çok büyük felakete uğrar. Yani bin bir defa pişman olur yaptığı şeye. Söylediği o edepsizliğe pişman olur. Bin bir defa pişmanlık duyar. O bakımdan edebini, saygısını takınacak insan, eğer beşer olduğu için bilerek bilmeyerek, şeytana uyarak, efendim bir zaaf eseri, bir hata işlemişse kendisini mahvetmesin, helak etmesin. Artık benim bu işim düzelmez diye şey yapmasına lüzum yok. Allah affedebilir. Affeder. Bak hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz teselli ediyor. Yani günah işlemeyen kul olmaz. Olsaydı Allah onları şey yapardı, kaldırırdı yeryüzünden, günah işleyip de tevbe etmek makbul, tevbe eden kul getirirdi diyor. Günah işleyip de tevbe eden kul getirirdi diyor. Onun için biz de cemi günahlarımıza tevbe edelim. Allah Teala Hazretlerimize boynumuzu büküp tam böyle tevbenin zamanıdır. Gözyaşları dökelim. Allah Teala Hazretleri Allah korkusundan ağlayan gözü cehennemde yakmayacak. Allah korkusundan ağlayan göze cehennem ateşi değmeyecek ve cehennem ateşini hiçbir şey söndürmez. Ne atarsan daha onu da yakar. Taşları da yakar, insanları da yakar. Cehennem ateşini Allah rızası için tesbih çeken, efendim Allah korkusundan ağlayan gözyaşı söndürür. O gözyaşı söndürür diye geçiyor kitaplarda. Onun için günahlarımıza ağlayalım, üzülelim, tevbe edelim, istiğfar eyleyelim. Rabbimiz gaffar zünüptür, settar uyuptur, affeder, bağışlar. Anasından doğduğu gibi pak eder kulu. Daha iyi eder. Bir de setreder. Şimdi bakın kaç kademesi var işin. İşin bu müjde tarafını biraz daha açıklayayım. Allah günahları affeder. Affettiğini de kimse duymasın diye bir de örter. Setreder. Bir de yübeddilullahu seyyiatihim hasenat. Kötülüklerini hasenata da çevirir. Sübhanallah. Kul günah işler, tevbe eder. Allah-u Teala Hazretleri o kadar kerim ki günahın yerine bu sefer sevap şey yapar. Sevaba döndürür işi. İnnallâhe yuhibbut tevvâbine ve yuhibbul mütedahhirîn. Allah tevbekâr kullarını seviyor. Seviyor, bir de mükafatlandırıyor bu sefer. Yani tevbe etmesini sevdiğinden, kulunun yanlış yolu bırakıp da doğru yola gelmesini sevdiğinden dolayı bu sefer mükafat da veriyor. Keremini gör ki Rabbimizin, kul günah işliyor, sonunda iş dönüp dolaşıyor tevbe etmek şartıyla. Mükafata kadar gidiyor. Şeyde kalmıyor, affedilmekle kalmıyor, örtülmekle, saklanmakla kalmıyor. Aksine mükafat kazanacak duruma da geliyor insan. Onun için yani insan, bir başka hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki annenin babanın duası makbul diye, annesine babasına erişip de cenneti kazanamayanın burnu yere sürtsün buyurmuş. Yani ne kadar fırsat kaçırmış demek yani. Hem annesine babasına sağlığında yetişmiş, hizmet edip cenneti kazanamamış. Burnu yere sürtsün. Ragime enfuhu, burnu yere sürtsün buyurmuş. E şimdi Rabbimiz bu kadar gaffar üzülürken, settar uyupken, efendim mübeddilü seyyiat ilel hasenat iken, yani insan cenneti kazanamazsa hakikaten burnu yere sürtmesi lazım yani. Öyle temenni edilir. Allah biraz gayret versin, insaf versin cümlemize. Vellezî nefsî biyedihî le abdullâhi fil mevâzîni yevmel kıyameti etkelu min uhudin. Bu hadis-i şerif Taberani'de var. Sareti Sâretü binti Abdillah İbni Mesud raviyesi, İbni Mesud radıyallahu anh'ın kızıymış bu Sâre Hatun. Babasından rivayet etmiş. Allah her ikisinin de şefaatine bizleri erdirsin, büyük şahıslar. Bu Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kıyamet gününde ameller tartılırken, hesaplar görülürken bir kul terazide Uhud Dağı'ndan daha ağır çekilir. Uhud Dağı'nı hacca gidenler bilir. Uhud Dağı kocaman bir dağdır yani. Ovanın ortasında kocaman, heybetli bir dağdır. Bir adamcık terazide efendim Uhud Dağı'ndan fazla çeker. Bu neden dolayıdır? İmanın kıymetinden dolayıdır. Mümin kulun Allah indinde kıymeti çok fazladır. Yani öyle hesaplara, şeylere gelmez. Mümin kulun derecesi çok yüksektir. Allah-u Teala Hazretleri ona çok büyük şeyler ihsan eder. Bir başka mana şu olabilir, yani kul azat etmek, köle azat etmek fevkalade sevaplı bir ibadet manasına gelir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olduğu zaman dünya üzerinde kölelik vardı. Suudi Arabistan'da kölelik vardı. Ondan sonra asırlar boyu devam etti. Bu kölelik meselesine, kölelerin haklarına en güzel hükümler getiren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Kölenize yediğinizden yedirin, giydiğinizden giydirin, dövmeyin efendim filan diye tavsiyeleri vardır. Köle azat etmeye teşvikleri vardır. Her vesileyle köle azat etmek suretiyle onları düzeltmek, kurtarmak için şey yapmıştır. Bu da mümkündür ki köle azat etmenin sevabını beyan etsin. Bu manada olabilir. Asıl öteki manada doğrudur. Allah indinde bir mümin kulun kıymeti öyle Uhud Dağı'yla, dağlarla, şeylerle ölçülemeyecek kadar yüksektir. Müminin kıymeti çok fazladır. Biz kendi kalbimizdeki imanın kıymetini bilelim. Bu iman bize çok değer kazandırıyor. Bu iman cevherini Allah-u Teala Hazretleri kalbimizde daim eylesin. Onu şeytana kaptırmayalım. Onu elden kaçırtmayalım. İmanlı olarak doğduk. İmanlı olarak yaşıyoruz. İmanı kamil ile göçmeyi Allah cümlemize nasip eylesin. Vellezî nefsî biyedihî innet tifâ'ahâ kema beyne semâi vel ardı ve inne mâ beyne semâi vel ardı lemesîretü khamsi mi'eti âmin. Bu hadis-i şerif cennette yüksek efendim divanlar, koltuklar, yüksek efendim böyle sedirler olacak diye ayet-i kerimede bildirilmiş ve furuşun merfuatin efendim yüksek ala yüce efendim divanlar, sedirler olacak diye. Bunların yüksekliği hakkında bu hadis-i şerifi buyurmuş Efendimiz. İbn-i Hibban'da ve Tirmizi'de var. Efendim bu fürüşün merfu'a ne kadardır? Canım elinde olan Allah'a yemin olsun ki bu sedirlerin, bu cennet ehlinin safa sürecekleri o şeylerin, efendim tahtların, efendim divanların yüksekliği sema ile yer arası kadardır. Ve sema ile yerin arası 500 yıllık yoldur. 500 yıllık mesafedir diye onların büyüklüğünü bildirmiş. Şimdi bu ahirette Allah-u Teala Hazretleri müminlere tariflere sığmayacak büyük ikramlar veriyor. Cennete en son giren

0: insan ki cehennemde kabahatinden dolayı yanmış, cehennemde yanmış yanmış, kömür olmuş. Ondan sonra çıkartmışlar, nehri hayata atmışlar. Hayat nehrinde tekrar otun, tohumun bittiği gibi bitmiş, insan haline gelmiş. Ondan sonra efendim cennete giriyor. Hatta Allah-u Teala Hazretleri onu cehennemden çıkartırken, ya Rabbi benim buradan çıkar, senden gayrı bir şey istemem diyor. Çıktıktan sonra cehennem önünde harıl harıl harıl harıl yanıyor, azaplarını görüyor. Ya Rabbi yönümü bu cehennemden çevir, senden gayrı bir şey istemem diyor. Çeviriyor Allah-u Teala Hazretleri, bu sefer cennete gözü takılıyor. Ya Rabbi benim buraya sok, senden gayrı bir şey istemem diyor. Yani sözünde durmuyor ama Rabbimiz onun o şeyini her defasında istediğini veriyor. Sonra cennete girmiş, en son giren. Yani girenlerin en sonuncusu. Ondan sonra ölüm kesiliyor arada. Efendim cehennem ehline hadi bakalım siz burada ebedi kalıcılarsınız deniliyor. Cennet ehline siz burada ebedi kalıcılarsınız deniliyor. Cehennemin kapıları kapalıyor. O. Yani en son giren şahsa o kadar büyük nimetler verilecekmiş ki bu semavat ve arz gibi yerler gökler kadar o kadar çok mülkler verilecekmiş ki cennette o zat sanacakmış ki cennette Allah en büyük ikram bana yaptı. Haberi yok ötekilerden. Yani ötekilere nelerin verdiğini bilse mahzun olur. Haberi yok. Mahzun olmayacak kadar büyük mülkler verilmiş. Yani bu gökler ve bu yer kadar. Allah bizi cennete dahil etti. Hadi cehennem ateşi olmadı, cehenneme girmedi ama cennete de giremedi bir insan. Ona da dayanılmaz. Ona bile dayanılmaz yani. Rabbimiz bizi cennete ilk girenlerle beraber dahil etsin. İlk, evvel girenlerle. Cennetin kapısına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gelecek. Cennetin kapısına gelecek. Vazifeli melek diyecek ki men ente, kimsin sen? Ben Allah'ın Resulü Muhammed-i Mustafa'yım. Diye cevap verecek Peygamber Efendimiz. Diyecek ki melek senden gayriye bu kapıyı senden gayriye senden evvel açmamakla emrolunmuştum. Buyur ya Resulallah. Yani ilk girecek olan kim? Efendimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz onun şefaatine cümlemizi erdirsin. Onunla beraber cennetine dahil eylesin cümlemizi. Kardeşlerimizle, sevdiklerimizle beraber. Çünkü sevdiğini de ayırmayacak Allah. Seveni sevdiğinden ayırmayacak. Benim sevdiğim şuracıkta, ben burada öyle değil. Seveni sevdiğinin derecesine yükseltecek. El mer'ü ma'a men ehabbe. Kişi sevdiğiyle beraber olacak cennette. Ayrılık yok. Onun için iyi şeyleri, iyi kimseleri sevelim. Allah gönlümüze Resulullah'ın muhabbetini ışıl ışıl yerleştirsin. Onun sevgisini, onun adı anıldığı zaman yüreğimiz ağzımıza gelsin, gözümüze yaş şey yapsın. Ne yapacağımızı şaşıralım sevgiden yani. O şuuru ihsan etsin Rabbimiz.
1: Allah-u Teala Hazretleri sizi sırat-ı müstakimden ayırmasın. Sevdiği kul eylesin, marifetullah'a erdesin. Aşkullah'ı, muhabbetullah'ı gönlünüze yerleştirsin. Sevdiği işleri yapmanızı nasip eylesin. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varıp cennetiyle, cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Bir hürmeti esrar Suretil Fatiha.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
2: Sağduyunun sesi. Akra.

Reklam. Server Yayınları'ndan Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma Sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip, uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com. Akra. Reklam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın. Zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.

büyük şükür sebebidir sağlık. En güzel doğadır sağlıklı, sıhhatli, afiyetli bir ömür. Sağlıklı hayata dair önemli bilgiler ve merak edilenleri uzmanlarla konuşuyoruz. Sağlık, sıhhat ve afiyet Perşembe 14.15'te ve Cumartesi günü 13'te Akra'da.

0: Rabbimsin. Tek yaradansın. Tek sığınaksın. Tek mağfiret edensin. İbadete tek layıksın. Şükre en layıksın.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Allahümme gfirli ve rahamni ve hedini ve afini ve rızukni.
1: Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet, afiyet ve rızık lütfeyle.
0: Allahümme inni es'eluke rahmeten min indik, tehdi biha kalbi, ve tecma'u biha emri, ve telummu biha şa'fi, ve tuslihu biha gâibi, ve terfa'u biha şahidi, ve tuzekki biha ameli, ve tulhimuni biha reşedi, ve teruddu biha ulfeti, ve ta'asimuni biha min kulli su. Allahümme a'tini imanen ve yakinen leyse ba'dahu kufr, ve rahmeten enalu biha şeref kerametike fid dunya vel ahire. Allahümme inni es'eluke alfavze fil qada, ve nuzule şuhada, ve ayşe su'ada, والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك.
1: Allah'ım, katından öyle bir rahmet isterim ki o rahmetle beni sadece sana yönlendir. Senden başkasına muhtaç etme. Dağınıklığını ortadan kaldır. Kamil iman sahibi yaparak iç dünyamı güzelleştir. Salih amellerle dış dünyamı değerli kıl. Amelimi riya ve gösterişten uzak tutarak tertemiz eyle. Beni sana yakın kılacak yolu göster. Ülfet duyacağım şeyler nasip et. Beni her türlü kötülükten koru. Allah'ım, bana her türlü inkardan, şüpheden uzak, kesin ve sağlam bir iman ver. Dünyada ve ahirette senin ikramına kavuşmanın şerefini tadacağım bir rahmet lütfeyle. Allah'ım, beni kurtulmuş bir kişi olarak takdir etmeni, şehitler gibi ağırlamanı, bana ebedi mutluluğa kavuşan kullar gibi bir hayat lütfetmeni, düşmanlara karşı galibiyet nasip etmeni istiyorum. Allah'ım, benim için faydalı olanı yeterince göremesem de, senin rızan için yaptıklarım mükemmel olmasa da, sıkıntımı gidermeni istiyorum. Çünkü senin rahmetine muhtacım.
0: Fes'eluke ya kadiyel umur ve ya şafiyel sudur kema tuciru beynel buhuri en tucirani min azabis sa'ir ve min da'vetis subur ve min fitnetil kubur.
1: Ey bütün işleri takdir eden, bütün kalplere şifa bahşeden Allah'ım, denizleri birbirinden ayırdığın gibi beni de iyice tutuşmuş cehennem azabından, şiddetli azaba maruz kalarak ölümü arar hale düşmekten, dilimi de kabirde münker ve nekir meleklerinin soruları karşısında sürçmekten korumanı isterim.
0: Allahümme ma kasura anhu ra'yi ve lem tebluğhu niyeti ve lem tebluğhu mes'eleti min khayrin va'attahu ahaden min halkik أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألكه برحمتك رب العالمين.
1: Allah'ım, kullarından birine vermeyi vaat ettiğin veya vereceğin, ancak benim göremediğim, niyetimde bile olmayan, senden istemekten uzak kaldığım bir hayır ve iyilik varsa onu bana da lütfetmeni isterim. Rahmetinden onu talep ederim. Ey bütün yaratılmışların sahibi, koruyup kollayıcısı.
0: Allahümme zel habli şedidi vel emri reşid. Es'elukel emne yevmel va'id. Vel cennete yevmel hulud. Ma'al mukarrabine şuhud. El rukai sucud. El mufine bil uhud. İnneke rahimun vedud. Ve ente tef'alu ma turid.
1: Ey en sağlam ip olan, Kur'an'ın ve dosdoğru yol olan, İslam'ın sahibi olan Allah'ım! Senden kıyamet gününde beni güvende kılmanı, kendine yakın tuttuğun kimselerle, seni müşahede edenlerle, daima rükû ve secde edenlerle, verdiği sözü tutanlarla birlikte cennette ebedi hayat yaşamayı isterim. Çünkü sen merhamet sahibisin, sana dost olanları çok seversin, dilediğini yaparsın.
0: Allahümme ec'alna hadin muhtedin gayra dallin ve la mudillin silmen li evliyaik وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك.
1: Allah'ım, bizi doğru yolu gösteren ve doğru yoldan ayrılmayan kullar eyle. Sapan ve saptıran kimseler eyleme. Sana dost olanlara dost, sana düşman olanlara düşman eyle. Seni sevenleri sen sevdiğin için biz de severiz. Sana düşman olanları sen sevmediğin için biz de sevmeyiz.
0: اللهم هذا الدعاء عليك الاستجابة وهذا الجهد عليك التكلان.
1: Allah'ım, elimden gelen dua ancak budur. Onu kabul etmek senin elinde. Benim gayretim ancak bu kadar. Dayanağım sensin.
0: اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في قلبي ونورا من بين يدي ونورا من خلفي ونورا عن يميني ونورا عن شمالي ونورا من فوقي ونورا من تحتي ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا في شعري ونورا في بشري ونورا في لحمي ونورا في دمي ونورا في عظامي.
1: Allah'ım, benim için kabrimde nur kıl, gönlümde nur kıl, önümde nur kıl, arkamda nur kıl, sağımda nur kıl, solumda nur kıl, üstümde nur kıl, altımda nur kıl, kulağımda nur kıl, gözümde nur kıl, saçımda nur kıl, derimde nur kıl, etimde nur kıl, kanımda nur kıl, kemiklerimde nur kıl.
0: Allahümme a'zim li nura ve a'tini nura ve ce'alli nura.
1: Allah'ım, nurumu artır, bana nur ver ve benim için nur kıl.
0: Subhanellezî ta'attafel izze ve kâle bih. Subhanellezî lebisel mecde ve tekerreme bih. Subhanellezî la yenbeğî tesbihu illâ leh. Subhanezil fadli ve ni'am. Subhanezil mecdi vel kerem. Subhanezil celali vel ikram.
1: İzzet ve yücelik sıfatıyla buyuran Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Ululuk sıfatıyla ikram eden Allah, her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Eksiklikten uzak olmak, sadece kendisine yakışan Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Lütuf ve nimet sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ululuk ve yücelik sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Büyüklük ve ikram sahibi Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel barasi vel cununi vel cüzami ve min seyyi'il eskam.
1: Allah'ım, alaca hastalığına, deliliğe, cüzzama ve her türlü kötü hastalığa yakalanmaktan sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min munkaratil ahlaki vel a'mali vel ahva.
1: Allah'ım, kötü huylardan, kötü amellerden ve kötü arzulardan sana sığınırım.
0: Allahümme elhimni rüşdi ve a'izni min şerri nefsi.
1: Allah'ım, bana benim için doğru olan yolu ilham et ve beni nefsimin kötülüklerinden koru.
0: Ya mukallibel kulubi sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri dilediği duruma düşürme kudretine sahip olan Allah'ım, kalbimi dininde sabit tut, başka tarafa çevirme.
2: Hadislerle Cumartesi günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.
3: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül eden.

rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, ona kulluk etmemizi, ona şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de onun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu, yağmuru dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra yeri bitkileri çıkarmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir. Allah size onunla ekin, zeytin, hurma, üzüm ve meyveler bitiriyor. Şüphesiz bunda düşünen kimseler için elbette bir ibret ve Allah'ın kudretine deliller vardır. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kudretli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı parıl parıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Ey kitabı indiren ve hesabı süratli olan Allah'ım, müttefik düşmanları dağıt. Allah'ım, onları hezimete uğrat ve onları sars.

0: Akra Mercek.
1: Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyenlerimiz. Bu programımızda sadeleşmeye değineceğiz. Fazlalıklardan kurtulup sadeleşmeye ne dersiniz? Tüketimin arttığı bir çağda yaşıyoruz. Her geçen gün farkında olmadan hayatımıza fazlalıklar ekliyoruz. Bir gün lazım olur diye sakladığımız, anıları hatırlatması için biriktirdiğimiz ama ne olduğunu unuttuğumuz eşyalar bu fazlalıkların büyük bir kısmını oluşturuyor. Aynı şekilde bilgisayarlarımız ve telefonlarımız da gereksiz uygulamalar, fotoğraflar ve dosyalarla dolup taşıyor. Peki bu fazlalıklardan kurtulmak mümkün mü? Günümüzde oldukça popüler olan minimalizm ve gönüllü sadelik bu fazlalıklardan kurtulmanın yollarını sunuyor. Minimalizm, diğer bir adıyla gönüllü sadelik, değerlerimize öncelik vermemiz için tüketimi ve gereksiz karmaşıklığı azaltmaya odaklanmayı öneriyor. Hayatımızdaki fazlalıkların farkında mıyız? Hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulmak, düşünülenin aksine çok az şeyi bulundurmak anlamına gelmez. Aslında sahip olduğumuz şeyleri değerlendirerek, ihtiyaç duymadığımız şeyleri saklamamak ve gerçekten ihtiyaç duyduğumuz şeyleri hayatımızda tutmak demek. Bu, yaşamımızı da

0: daha basit ve sürdürülebilir hale getirebilir, daha az tüketerek doğal dengeye katkı sağlayabilir ve eşyalarımızla kurduğumuz bağın yerine onları araç olarak gördüğümüzde daha anlamlı bir yaşam sürmemize yardımcı olabilir. Araştırmalar, daha sade bir yaşama geçen insanların %85'inin psikolojik iyilik hallerinin bu süreçte arttığını göstermekte. Ayrıca fazlalıklardan kurtulan insanların tüketim isteğini daha iyi kontrol edebildikleri ve psikolojik ihtiyaçlarına daha iyi odaklandıkları düşünülmekte. Bu, fazlalıklardan kurtulmanın insanların psikolojik gelişimine katkı sağladığını göstermekte. Peki bunun için nasıl bir adım atabiliriz ve neler yapabiliriz? Bir şeyi saklayıp saklamamak konusunda karar verirken, bu şey hayatıma bir değer katıyor mu sorusunu kendimize sormak, gereksiz karmaşıklıkları azaltmak, özellikle giyim, mobilya, teknoloji ve dekorasyon konularında basit, işlevsel ve bizi mutlu eden eşyaları tutmak, bilgisayar, telefon dosyalarımızı ve belgelerimizi basitleştirmek, gereksiz uygulamaları silmek, e-posta kutumuzu düzenlemek ve önemli belgelerimizi düzenli tutmak, atık üretimini azaltmak için geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarını benimsemek. İhtiyaca göre alışveriş, sadeleşmenin ilk adımı. Alışveriş yapmadan önce gerçek ihtiyaçlarımızı değerlendirmek ve alışveriş yaparken uzun vadeli kullanabileceğimiz ürünleri tercih etmek, kısa vadeli mutluluklara odaklanmaktan kaçınmak. Evimizde fazlalıklardan kurtulmak için aksiyon almak. Oturma odalarımızdaki gereksiz dekorasyonları kaldırmak, kitaplarımızı gözden geçirmek ve sadece okumak istediğimiz veya başkalarıyla paylaşmak istediğimiz kitapları saklamak, kullandığımız ve işlevsel olan eşyaları tutmak, yatak odalarımızdaki gereksiz mobilyaları kaldırmak ve yatağın etrafındaki alanı açık tutmak, sade ve temiz çarşaf, yastık ve nevresim takımları seçerek yatak odasını basit ve ferah tutmak, dolabımızı gözden geçirmek ve kullanmadığımız giysileri bağışlamak, sadece sıkça giydiğimiz ve sevdiğimiz giysileri saklamak, mutfak tezgahımızı temiz tutmak ve sadece sık kullandığımız eşyaları tezgahın üzerinde bulundurmak, gereksiz mutfak eşyalarını ve ev aletlerini kaldırmak, sadece sıkça kullanılan mutfak gereçlerini saklamak, yemek alışkanlıklarımızı gözden geçirerek daha az yemek siparişi verip daha fazla yemek hazırlayarak atık miktarını azaltmak, banyo dolaplarımızı ve rafları düzenlemek, kullanmadığımız kozmetik ürünleri ve ilaçlarından kurtulmak, banyo havlularını azaltmak ve sadece ihtiyaç duyduğumuz kadarını saklamak. Odalarda böyle bir düzenleme yapılabilir. Özetle, hayatımızdaki fazlalıklardan kurtulmak, daha fazla anlam ve mutluluk bulmanıza yardımcı olabilir. Bu adımları takip ederek, sade ve anlamlı bir yaşam yolunda fazlalıklarımızdan kurtulabiliriz. Sadeleşmeye dair birkaç tavsiyeyi paylaştık bu programımızda. Bir başka programda tekrar birlikte olmak ümidiyle, hoşça kalın.
1: Akram Mercek.
2: Akra'da yeni bir program. 90 saniyede edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

0: Akra'da kahve molası.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, sevgili Akra dinleyicileri. Hepiniz kahve molası programına, yeni bir söyleşiye, yeni bir muhabbete hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Kahve molasında bildiğiniz üzere her programımıza birbirinden kıymetli konuklarımızı ağırlıyoruz ve ilgili oldukları alanlarla, branşlarla alakalı muhabbet ediyoruz. Bugün stüdyo konuklarımız Lütfi Kara ve Mehmet Zahit Baş. Kendileri ÇEKÜT adına, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği adına bugün bizlerin misafirleri oluyorlar. Mehmet Zahit Baş, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Lütfi Bey de projeler direktörü olarak sağ olsunlar bizleri kırmadılar ve stüdyomuza projeleriyle ilgili detayları aktarmak üzere bir araya geldik. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim, sağ olasınız.
3: Hoş bulduk.
1: Bugün ÇEKÜT'ün faaliyetlerini tabii dinleyicilerimizin aşina olduğu bir derneğimiz. Fakat ilk defa dinleyen, ilk defa duyan dinleyicilerimiz de vardır. O yüzden böyle A'dan Z'ye aslında bir tanımak istiyoruz. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği ÇEKÜT kimdir? Nasıl yola çıkıldı? Ne zaman yola çıkıldı? Diye sorayım ve böyle bir kuruluş hikayesini dinlemeye başlayalım Lütfi Bey.
2: Çok teşekkür ederim. Akran da bize böyle bir imkan verdiği için ayrıca teşekkür ediyorum. ÇEKÜT 36 yıllık bir kuruluş. 89 yılında kuruluyor. Bir grup çevre gönüllüsü tarafından kurulan bir dernek. Türkiye çapında faaliyet yapan, hemen hemen bütün illerde temsilcisi olan bir derneğimiz. Çevre faaliyetleri yapıyoruz. Başta fidanlar dikiyoruz. Türkiye daha yeşil olsun diye. Meyve fidanları, orman fidanları, bunları dikiyoruz. Onun yanında çevre eğitimleri veriyoruz. Hı hı. Okullarda çevre bilinci eğitimleri veriyoruz. İşte su kullanma bilincidir, israfı önleme konularında, enerji verimliliği konularında eğitimler veriyoruz. Türkiye genelinde faaliyet yapan bir dernek olarak paydaşlarımızla beraber çalışıyoruz. Protokol çerçevesinde Türkiye genelinde orman genel müdürlüğüyle beraber ormanlaştırma çalışmaları yapıyoruz. Hı. Fidanlar dikiyoruz. Hı hı. Yangından önce, yangından sonra Allah muhafaza etsin, yaz dönemi başladı. Hı hı. İnşallah böyle bir ihtiyaç olmaz ama biz TEKUSAN'da faaliyetlerimiz hı hı. devam ediyoruz.
1: Tabii geçtiğimiz senelerde, geçtiğimiz 1-2 senede çok fazla yangın oldu. Yazın çok fazla yangın oldu ve çok fazla orman alanında maalesef kaybettik ağaçlarımızı ve bu yüzden aslında fidan dikme kısmı daha da her geçen gün daha da önem kazanmış oluyor. Biz şimdi ÇEKÜT'ün bu noktada böyle önemli işleri olduğunu biliyoruz ama hatta yurt içinde değil artık yurt dışından da yani uluslararası projelerin olduğunu da biliyoruz. Biraz o faaliyetlerin detaylarına gelmek isteriz, dinlemek isterim açıkçası.
2: 2021 yılında başlattığımız Çiftçi Hayat Olsun projemiz var. Hmm. Bu projeden özellikle bahsetmek isterim. Bu bir sosyal sorun projesi de aynı zamanda. Hmm. Burada imkanı az olan çiftçilerimize kendi yer arazisi varsa biz onlara o bölgede hangi meyve fidanı geçerliyse o meyve fidanından takdim ediyoruz. Çiftçi bu fidanlar dikerek ondan geçişini sağlıyor. Hı hı. Hatta arkadaşımızı ziyaretler yaptı. Geçmişte diktiğimiz zeytinler bölgeden ziyaret etti. Hı hı. Oralardan zeytinlerin yavaş yavaş çıktığını gördü. Hı hı. Onu biz anlatırken o heyecanını görmek isterdim. Yani size keşke görseydiniz. Hı hı. Oradan zeytinlerimiz çıkmış. Çok mutlu olduk. Hı. Yani bir zeytin yaklaşık bir 5-6 yılda kendine gelebiliyor. Hafif hafif meyve veriyor. Biz onu görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Demek ki bu iş olacak inşallah. Evet. Çiftçi Hayat Olsun projesinde Türkiye genelinde yaptığımız faaliyeti biz Kilis'te başlattık. Hı hı. Diğer illere yayılıyor. Depremden sonra da biz daha çok deprem bölgesi yoğunluklu bir çalışmaya başladık. O bölgelerde zeytin ve antep fıstığı yoğunluklu bir çalışmamız var. Hı hı hı. O devam ediyor. Zeytin, antep fıstığı çok bereketli şeyler. Hı hı. Yani çok fazla bir su istemiyor. Arazinin çok verilmesini istemiyor. Kırsal kesimde de bu olduğu için biz o bölgelerle oradaki paydaşlarımızla beraber istişare ederek oralarda hangi meyve fidanları olur biz onları çiftçimize takdim etmeye evet. çalışıyoruz.
1: Fidan ekim işi zaten başlı başına çok güzel bir iş ama mesela evet. meyvesi olmayan bir ağaç da ekseniz bunun bir katkısı var. Tabii. Ama en azından böyle bir meyvesi olan ve o bölgeye uygun doğru ağacı yetiştirmek üzere ekilen fidanlar daha da katma değeri artırıyor aslında.
2: Tabii aileler geçimini sağlıyorlar. Evet. Yani mesela diyelim ki 200 tane yetişmiş antifıs olan bir çiftçi 5 kişilik nüfusu varsa o kendi geçimini sağlayabiliyor. Hmm. Böyle çok kıymetli bir şey bu. Zeytin evet. biliyorsunuz zeytinde bir Türkiye çok iyi durumda. Biz de buna katkı verdiğimiz çok mutluyuz.
1: Büyük evet. mutluluk gerçekten. Evet, başka neler var? Birden çok faaliyetiniz var.
2: Tabii onun yanında biz dediğim gibi ormanla beraber ormanlar aha. yapıyoruz. Aha. Çocuklara dönük çalışmalarımız var. Hı-hı. Bizim Tohum Topu diye projemiz var. Bunu sosyal medyalarda evet, medyada evet, görürsünüz. Bilhassa okullarda O çocuklarla beraber tohum topları yapıyoruz. Hı-hı. Hatta bunu bazı kurumlar istiyor, işletmelerde de yapıyoruz. Hı-hı. Yani işletmeler diyorlar ki biz personelimize bir sosyal sorumluluk projesi yapmak istiyoruz. Ne yapalım? Biz de sizinle beraber tohum topu yapalım. Sizinle beraber çevre temiz etkinlikler yapalım. Hı-hı. Enerji verim üzerine çalışmalar yapalım. İşletmelerinizi o şekilde hı-hı donatın diye. Tohum topu çok tuttu.
1: Onu biraz açalım mı? Tohum topu nedir? Nasıl?
2: Evet, tohum topu.

0: Kil, toprak, saman, torf ve sudan oluşan bir şey. Aslında bir çamur. İçine tohumu koyuyorsunuz. Onu işte küçük kekler haline getiriyorsunuz veya tohumun büyüklüğüne göre. Daha sonra siz bunu kurutuyorsunuz. Sonra tabiata atıyorsunuz. Bu kendi kendine dışarıdaki tabiat şartlarıyla işte yağmur yağıyor, kar oluyor, güneş oluyor. Kendi kendine içinde tohum filizleniyor. Ondan sonradan fidan çıkıyor. Bu yaygın kullanılan bir şey. Biz bunu Türkiye genelinde daha çok yaygınlaştırdık. Hatta biz depremden sonra Türkiye genelinde izli çocuklarla beraber tohum topları yaptık. Tohum toplarını biner tane 81 ile gönderdik. 81 ile depremzede çocukların hediyesi diye. Çünkü Türkiye'miz çok sağ olsunlar. Yani deprem bölgesine çok büyük destek olundu. Bütün Türkiye genelinde. Onlar teşekkür mahiyetinde tohum top yaptık çocuklara ve bunları illere gönderdik. O illerde tohum toplar tabiatla buluştu. Belki onlar şu anda filizlendi.
1: Tohum topunu yani o zaman bir kazma ekme gibi bir ritüel olmadan.
0: Hayır.
1: Yani,
0: direkt tabiata atıyorsunuz tabii.
1: Fırlatıp atıyoruz.
0: Özelliği de ulaşamadığınız yerler atıyorsunuz. Mesela sapanlı olur bu, dronlu olur, helikopterli olur. Uçurtmayla artık hangi yöntem bulabiliyorsunuz ve elinizde olur. Bu şekilde. Ve bunu çocuklar yaparken de çok hoşlarına gidiyor. Çamurla beraber buluşmuş oluyorlar.
1: Evet,
0: yani steril bir ortamda yetişen günümüz çocuğu bu şekilde elle çamura değerek toprakla da buluşmuş oluyor.
1: Evet, doğru.
0: Böyle de bir şeyimiz var. Doğru. Aynı zamanda biz çocuklarla beraber dikili bostan var diye bir proje yapıyoruz. Bu nedir? Çocuklarla beraber sebzeler yetiştiriyoruz. İşte domatestir, biberdir, patlıcandır. Bu günümüz çocukları maalesef biraz steril ortamda yetiştikleri için domates sanıyor ki markete gittiği zaman kasada yetişiyor. Ya biber kasada yetişiyor. Toprakta yetiştiğini çocuklara göstermek istiyoruz. Ve bunları biraz okullarda, okulların arazileri müsait olan okullarda biz bu uygulamaları gösteriyoruz. Tabii fideler dikerek. Orada yetiştirip orada görsünler diye böyle bir projemiz var. Bunu da biz Türkiye genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz.
1: Çocuklar da aslında böyle bir toprak gibi onlara da böyle çevre bilinci fidanlarını atıyorsunuz aslında.
0: En azından eller toprağa değiyor çocuklara.
1: Çok enteresan mesela hakikaten bir domatesin büyümesini beklemek, onun kızarmasını beklemek,
0: tabii.
1: Kızardıktan sonra yemesi ama onu kestikten sonra hemen 2-3 dakikada yiyebiliyorsun domatesi ama onun yetişmesi için çok fazla bekliyorsun. Haliyle bunu gören bir çocuğun işte meyveyi sebzeyi israf etmemesi aslında bu çok güzel bir bilinç kazandırıyordur
0: tabii,
1: değil
0: evet.
1: mi?
0: Tabii evet. Nasıl büyüdüğünü onu görüyorsun. Hangi zorluklarla büyüdüğünü, bir süre gerektiğini. Yani bir anda yediğin şeyin dediği gibi ne kadar bir süre içeriden geçtiğini.
1: Evet.
0: Çocuk bunu görmüş oluyor.
1: Evet.
0: Bu çok kıymetli bir proje. Bunu da Türkiye genelinde yaygınlaştırmak istiyoruz. Onun yanında bizim bir de çevre temizlik etkinliklerimiz oluyor. Bunu biz okullarda yapıyoruz, kurumlarda yapıyoruz. Çevreyi temiz tutalım diye farkındalık etkinliği bu. Bizim çevre gönüllülerle beraber gidiyoruz sahalara. Orada çöpleri poşetlerle doldurup daha sonra gerekli şey yapıyoruz. Bunun yanında geri dönüşümle alakalı çalışmamız oluyor. Çocuklara bunu öğretmeye çalışıyoruz. İsraf etmeden geri dönüşüm nasıl yapılabilir? Bu konularda da eğitimler veriyoruz. Okullarda çevre bilinci eğitimler veriyoruz. Su verimliliği, işte enerji verimliliği, sofrada sıfır artık diye bizim başlattığımız, daha sonra sıfır artık olarak devam eden ve projeyi israf etmeden nasıl yaşanılabilir konularını biz okullarda eğitim olarak veriyoruz. Geri dönüşüm hususunda eğitimler veriyoruz. Yani elimizdeki her şeyi çöp atmak durumunda değiliz. Bunlar dönüştürülebilir. Hatta geri dönüşüm de ileri dönüşüm var. Biliyorsunuz geçmişte bizim dedelerimiz, nenelerimiz, annelerimiz yamalık yaparlardı.
1: Evet.
0: Aslında bu yamalık ileri dönüşüm projesiydi.
1: Evet.
0: Tabi o zaman imkansızlıktan yapılıyordu ama şimdi baktığımız zaman aslında bir ileri dönüşüm yapılıyormuş.
1: Yani ileri dönüşüm kavramı aslında çok böyle yeni yeni böyle duymaya başlıyoruz. Evet. Ama
0: biz geçmişte kullanmışız.
1: Evet yani. Aslında eskiden ileri dönüşüm daha fazla geri dönüşüm hiç yoktu.
0: Hiç yok. Tabii.
1: Şimdi artık ileri dönüşüm sanki böyle daha yeni bir kavrammış gibi ama aslında kullanılan bir şey.
0: Yani kullanılmayan malzeme yok aslında.
1: Evet.
0: Her malzemeyi farklı bir fonksiyonda tekrar kullanabiliriz. Biz bunu çocuklara anlatmamız lazım. İsrafı azaltmamız lazım. Bunlarla alakalı biz geçmişte sofrada sıfır artık diye bir proje başlatmıştık. Daha sonra bu devlet politikası olarak sıfır artık diye devam ediyor. Biz buna çok mutluyuz. Böyle bir proje öncülük ettiğimiz için ve biz bunu destekliyoruz. Güzel de bir proje.
1: Kesinlikle evet. Öyle.
2: Kahve molası.
1: Peki, şimdi çektiğim birbirinden güzel faaliyetler var. Özellikle böyle çocuklara dokunan faaliyetler beni gerçekten daha da böyle bir heyecanlandırıyor. Tabii onların da biraz önce zeytin örneğinde verdiniz ya, işte bir zeytin ağacının işte meyve vermeye başlaması 4-5 yılı buluyor. İnşallah bu çocuklarda da atılan bu eğitimlerin meyvelerini daha hızlı bir şekilde inşallah göreceğiz.
0: Bir de bizim Ormanda Hayat Var diye başlattığımız bir projemiz var. Ormanda Hayat Var. Bu projede de biz istiyoruz ki insanlar tabiatla beraber olsunlar, ormanla ortamlarla, ağaçlık ortamlarla beraber olsunlar, yürüsünler. Hı-hı. Hareketsiz bir dünyada yaşıyoruz. Statik bir yaşam içerisindeyiz. İstiyoruz ki insanlar tabiatla beraber olsunlar. Hı-hı. Biz de bunu ormanda hayat var diye projelendirdik.
1: Bunu merak ettim. Bunu biraz açabilir miyiz yani?
0: Şöyle güneşten mesela bir saat sonra tabiata çıkıyorsunuz. Hı-hı. Orada grup halinde yürüyorsunuz. Ondan önce bir kültür fizik hareket yap, ısınıyorsunuz. Sonra Hı-hı. yürüyorsunuz. Bir 15 dakika sessiz yürüyorsunuz. Hı-hı. Bu çok tatlı oluyor. O sırada tabiatı dinleme imkanınız oluyor. Hı-hı. İşte kuşlar cıvıldıyor. Orada karıncaları görüyorsunuz. Ağaçların şıkırtısını duyuyorsunuz. Hı-hı. Yani orada kendinizi iç dünyanızla beraber kalıyorsunuz. Hı-hı. Burada bir rehabilite durumu da var. Temiz bir hava içerisinde, oksijenli bir ortamda. Hı-hı. Daha sonra bir yerde bir gidip orman Hı-hı. içerisinde kendinizi bir kaybediyorsunuz. Orada tekrar bir ormanla Hı-hı. beraber oluyorsunuz. Yaklaşık bir saatlik bir proje bu. Hı-hı. Biz de bunu Türkiye geneline yaymak istiyoruz. Başladık. Bazı illerde başladı. Bunu devam ettirmek istiyoruz.
1: Yani. İnşallah. Peki. Evet. Biz bunları nereden görebiliriz? Nereden öğrenebiliriz? Nasıl katılabiliriz?
0: Ya bizim Çekut.org sitemizden. Hı-hı. Sosyal medyada da takip edebilirler. Aslında bir de Ormanda Hayat Var diye sitemiz var. Hı-hı. Oradan da takip edebilir. Sosyal medyamız var. Hı-hı. Ayrıca yaptık.
1: Eyvallah.
0: Ondan takip edebilir.
1: Bu proje Ormanda Hayat Var. Kendisi ayrı bir sitede oldu.
0: Tabii yani. Tabii. Sitesi var. Ayrı bir sitesi var.
1: Dijital anlamda da böyle gayret ettiğiniz bir nokta var. Yani evet, çevreyle alakalı çalışmalarınız var ama bunun dijital yansımalarını, insana ulaşması noktasında da hem sosyal medya çalışmaları, içerik üretimleri, hem internet sitesi gibi imkanlarınız var. Biraz o kısmı da sizden dinlemek isteriz Zahit Bey.
2: Tabii. Lütfü Bey projelerle alakalı çok güzel ayrıntılı bilgiler verdi. Ve şimdi bu projelerimizi geniş kitlere duyurabilmek için profesyonel bir şekilde dijital sahada, dijital dünyada kendimizi anlatmamız gerekiyor. En baştan ne yapıyor bağışçılarımız? Dijital bir platformun üzerinde. Dikileacimvar.com üzerinden veriyorlar. Biz yakın bir gelecekte dikileacimvar.com sitesini yeniledik. Yepyeni, pratik, güzel bir hale bağışlarımıza sunduk. Bunun yanında Çekyüt'ün sitesini yenileme kısmındayız. Sitelerdeki değişimle beraber aynı temayı, aynı tonlarda sosyal medya hesaplarımızı da kullanmaya çalışıyoruz. Yani bir bütünlük, Çekyüt'ü bir bütün olarak görsünler istiyoruz. Hüseyin Bey, sizin de Çekyüt gönüllüsü olduğunuzu düşünüyoruz.
1: Tabii ki, her zaman.
2: Şu ana kadar biz milyonlarca ağaç diktik sahada. Milyonlarca ağacımız var. Tahminen kaç milyon ağaç dikmiştir?
1: Çok zor soru. Yani milyonlarca mı oldu?
2: Evet. Yani şimdi bu bizim ne oluyor?
0: Sadece meyve filan da 2 milyona yaklaştı.
1: Öyle mi? Evet. Tabii. Çok güzel. Tabii.
0: Yani 4 yıllık falan bir
2: 10 milyon ağacımız şu anda sahada. Bunun etkilerini düşünün. Bizim bu konuda işte ne yapmamız lazım? Çevre, sosyal medya aracıyla, dijital platform aracıyla Çekyüt'ü daha iyi tanıtmamız lazım.
1: Evet. Ya bu güzellikleri yaymak lazım. Çünkü artık şehirde yaşayan insan için doğaya gidip ağaç dikmek, işte kazma almak, kürek almak, onu oraya tohum falan, bunlar biraz artık zahmetli, meşakkatli olabiliyor. Haliyle gündemimizden çıkıyor. Ama bunu sağ olsun Dikili Ağacım Var, Çekyüt bu hizmeti veriyor. Biz de o yüzden bu güzellikleri birbirimize yaymamız, güzellikler böyle biraz paylaşarak çoğalıyor. Siz tabii böyle ki dijitalden, sosyal medya hesaplarınızdan falan bahsedince ben de bunu da iletmiş olayım. Ve fidan bağışı yapmak da gerçekten çok kolay bir hale geldi ya, yenilenen sistemle öyle birlikte. Hızlı bir şekilde dakikalar içinde böyle pratik bir işlem haline geldi. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle bu çalışmalarınız için. Hepsi birbirinden kıymetli. Düşünülmüş, ince düşünülmüş ve hem kısa vadede hem uzun vadede fayda sağlayacak çalışmalar.
3: Kahve molası.
1: Şimdi tabii ki yakında bir 27 Temmuz'da bir program var Elazığ'da. Doğuş Elazığ programı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan Hoca Efendi'nin doğumlarıyla vesilesiyle yad edildiği bir program olacak Elazığ'da. Ve bu program vesilesiyle de yakın zamanda sizin ayrı bir proje başlattığınızı gördük, öğrendik. Bunu da dinleyicilerimize paylaşmak istiyoruz. Doğuş Elazığ programı vesilesiyle yapılacak fidan bağışı nasıl bir organizasyon? Biraz detaylı dinlemek isteriz.
0: Şimdi daha önce de bahsettiğimiz gibi bizim Çiftçi Hayat Olsun projemiz çerçevesinde Elazığ'da bu doğuş programı başlayınca bize dedik ki Elazığ'a gitmişken orayı da biz fidanlarımıza gidelim. Elazığ'a bir hediyemiz olsun. Badem fidan temin ettik. Bu da bağışçılarımızdan gelen desteklerle beraber nasip olursa fidanlarımızı şu anda dikim mevsiminde, dikimler sonbaharda olduğu için fidanlarımızı sonbaharda dikeceğiz nasip olursa Elazığ'a.
1: İnşallah. Evet. İnşallah.
2: Hatta dinleyicilerimize şöyle bir not düşelim.

0: Sosyal medya hesaplarımızdan, çek sistemimizden bu dikim alanlarını ve tarihlerini paylaşacağız. Takip ederlerse oradan dikim alanında fidan dikimini de buradan davet etmiş olalım.
1: Eyvallah. Tabii bu organizasyon için belli bir fidan hedefi de koyuldu galiba, değil mi?
2: Evet evet. 20 bin diye hedef koyduk. Büyük bir teveccüh var bu projeye. Daha da artacağını düşünüyorum. Özellikle burada Elazığlı Kakkoş kardeşlerimizden bu fidan kampanyasına destek olmalarını istiyorum.
1: Eyvallah.
2: Onlar da girsin sistemimize ve kendi memleketlerine badem fidanlarını göndersinler.
1: Şimdi şöyle bir toparlayayım o zaman. Şimdi 27 Temmuz Elazığ'da bir program yapılacak. Mevsim olarak dikim mevsimi olmadığı için bu fidanlar sonbaharda dikilecekler. Evet, Zahit Bey'le gayet şeffaf bir şekilde katılmak isteyenleri de o sonbaharda duyurular yapıldığında dikime de katılabileceklerinin söyledi ve davetini yapmış oldu. 20 bin gibi bir hedef var. Tabii bu hedef alt limit diyelim aslında, yani 20'nin üzerine de çıkarsa da ne mutlu, daha da çok yeşillenmiş olacak ve burası için de ağacını, badem fidanını tercih ettiniz. Neden badem fidanı tercih edildi onu merak ediyorum. Hem bunu sormuş olayım hem de sonrasında da dinleyicilerimize ben de orada o yeşillikte benim de bir katkım olsun derse ne yapması lazım onu da sorayım, ama önce neden badem fidanı onu soralım.
2: Dediğim gibi biz Elazığ'ı yeşillendirmek niyetlendik 20 bin fidan hedefiyle. Oradaki tarım müdürlüğüyle beraber oradaki arkadaşlarla görüştük, istişare ettik. Orada hangi tür meyve fidan gider diye badem için çok müsait bir ortam dediler. Biz de badem araştırdık. Bademin daha verimli olduğunu, topraktan badem için daha müsait olduğunu, tabiat ortamını diye gerekli araştırmaları yapıp badem fidan bağlantılarımızı kurduk. Buradaki kullanacağımız badem fidanları yerli olacak ya aşı olacak. Badem fidanları yaklaşık 1 metreden daha büyük oluyor dikildiği zaman. 1,5 metreye yakın oluyor. Ve badem diğer meyveleri gibi değil de bir sene içerisinde çağla dediğimiz ürünler vermeye başlıyormuş. Böyle de bir güzel bir hadise.
1: Çok güzel.
2: Biz bu badem fidanlarında çiftçi hayat olsun projesi çerçevesinde yine oradaki çiftçiler vereceğiz.
1: Onu soracaktım. Evet. Orada mesela ormana mı dikiliyor, bademler ne oluyor?
2: Şöyle oluyor. İlhan Dürü'yle protokol yaptık. Orada ihtiyacı olan çiftçilere badem fidanlar takdim edilecek. Arazisine göre. Araziler tespit ediliyor. Çiftçiler tespit ediliyor. Daha sonra biz çiftçilere mevsiminde o badem fidanlarını takdim etmiş olacağız. Ve ileride göreceğiz ki badem fidanın 20 bin Elazığ için çok az. Belki kampanya daha da ileri götüreceğiz. Daha uzun soluk bir kampanya yapıp belki yıl sonuna kadar süren bir kampanyayla daha fazla çiftçimize bu fidanları ulaştırmak istiyoruz. Özellikle söylüyorum, badem fidanları aşılı olarak gelecek bize. Ve verimli bir badem fidanı olacak, yerli badem.
1: Aşılı olarak gelecek ne demek tam olarak?
2: Şöyle, yani aşısı olduğu zaman bu bademler, yani yine uzmanların söylediğine göre yetişmesi düzgün olmuyor, kuruyabiliyor. Verimli olmuyor. Aşılı olduğu zaman daha fazla verimli oluyor.
1: Herhangi bir badem fidanı değil, verimli tabii, böyle en böyle güzel fidanlar.
2: Özellikler olan, yani ithal olmayan, yerli, kendi öz ürünümüz olan badem fidanlarını kullanacağız.
1: Eyvallah. Doğuş Elazığ programının böyle bir çıktısının da olması gerçekten çok böyle mutlu edici. Peki bağış yapmak isteyenler nasıl yol izlemesi gerekiyor diye de Zahit Bey sormuş olayım. Mesela şimdi biraz önceki projelerden bahsederken böyle kurumsal çalışmalardan bahsedildi. Bireysel çalışmalar da var. Hani çok mu bağışlamak lazım? Bir de yeter mi? Kurumlar nasıl yapabilir? Bu kısmını özellikle bir sormak istiyorum.
0: Tabii. Şimdi dikilacımvar.com sitemizi ziyaret ettikleri zaman orada 3 tane bağış türü görecekler. Bireysel bağış, kurumsal bağışlar ve topluluk bağışlar olmak üzere 3 ayrılıyor. Bireysel bağış adı üzerinde bireylerin kendi adlarına veya başka adlarına hediye, fidan bağışı yaptığı bağış türleri. Topluluk bağışı dediğimiz belli bir niyet dahilinde toplanmış insanların belli bir hedef dahilinde bağışladıkları fidanlar. Bunlara biz topluluk bağışları diyoruz.
1: Mesela bir örnek verecek olsak, bir okul bağışlamak istedi, öğrenciler bağışlamak istedi. Ondan sonra kendi işlerinde bir kampanya yaptılar ve bunu bu şekilde bir topluluk bağışı olarak yapabiliyorlar. Yani.
0: Tabii tabii. Sitemiz buna müsait. Hatta o topluluğun başındaki organizatör arkadaş kendi siteden girip bunu kolaylıkla, topluluk bağışı kampanyasını kolaylıkla kendi sitemize girip bunu başlatabilir. Tabii bunu başlattığı zaman biz de değerlendiriyoruz. Süreç eğer olumlu karşılanırsa biz bu topluluk bağışını kamuoyuna duyurmuş oluruz sitemiz aracıyla. Diğer bir konuda kurumsal bağışlarımız. Kurumlarla belli şartlar altında anlaştığımız belli bir fidan üzerindeki bağış kampanyamız oluyor. Hı hı.

0: çok kıymetli. 100 tane bağış yapan bağışçımız da kıymetli. Bunun yanında bize bir tane fidan bağışı yapan bağışçımız da bizim için çok kıymetli. Kendi gücü nispetinde bu bağışları yapabilirler.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel, çok ince düşünülmüş bir proje. Elinize emeğinize sağlık. Programımızın böyle sonuna gelirken de son eklemek istedikleriniz varsa diye de dönmüş olayım Lütfü Bey.
2: Öyle tahmin ediyorum ki herkes, bizi dinleyenler, ellerine telefonlarını aldılar veya bilgisayarın başında. Peki. Elazığ'ı yeşillendirelim hep beraber.
1: İnşallah.
2: Evet. Bir başka bir konuda müsaade ederseniz.
1: Tabii.
2: Şimdi bu fidan bağışını biz yaygınlaştırmak istiyoruz. Yani farklı etkinliklerde, farklı durumlarda fidan bağışlasını istiyoruz. Doğum günü mü? Fidan hediye et. Birini efendim bir göreve atanmış, tebrik mi etmek istiyorsun? Fidan bağışla. Bizim o konuda yaklaşık 50 yakın sertifika türümüz var sitemizde. Dikil Azimur'a girdikleri zaman orada sertifikalarımızı görecekler. Orada her türlü sertifikamız var. Oradan takdim edebilirler. Dijital olarak gönderebilirler. İsterlerse kargoyla gönderebilirler sertifikalarımızı. Mesela şimdi aklıma geldi. Vefatlar oluyor. Allah vefat edenlere rahmet eylesin. Gidiyorsunuz cami avlusuna, bakıyorsunuz çelenkler var. Oraya koymayacağız. Bir sürü çiçekler, daha sonra da çöp oluyor. Biz istiyoruz ki çelenkler yerine insanlar vefat edenin arkasından fidan diksinler. Hem sadaka cariye olmuş oluyor, hem tabiata bir katkı yapmış oluyoruz. Bu şekilde de faydamız olmuş oluyor. Fidan dikin diyoruz.
1: Evet,
2: vefat edenin arkasından. Evet. Veya çocuk doğdu. Hediye olarak fidan dikin. Çocukla beraber fidan büyüsün. Çocuk büyüdükçe o da büyüsün. O da yeşillensin. Evet. Çocuk büyüsün. Öyle devam etsin inşallah.
1: Doğru. Eyvallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ayıp Bey, size de son olarak dönmüş olayım.
0: Bu proje için heyecanlıyız. 20 bin fidan hedefi, Lütfü Bey'in de dediği gibi bunun kat kat üzerinde, yani hedefler üzerinde Elazığ'a fidan dikmek istiyoruz. Hatta bakarsınız badem dışında uygun farklı fidanlar da Elazığ'a, çevre illere bir şehir kalmasın. İhtiyaç varsa oraya ulaşalım. Tabii bu ne? Gönüllerimiz aracılığı da oluyor. Sadece hani fidan bağış yapmak değil, sahada da gelip bize destek veren arkadaşların bize desteğine çok ihtiyacımız var. Bu konuda da özellikle belirtmek istiyorum.
1: Eyvallah.
0: Sahada, her türlü sahada, dijital sahada diyelim, normal fidan dikim sahalarında, diğer projelerimizde bizim de beraber aynı yolda yürüyecek gönüldaşlarımıza ihtiyacımız var.
1: Peki, bu güzel çağrıyla da tamamlamış olalım. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz güzel bilgiler için, bizlere vakit ayırdığınız ve projelerinizi dinleyicilerimize ve bizlerle paylaştığınız için. Evet sevgili dinleyenler, bugün kahve molasında Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zahit Baş ve Projeler Direktörü Lütfi Kara Beyefendi bizlerle birliktelerdi. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yapmış oldukları çalışmalar ve bizlere vakit ayırdıkları için bir başka programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
3: Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası sona erdi.
4: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
5: Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Dil ve konuşma insanoğlunun yaratılışıyla birlikte insanoğluna bağışlanmış ve onu diğer canlılardan üstün kılan en önemli özelliklerden biri. Ki insanın en önemli özelliği düşünmesi ve muhakeme edebilmesi. Ve düşünce ancak dille oluşuyor. Yine dil sayesinde dünyaya aktarılıyor. Ve bizler olayları, duyguları, durumları eğer kelime olarak ifade edemezsek düşünemiyoruz. Çok ilginç. Yani dil hem düşüncenin sebebi, yani düşüncemizi sağlıyor, hem de düşündüklerimizi sunma aracımız. İşte iki yönü var. İki yönden düşündüğümüz zaman dil sayesinde düşünüyoruz, düşündüğümüz için konuşuyoruz. İkisi birbirini besliyor. Kişiliğimizi dil kazandırıyor bize. Ve aslında dilimizde kişiliğimiz gizli. Konuşurken çok şey söylüyoruz kendimizle ilgili, kimliğimizle ilgili ki Sokrates yüzlerce yıl öncesinden bunu fark etmiş. Konuş ki seni görebileyim. Ve yani konuşurken kimliğimiz ortaya çıkıyor. Bütün bu birikimimizle kimliği oluşturuyoruz. Konuşurken de bu kimlik ortaya çıkmakta. Hani Osmanlı döneminde bir cümle vardır ya, üslubu beyan. Aynıyla insan. Bizler konuştuğumuz ve yazdığımız gibiyiz. Kimliğimizi besleyen en önemli unsur dil. Yani sadece dile bu açıdan baktığımız zaman bile üslubumuzu güçlendirme noktasında veya bu dile hakimiyet noktasında çok büyük bir hassasiyet kazanabiliriz. Ve dil hayatın her safhasını kapsayan bir şey. Ve biz bunun içerisindeyiz ki genişçe bir dünya olarak algılamak mümkün. Aslında hayatın kendisi dil. Hayatın her anına refakat ettiği için çok dikkat edin, titizlenin. Çünkü evet, kimliğimizi oluştururken kimliğimizi söylüyor bu noktada. Dilimizin, üslubumuzun zenginleşmesi lazım. Evet, dil sayesinde duygu, düşünce ve ideallere sahip olan birey ortak şuur oluşturuyor. İşte bu şuur ferdi şuurun ötesinde milli bir şuur. Türkçe'ye dört elle sarılmak zorundayız. Her birimiz bir dil neferiyiz diyorum. Ve her birimiz bu dile bir tuğlayla katkıda bulunuyoruz. Dil yapısını biz yapıyoruz.
0: 2 dakika.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa, bu o kimse için bir sadakadır.

Kur'an-ı Kerim hatimleri, sohbetler, kültür, edebiyat, aile, psikoloji, eğitim, sağlık, araştırma, çevre, saymakla bitiremeyeceğimiz binlerce podcast, program Akremedya'da. Okuyun, dinleyin, izleyin, paylaşın. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akremedya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip de salih, sevaplı ameller işleyenler, Rablerinin izniyle içinde devamlı kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetlere konulacaklar. Orada birbirlerine dilek, iltifat ve duaları selamdır, esenlik dilemektir.

0: bizim yaratılıştan gayemiz Allah'a kulluk etmek. Yani Allah ne emrediyorsa Allah'ın emrettiği şeyleri emrettiği vecih ile yapmak. Hayatın her faaliyetinde, gecemizde, gündüzümüzde, gençliğimizde, yaşlılığımızda, bekarlığımızda, evliliğimizde, her zaman, her yerde Allah'ın rızasını düşünmek. Kulluk bu. Onun için bizim şeyimiz ilahi, ente maksudi, ve rıdake matlubi sözüdür. Ne demek bu? Ya Rabbi, maksudum sensin, ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Her işte düşündüğüm senin rızanı kazanmak. İşte bu kulluğu güzel yapmak lazım. Allah'ı önce tanımak lazım. Tanışmadan efendim gafil, efendim yabancı kalmamak lazım. Tanıdıktan sonra zaten Allah kendisini tanıttırırsa, yani marifetullah sahibi kılarsa kulunu, kul Rabbini tanıyan, bilen bir kul haline gelirse muhabbetullah da hasıl olur. Yani Allah sevgisi içine dolar.
1: Akran, yol arkadaşım.

0: insanları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat başlıyor.
1: Merhaba sevgili dinleyenler, şehri İstanbul'dan cümlenize yedi iklim, dört bucağı, kucaklar dolusu muhabbetler, selamlar. Bu programımızda

0: dinlerken dinlenebileceğiniz bir program olmasını temenni ederek başlıyoruz. Efendim, bugün misafirimiz, stüdyolarımızda konuğumuz Türk Din Musikisi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Ahmet Hakkı Turabi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: İyisiniz inşallah.
1: Hamdolsun, sizler de afiyettesiniz.
0: Eyvallah. Evet Ahmet Bey, müzik ve sağlık ruhu dinlendirir. Evet. İşte makamların hangi rahatsızlıklara veya hangi zamanlar dinleneceğine dair Gevrekzade Hafız Hasan Efendi'nin de
1: evet,
0: bu noktadaki ilk çalışma.
1: Zaten hareket noktamız Gevrekzade Hafız Hasan Efendi olacak. Da bundan önce bunu ben hemen ifade etmek istiyorum ki dinleyicilerimize, müzikle tedavi Türk hekimlerinin, Türk insanının, Türk bilim adamlarının, müzisyenlerin icat ettiği bir şey değil. Aslında müziğe genel olarak bakacak olursak doğumundan itibaren hayatının her aşamasında müzikle iç içe olan bir insanoğlu var karşımızda. Ve asırlar boyunca müziği gerek ruhsal, gerekse bedensel amaçları doğrultusunda kullanmış insanoğlu. Hatta eski zamanlarda, çok eski zamanlarda insanların nazarında müzik ilahi bir lütuftu. Ve asırlardır müziği dini merasimlerde dini duygularının coşması için kullanmışlar. Bazen tıbbi kurumlarda, bazen özel seanslarda müzik devamlı kendisini göstere gelmiştir. Orta Asya Türklerinde şamanlar var, Kırgız Türklerinde baksılar var. Bunlar aşıklar, aynı zamanda mistik hüviyetleri de olan insanlar. Ellerinde kopuzlarla veya saz kullanarak müziği tedavi etme, güç verme, sakinleştirme, birlik beraberlik duygularını artırma. Daha sonra Osmanlı'da görüyoruz mehter, kahramanlık duygularını. Harp alanlarında, savaş alanlarında mehter yolluyor. Mesela müzik devamlı kullanılmış, müsbet anlamda, olumlu anlamda kullanılmış.
0: Mahabeti ve gücü sembolize ediyor.
1: Kesinlikle.
0: Mehter.
1: Kesinlikle.
0: Bağdat'ın fethi. Fethinde Kanuni'ye ricada bulunuyor. Şol o zamanki Bağdat hükümdarı diyor ki bari tamam aldın anahtarlar teslim buyur girin sizin olsun ama rica etsem evet, ne olursunuz mehteri sokmasanız buraya.
1: Allah Allah.
0: Çünkü evet, toprak efendim, alınmış, asker alınmış, mehter girdiği zaman gönüller alınacak.
1: Gönülleri de fethedecek mehter.
0: Bu hakikaten büyük bir devlet, büyük bir padişah denilecek. Gönüllerde akılacak. Onu bildiği için karşı taraftaki uyanık ne olursunuz diyor. Şu mehterinize sokmazsanız bu falan diyor. Böyle. Özür dilerim.
1: Estağfurullah efendim. Şimdi İslam dininin dünya olayları karşısında sergilediği gerçekçi yaklaşım, vahdet inancı, ruh beden bütünlüğü görüşü, müsbet ilimlere sağlanan kolaylıklar, İslam dininin müsbet ilimlere sağladığı kolaylıklar ve Doğu Batı uygarlıkları arasındaki konumu sayesinde ki İslam medeniyeti de mistik ve bilimsel kavramları kendi bünyesinde bir bütün halinde ortaya koyabiliyor. Bu anlamda ilk İslam filozofu işte Yakup bin İshak el-Kindi, Farabi, İbn Sina eserlerinde müziğin matematiksel meselelerinin yanı sıra sesin fizyolojik ve psikolojik etkilerini de araştırmışlar ve eserlerinde ortaya koymuşlardır.
0: Erihna ya Bilal.
1: Eyvallah.
0: Erihna ya Bilal. Alemlerin efendisi, evet, fahri kainat, Hazreti Bilal'in sesiyle, sadasıyla ruhlarının açılışını, hatta aynı şeyin üstadım Hazreti Ayşe'nin mi Hazreti Fatıma'nın mı radıyallahu anhuma bilemiyorum ama onların sahtı konuşması için de Efendimiz onlara da hadi bizi dinlendirme halinde hitapta buyururlar bir şey.
1: Yani Peygamber Efendimiz neden Hazreti Bilal'i tercih ediyor?
0: Çok
1: ashab-ı kiram hepsi ashab-ı kennücüğü mü? Hepsi yıldızlar ya gibi. Yani samimiyet anlamında, güzellik anlamında Peygamber Efendimiz'in böyle bir sıkıntısı yok. Böyle ki, bir tercih söz konusu. Tercihi neden Hazreti Bilal?
0: Aksan da var.
1: Evet.
0: Aksan
1: neden Hazreti Bilal? Çünkü neden? Hazreti Bilal'in sesi çok güzel. Ve seslendiği zaman insanların sadece işitme gücüne değil, gönül gücüne de hitap ediyor. Ve sesi çok güzel Hazreti Bilal'in. Neden sesi güzel olmayan bir başkasını tercih etmiyordu Hazreti Bilal'i? Zeyyinul Kur'an'a bi asvatikum. Kur'an-ı Kerim'i seslerinizle süsleyiniz. Peygamber Efendimiz her zaman için güzel sesi desteklemiştir. Bir tarafta Hazreti Bilal tercihi, bir tarafta Zeyyinul Kur'an'a bi asvatikum. Kur'an-ı Kerim'i seslerinizle süsleyiniz, güzelleştiriniz.
0: Bunların her birinin ölçüsü var.
1: Hududullah.
0: Ha, hududullah.
1: Efendim, hududullah. Allah'ın sınırları. Allah'ın sınırlarını geçmeyeceksiniz. Cenab-ı Allah'ın koyduğu sınırlar var. Bu hepimiz için geçerli. Bu sınırları geçmeyeceğiz efendim. Müzikte de geçmeyeceğiz. Müzik bize Allah'ı hatırlatacak. Müzik bize birliğimizi, beraberliğimizi güçlendirecek.

0: Cenab-ı Allah'la ilgili olan duygularımızı, muhabbetimizi artıracak.
1: Hatta Osman bin Affan mevzu.
0: Evet.
1: Gece, Leyli ve hep kaim, oruç, namazdı. Gündüz hep oruçlu.
0: Saim.
1: Saim. Yahu Efendimiz tatlı tatlı fırçalıyor.
0: Evet.
1: Ben Allah'ın Resulü olduğum halde yerim, içerim, oruçta tutarım, dinlenirim de, yatarım, uyurum da, aile hayatıyla Allah emri de olurum.
0: Tabii.
1: Onda bile Allah'ın hududu.
0: Evet, Üsve-i Hasene Peygamber Efendimiz, en güzel örnek. Daha öteye gitmeye gerek yok. Hepimizin okuma yazması var. Bugün İslam ilimleri çerçevesinde, hadis olsun, tefsir olsun, hepsi açıklanmayan, akademisyenlerimizin çalışmadıkları bir konu yok. Hepsi ortada. Okuma yazması olan herkes Peygamber Efendimiz'e çok rahat. Yani ulaşılabilecek dünyada en rahat insan.
1: Değil mi?
0: Evet, Üsve-i Hasene. Tek örneğimiz o olması lazım. O olması gerekir. Biz tekrar müziğe dönecek
1: olursak. Döndük.
0: İslam medeniyeti içerisinde, İslam filozoflarının bahsettikleri müzik öyle bir müziktir ki, ilim olarak bir defa kabul ediyorlar. Eğlence yerlerinde icra edilen müzik değil. Bugün bizim sağda solda dinlediğimiz müzikler olarak değil. Önce ilim olarak ve ruha hitap etmesi anlamında devamlı vurguluyorlar. Ve onlara göre müzik hep daha güzel olan üzere kurulu bir iş. Yani daha mükemmel olana, estetik olan üzerine kurulu bir iştir. Ama bunun kötü örnekleri bizim ilim olarak tanıdığımız, güzel icralarıyla tanıdığımız müziği de hiçbir zaman engelleyemez.
1: Ne derler efendim? Sui misal, emsal olmaz mı?
0: Evet.
1: Böyle bir, yani kötü örnek, örnek olarak gösterilemez.
0: Kesinlikle.
1: O her şey yerinde kalsın.
0: Ve
1: ama
0: burada şunu bağlamak istiyorum. Filozofların teorik konularda gösterdikleri farklılıklardan öte, hemfikir oldukları bu konu, yani müziğin hep daha güzel olan üzerine kurulu bir iş olduğu gerçeği. Ya buradaki güzellik, buradaki onların kasıtları fazilettir. İslam tasavvufunda da bu onların, mutasavvuflara sorarlar. Bir sürü mutasavvufun bununla ilgili şeyi vardır. Hani müzik nedir? Bu bestekarların yaptığı nedir? Aslında mutasavvuflara göre bestekarların yaptığı şudur. Elest bezmindeki Elestü bi rabbiküm hitabının güzelliğini arama telaşıdır onların müzik faaliyeti. Mutasavvuflara göre budur. Bu da fazilettir. Bu da daha güzel olanı arama telaşıdır. Aslında bestekarların yakalayamadıkları şey budur. Veya aradıkları, yakalamaya çalıştıkları şey budur. Elest bezmindeki Cenab-ı Allah'ın Elestü bi rabbiküm hitabındaki güzelliktir, musikidir. Bestekarlar hep bunu ararlar.
2: İrfan geleneğinin izinde ses, söz, sanat.
1: Evet Ahmet Bey, Gevrekzade Hafızasın Efendi'den hemen başlayarak musiki ve sağlık konularımıza girelim efendim. Buyur.
0: Gevrekzade Hafız Hasan Efendi, hekimbaşı. Bugünkü anlamda Sağlık Bakanı. Müzikle tedavi konusunda İslam dünyasında, İslam medeniyetinin çerçevesinde müstakil olarak bu konuda eser yazan tek insan. Bizim de çalışmamızın da konu teşkil eden, kaynak teşkil eden eser Er Risaletül Musikiye Minet Devair Ruhaniye. Ruh hastalıklarına müzikle tedavi. Tabii Gevrekzade eserinin içerisinde sadece ruh hastalıklarına tedavi etmiyor. Bedensel hastalıkların da tedavilerinde bazı makamların isimlerini zikrediyor bazı hastalıkları. Ve Sultan 1. Abdülhamit Han'ın döneminde 3 yıl hekimbaşılık görevi var. Hekimbaşılar o zamanlar ya vefatı sebebiyle ya da başarısızlığı sebebiyle görevlerinden azlediliyor.
1: Ya vefat ya hal.
0: Tabii hekimbaşı Gevrekzade'nin de azledilmesi, hekimbaşılıktan alınması Sultan 1. Abdülhamit Han'ın Özi Kalesi'nin düştüğünü öğrendiği esnada geçirdiği beyin kanamasını tedavi edememesi neticesinde olduğu rivayetleri kaynaklarımıza yer almaktadır. Hatta orada bir anekdot var. Abdülhamit Han beyin kanaması geçiriyor. İşte Gevrekzade'yi alıyorlar huzura. Gevrekzade efendim diyor, biraz nezleniz hareket eylemiş. Kaynaklarda biraz değişik bu, bazen hani hafif bir nüzul inmiş diyor. Ama bazıları da nezleniz hareket eylemiş diye ifadeler var. Tabii Sultan 1. Abdülhamit Han olayın farkında. Ecel terlere dökmeye başlamış.
1: Gidiyor.
0: Tabii farkında. Diyor Hasan Efendi, Hasan Efendi diyor, efendini elinden aldırdın diyor. Efendini elinden aldırdın diyor. tabii Hasan Efendi

0: böyle hüngür hüngür ağlayarak huzurdan çıkıyor. Bunun neticesinde zaten 3. Selim Han padişah oluyor, tahta çıkıyor. 3. Selim Han zamanında da birkaç ay hekimbaşılık yapılıyor ama daha sonra görevden alınıyor. Gevrekzade Hafız Hasan Efendi görevden alındıktan sonra kendini tamamen ilme veriyor. Gevrekzade'nin 20 küsür eseri var. Bunların arasında sadece tıp eserleri yok. Bunun yanında tasavvufla ilgili eserleri de var, tercümeleri de var.
1: Yani tasavvuf yönüne olan bir
0: kesinlikle
1: kimse.
0: Kayıtlardan Gevrekzade'nin bir Mevlevi muhibbi olduğu da anlaşılıyor.
1: Oo.
0: Kendi eliyle Araki'ye giydiriyor Ali Nutki'yi dedi.
1: Ali Nutki'yi dedi.
0: Kendi elimle Araki'ye giydirdiğim insanlar demiş, tarihini de atmış. Bunların içerisinde Gevrekzade Hafız Hasan Efendi de var.
1: Araki'ye giydirmek
0: de mühim. Çok mühim. Çok mühim.
1: Yani.
0: Onun en azından tabii çile çıkarmasını falan göstermez ama bir
1: tabii.
0: Mevlevi muhibbi olduğu, intisabın eşinde olduğunu anlatıyor bize. Daha sonra Gevrekzade Hafız Hasan Efendi ulaşabileceği en yüksek makamlara da ulaşıyor. Edirne Mollalığı yapıyor. Halep Mevleviyeti veriyor. Tabii Mevleviyetler kadılık demek. Halep kadılığı veriyor. Edirne Mollalığı veriyor ve daha sonra da en yüksek paye olan Mekke'yi mükerreme payesine ulaşıyor.
1: Gevrekzade hizmet payesi.
0: Tabii ya. 73 yaşında iken İstanbul'da 1801 yılında vefat ediyor. Hatta ekletti Gevrekzade'yi açgözlü felek mısrası da Ebced hesabıyla bu tarihi vermektedir. Türbesi de çok uzakta bir yerde değildir. Rahmetli Muhammed Esat Coşan Hoca Efendi'nin de türbesine çok yakındır. Eyüp'tedir, Eyüp Sultan.
1: Demek ki İstanbul'da olan, İstanbul dışında olan dinleyenlerimizin ziyaretleri, merhum Hoca Efendi'nin kabirlerini ziyaretleri esnasında hemen yakında.
0: Çok yakında.
1: Ona da hediye edelim, uğrayalım oraya inşallah.
0: Hemen Ataullah Mehmet Efendi Hazretesi'nin içerisinde Gevrekzade'yi tıp ilminde önemli kılan şu. Yani geleneksel Osmanlı hekimliğinin son temsilcilerinden biri. Geleneksel Osmanlı hekimliğinin son temsilcilerinden ve döneminin en ünlü hekimi. Hekimbaşı olmak kolay değil. Enderun'da tıpla uğraşırken mesela Ahmet Paşazade İshak Bey'in sarı hastalığına yakalan oğlunu tedavi etmesi, onun hekimlikteki kudretini gösteren en önemli örneklerden yalnızca birisi. Bir de Gevrekzade'nin şu sözü var, o çok hoşuma gitti. Yani bugüne de hitap ediyor. Bugün de çok yaptığımız yanlış var tıpla ilgili, ilaç kullanmakla ilgili. Gevrekzade şunu söylüyor eserlerinde. Bazı kitaplarda görülen ilaçlarla tedaviye heves ederek onu kendiliğinden alanlara ziyan aşikardır. Her seferinde faydasını bilen bir ehline, bir tabibe, hekime müracaat olunmalıdır. Kendi ifadesi, kendi tavsiyesi var bu anlamda. Gevrekzade'nin ama şunu hemen söyleyeyim ki konumuzla alakalı olması açısından bir müzik eğitimi aldığına dair bir bilgiye rastlayamadık. Yalnız eserlerinde Neticetül Fikriye diye bir eseri de var. Orada da çocuk hastalıklarının müzikle tedavisinden bahsediyor. Bazı diş hastalıklarının müzikle tedavisinden bahsediyor. Burada çok güzel, nadir bulunabilecek bilgilere ulaştık. Kenar notu olarak kendi bizzat kaleme aldığı eserler zaten bunlar. O notlar da kendisi bizzat kaleme almış. Müziğin tarifi, o dönemde kullanılan enstrümanlar çok güzel bilgileri var. Hatta avaze, şube, makam sayıları falan bunlarla ilgili çok enter rastlayabileceğimiz bilgiler var. Eser müzikle tedavinin yanı sıra müzik tarihçilerine de ışık tutmak.
1: Müzik tarihçilerine
0: evet.
1: de ışık.
0: Ama
1: tıp Gevrekzade tıbbiyeye de ışık tutuyor.
0: Kesinlikle. Yazdığı eserler çok önemli eserler. Bilhassa Osmanlı-Rus Savaşı mesela dizanteri hastalığına geleneksel yollarla tedavi etmeye çalışıyor. Daha sonra tıbbi kimyayı cedid denen bir ekol var. Bu ekolün temsilcileri batılı, onların eserlerini tercüme ediyor. Modern hekimliğin de işaretlerini veren, ona yardımcı olmaya çalışan bir insan.
1: Eser gelir, yani iş o tarafa da gitti. Yine böyle biz susuyoruz, size bırakıyoruz.
0: Evet, teşekkür ederim.

0: Mevlân Şefaat-i Menai ile Hafız Saadettin Kaynağ'ın Hüzzam Şugulü değil mi efendim?
1: Evet.
0: Ruhlarımıza indi. Türk Din Musikisi ana bilim dalı öğretim üyelerinden Ahmet Hakkı Turabi Bey konuğumuzdu. Kendilerine gıyabi olarak da şükranlarımızı sunuyoruz. Allah razı olsun. Yüreğine sağlık. İbret ola, hikmet ola diyoruz. Dualarınızı bekliyoruz. Hoşça bakınız saatinize.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.media'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Media web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Media, sağduyunun sesi.
3: Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

Sağduyulu akıl. Sağduyulu aklın dini, ahlaki ve tasavvufi boyutu. Akıl, insanı sorumlu kılan temel bir yeti, sağduyu ise fıtri bir sezgi olarak değerlendirilir. Bu iki kavram birlikte değerlendirildiğinde, sağduyulu akıl adı verilen dengeli ve hikmetli bir düşünme biçimini ortaya çıkarır. Sağduyulu akıl, yalnızca teorik bilgi üretmekle kalmaz, aynı zamanda ahlaki, toplumsal ve dini sorumlulukların yerine getirilmesinde ölçülü ve vicdani bir rehberlik sunar. İslam düşünce geleneğinde akıl, insanı diğer varlıklardan ayıran, doğru ile yanlışı ayırt etmeyi mümkün kılan temel bir yeti olarak tanımlanır. Akıl aynı zamanda dini yükümlülüklerin temelidir. Ancak insan hayatı sadece mantıksal ilkelerle şekillenmez. Sezgi, vicdan ve fıtrat da önemli yönlendirici unsurlardır. Bu anlamda sağduyu kavramı, aklın işlevselliğini tamamlayan ve onu daha dengeli hale getiren bir içsel sezgi gücü olarak öne çıkar. Sağduyu akıl ise, bu iki yetinin uyumlu birleşimini temsil eden, hem düşünsel hem ahlaki derinliğe sahip bir bilinç durumudur. Akıl kavramının Kur'ani ve kelami temelleri. Kur'an'da akla büyük önem verilir. Düşünmez misiniz, akletmez misiniz gibi ayetler insanları tefekküre davet eder. Akıl sadece bilgi üretme aracı değil, aynı zamanda bir sorumluluk ve muhakeme yetisidir. Ehl-i sünnet kelamında özellikle Maturidi akılcılığı, iman sorumluluğunu akıl ile temel

mükemmellendirmiştir. Maturidiye göre insan, vahiy gelmese bile Allah'ın varlığını aklıyla idrak edebilir. Bu da aklın sadece araç değil, aynı zamanda hakikate ulaşmada asli bir kaynak olduğunu gösterir.

0: Sağduyu ve fıtrat ilişkisi. Kur'an'da geçen Allah'ın insanı üzerine yarattığı fıtrat ifadesi, insanın doğuştan getirdiği ahlaki ve bilişsel potansiyele işaret eder. Sağduyu bu potansiyelin pratik yansımalarından biridir. Gazzali, fıtratı bozulmamış bir kalbin doğruluğu kolaylıkla kavrayabileceğini belirtir. Bu açıdan sağduyu ne sadece duygusal bir tepki ne de salt mantıksal çıkarımdır. Hikmete dayalı bir sezgidir. Sağduyulu akıl, hikmetli ve dengeli düşünme. Sağduyulu akıl, klasik felsefede Aristoteles'in phronesis, pratik hikmet kavramına karşılık gelirken, İslam geleneğinde bu hikmet anlayışı daha ahlaki ve metafizik bir zemin kazanmıştır. Hikmet, bilginin yerli yerinde ve dengeli kullanımını ifade eder. Kur'an'da hikmet, peygamberlere verilen özel bir lütuf olarak da tanımlanır. Bu bağlamda sağduyulu akıl, bilgi, ahlak ve sezgiyi bir arada işletebilen yüksek bir bilinç düzeyidir. İbn-i Rüşd'e göre din ve akıl çatışmaz. Sağduyulu bir akıl, dini daha derin ve tutarlı anlama imkanı sunar. Tasavvufta akıl ve sağduyunun konumu. Tasavvuf, İslam'ın içsel boyutunu temsil eden, bireyin Allah'a yakınlaşmasını hedefleyen manevi bir disiplindir. Bu gelenekte akıl, önemli bir araç olmakla birlikte sınırlı bir yeti olarak değerlendirilmiştir. Özellikle aklı maaş ile aklı maat ayrımı, tasavvufta sıkça yapılan bir vurgudur. Cüneyd-i Bağdadi'nin şu ifadesi bu yaklaşımı özetler: "Bizim yolumuz, kitap ve sünnete bağlı, ilim ve akıl ile sabit bir yoldur. Heva ve heveste değil." Bu ifade, tasavvuf ehlinin aklı hikmetli ve ölçülü bir şekilde kullandığını göstermektedir. Tasavvufta sağduyu, doğrudan bu kavramla adlandırılmasa da, selim kalp, basiret, fıtrat üzere olmak ve zuhuratı doğru yorumlayabilme yetisiyle örtüşür. Kalp, yalnızca duyguların değil, aynı zamanda marifet ve sezginin merkezidir. Allah katında en değerli uzuv, akleden kalptir anlayışı, sufi düşüncede kalbin aklın önüne geçmesi anlamında değil, kalbin akılla birlikte hakikate açılan bir pencere olması anlamında kullanılmıştır. İbni Ataullah el-İskenderi'nin Hikem-i Ataiyye adlı eserinde geçen "aklın ışığı vardır ama aşkın nuru onun ötesindedir" ifadeleri, tasavvufi gelenekte sezgi ve aşkın aklın tamamlayıcısı olarak görüldüğüne işaret eder. Bu bağlamda sağduyulu akıl, tasavvufi pratiklerde sadece teorik değil, aynı zamanda hayata geçirilen bir bilgelik haline dönüşür. Müslüman bireyin düşünsel ve ahlaki gelişimi açısından akıl ve sağduyu birbirini tamamlayan iki asli güçtür. Sağduyulu akıl hem bireysel hayatın yönlendirilmesinde hem de toplumsal ahlakın inşasında önemli rol oynar. Sadece akılla değil, sağduyuyla da hareket eden birey dengeli, ölçülü, vicdani ve hikmetli kararlar verebilir. Bu yönüyle sağduyulu akıl, çağdaş İslam düşüncesinin ihtiyaç duyduğu bütüncül ve ahlaki bir düşünme modelini temsil etmektedir.
1: Sağduyulu aklın dini, ahlaki ve tasavvufi boyutu.
0: Programın ses kayıtlarına Akra Medya'dan ulaşabilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Kim Allah'a ve Resul'e canı gönülden itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve salihlerle beraber olacaklardır. İşte onlar ne güzel arkadaştırlar.

0: Akran. Reklam.
1: Server yayınlarından Hicri Yeni Yıla Özel Cuma Sohbetleri Külliyatı. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan hocamızın Akra'da yayınlanan Cuma sohbetleri Hicri takvime göre kronolojik olarak düzenlenerek 12 cilt haline getirildi. Muharrem ayıyla başlayan bu özel seriyle Hicri yılın tamamına dair faziletlerin ve ibadetlerin anlatıldığı sohbetlerden istifade edebilirsiniz. Haydi, 1448 Hicri yılında hedefimiz bu 12 cildi okuyup, özümseyip uygulamak olsun. Bir yıl boyunca Cuma sohbetleriyle manevi bir yolculuğa çıkmak için bu külliyatı hemen kütüphanenize ekleyin. Detaylı bilgi ve sipariş için serveryayınları.com.
0: Akra Reklam.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
2: الله جل وعلا cümlemizden razı olsun. Kabahatlerimiz ne kadar çoksa da affı mağfireti hepsinden fazladır. Bizi de mağfiret cümlesine ilhak etsin de sevdiği, razı olduğu kulların arasında kabul edilsin. İnsanlık denilen ve bize ad verilen insanlık çok büyük bir nimet ve bir devlettir. Dünyanın değil bizim. Dünyanın bütün nimetleri insanlık nimetinin yanında zerre olmaz. Dünyanın bütün nimetleri insana verilen nimetlerin yanında zerre olmaz. İnsan bu kadar sonsuz bir nimetin içerisinde bunun kadri kıymetini bilmeden dünya nimetlerine aldanarak fani dünyanın nimetlerine aldanaraktan vaktini boş geçirerekten ahirete göçüşü kadar acı bir şey yoktur. En güzel nimet insandayken insan bunu kaybetmiş ve en acı bir şekilde ahirete göçmüş. Ne yazık. Bir insan istikbal diye çalıştığımız ilk mektep, orta mektep, lisesi, üniversitesi, işte doktorası, şusu 30 yaşını buluyor insanın. Bu kadar gürültünün içerisinde bu kadar zahmetlere katlanıyoruz ki evimizi, babamızı, anamızı, babamızı terk ediyoruz. Geliyoruz gurbetler evlerinde, bazen aç, bazen tok, çalışmaya çalışıyoruz. Aman istikbalimizi temin edelim. Nedir o istikbal? Yaşam kuruş, maaş alabilerekten rahatça yaşayabilmek. Havaihiniz, erzuk bu. Fakat insanoğlundaki verilen nimet-i uzma ki onlardan hangisini söylesen insan bilemez, bu nimetleri ayak altında çiğneyebiliyor. Toplanılan mücahedeler bayram gibidir. Kaç kere gitti? Binlerce, on binlerce, yüz binlerce kişi insana koymaz. Fakat kendi başına nefsinin arzularına muhalefete başladı mıydı? İnsan ne kadar müşkülatlara uğrar, ne kadar zorluklara uğrar. İşte bu müşkülatları ve bu zorlukların altında insanda bir cevher var ki bu vücudun içine gömülmüş. Bu cevherin zerresine dünyanın nimetleri, zinetleri sıfır yerinde, hiçtir. Onun için asıl hüner insanın bu insanlık cevherini meydana çıkararak insanca yaşayıp insanca ahirete geçmek. Yoksa yaşayan insan çok, mahluklarda çok. Bunların kıymeti yok. Onun için İslam'ın şartları 5. Evvela namaz. Şimdi bak, hac gelmeyen, madem parası var, her şeysi var, hacca gelmiyor. Halbuki haçta birçok şey var, şartlar var. Zengin olacak, sağlam olacak, emniyet olacak yolda. Bunlar olmazsa hac sabit olur. Ama namaza hiç mani yok. Ölünceye kadar herkes emri ilahiyi ifa edecek. Yani insanlık cevherini elde etmeyi istiyorsanız Kur'an-ı Azimüşşan'a sımsıkı yapışıp emirlerine itaat, yasaklarından içtinab. Emirlerine itaat etmedikçe, yasaklarından da korunmadıkça bu insanlık cevherleri insanda tezahür edip gösteremez kendini. Gömülü giden insan. Sonra da Cenab-ı Hak elbette soracak. Yani hasibu enfesekim kable entuhasibu. Siz nefislerinizi muhasebe edin bakalım. Emri ilahiye karşı, beşeriyete, insaniyete karşı nasıl davrandınız? Günahlarla mı ömrünüz geçti? Yoksa hayırlarla, ibadetlerle mi ömrünüz geçti? Bunun muhasebesinin herhalde ölmeden evvel yapıp iyi insanların arasını bulmak. Bak, şimdi bugün dünyada diyoruz ki bak uçaklar yaptılar, işte füzeler yaptılar, şunu yaptılar.

0: Süleyman Aleyhisselam ordusunu havada rüzgarla uçuruyordu. Bugünkü vasıtadan hiçbirisine hadis yoktu. Niçin? İnsanlık cevheri her şeyi hakim. Allah hepimizi affetsin. Taksiratımızı, siyatımızı, hasenatı tebliğ eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kullarından olabilmek için Kur'an-ı Azimüşşan'a sarılmaktan başka çaremiz yok. Onu kendimiz okuyacağız. Çoluğumuza, çocuğumuza okutacağız. Sonra Allah'ımız bize ne diyor? Ona kulak vereceğiz. Yap, yapacağız. Hiç mani yok. Yapma, yapmayacağız. Hiç mani yok. Ama nefsimize hoş geliyor. Bu ucup denilen bir hal var ya, ucup, kendini beğenme. Hepimiz kendini beğenmekte yekta. Birinci, her sınıf kendini beğeniyor, benim haklı diyor. İşte bugün konuşmalar da oluyor, görüyorsunuz. Herkes kendini methetmekte. Canım bunun bir doğrusu var, yanlışı var ya. Bak hak yolu var, batıl yolu var. Hak yolu uzurken batılın nesine metolunur yani. Binaenle tekemmül kolay bir şey değil. İnsan kemale ulaşmadıkça, yani olgun, kamil bir insan olmadıkça bu dünyaya göz yumarsa çok acı. Dünya kadar serveti olsun, dünya kadar bilgisi olsun, dünya kadar kuvveti olsun, hepsi onun olsun. Bu dünyadan geçerken Allah'ın sevgili bir kulu olarak geçebilmek şerefine Cenab-ı Hak cümlemizi nail eylesin. Bunun için hepimizin açlık, açlığa, riyazete, kanaata, sabra, tahammüle alışmamız lazım. Sabra, tahammül olmadıktan sonra, kanaat olmadıktan sonra, efendim, açlığa, susuzluğa tahammül olmadıktan sonra hiç olmazsa pazartesi, perşembe oruçlarına devam, ayın 13, 14, 15 oruçlarına devam. Akşam kalkamadık, zararı yok, ne olacak, gençlik var. Bir üzerinde tutabiliriz, üç günde tutabiliriz. Mutlaka yemek şart değil ki. Allah hemen yardımcımız olsun da bizi bu nefslerin elinden kurtulup da olgun, kamil bir Müslüman olaraktan ahirete geçmeye nail olan kulların arasında kabul edeceğim. Bak şimdi hacca gidiyoruz. Her sene hacca gidiyor ya. Gidenler gidiyor tabi. Bunu Allah her sene emretseydi mümkün değil tabi yapmak. Fakat bir kere emretmiş. Gidiyor olanlar da gidebildikleri kadar gitmişler. Sebebi hikmeti insanlık denilen bu devlet bizden kayboluyor. Nasıl ekümülatörler bozuluyorsa onu gidip tamir ettiriyoruz, doldurtturuyoruz yahut yenisini koyuyoruz. İşte bunu yenilemek için oraya gidilir. Buraya gözünü yumacaksın, bulağını da tıkayacaksın, Allah'a bel bağlayacaksın. Allah'la meşgul olacaksın yani. O zaman ekümülatörün dolar, makinen de kuvvetlenir, taze gelir, burada ümmet-i Muhammed'e faydalı olur. Allah hepimizi affetsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Ey gökleri ve yeri yaratan, görünen ve görünmeyeni bilen Allah'ım. Ey her şeyin Rabbi ve yegane sahibi. Senden başka ilah bulunmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden, onun sana şirk koşmaya davet etmesinden sana sığınırım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, ey insanlar, şüphesiz ben Allah'ın sizin hepiniz için gönderilen peygamberiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı kendisinindir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem diriltir hem öldürür. O halde Allah'a inanın, Allah'a ve onun sözlerine inanan ümmi peygamber Resulüne de inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur.

Sağduyunun sesi Akra.

0: Allahu Ekber.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir dua.

0: Sevinince şükrederiz. Hayır olur. Sıkılınca sabrederiz. Hayır olur. Biz müminiz. Bize her halimiz hayır olur. Müminim, sıkıntıyla denenir şükrederim. Şükrederek hatalarımdan arınırım. Annemden doğduğum gün gibi uyanırım.
1: Akra dinle, farkında ol.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey Resulüm! De ki, Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayan ve çok merhamet edendir.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve sevgili Akra dinleyicileri, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, İmam Müslim'in rivayet ettiğine göre buyurmuş ki, "Men sallel işa'e fi cemaatin feke ennemâ kâme nusfedeyle ve men sallel subha fi cemaatin feke ennemâ sallel leyle külle." Biliyorsunuz geceliğin yatsı namazına gitmek, sabahleyin sabah namazına gelmek kolay değil. Yani uykudan insanın fedakarlık yapması lazım. Efendim, ya da efendim yorgun olduğu için yorgunluğunu yenmesi lazım. Kendisine efendim biraz gayret etmek düşün bu konuda. Şimdi Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde buyuruyor ki, kim yatsı namazını cemaatle kılarsa, yatsı namazını camiye gitmiş, kaçırmamış, cemaatle kılmış. Peki ennemâ kâme nusfedeyle, gecenin yarısına kadar ibadet etmiş, sevabı alır. Ve men sallet subha fi

cemaatin kim kalkar da sabah namazına da cemaate giderse, tabi kış günlerinde biliyorsunuz sabah namazına gitmek kolay. Çünkü hakikaten gece uzun oluyor ve şeye camiye gitmek uykuyu aldıktan sonra nispeten kolay. Ama asıl bu yaz günlerinde, gecenin çok kısa olduğu günlerde bu hadis-i şerifin önemi ortaya çıkıyor. Sabah namazında kim cemaatle kılarsa, peki ennema sallelleyle küllehu, sanki bütün gece hiç uyumamış da efendim ibadetle meşgul olmuş gibi Allahu Teala Hazretleri sevap veriyor. Bu hadis-i şerifte görüyoruz ki efendim insanın sevap kazanması için fedakarlıklarda bulunması lazım. Bu fedakarlıkların kuvveti nispetinde efendim insan büyük sevap kazanıyor. Yorgun argın çalışıyorsunuz akşama kadar. Ondan sonra evinize geliyorsunuz. İşte hanım yemekleri çıkartıyor. Bir ev reisi için düşünüyorum bu manzarayı. Efendim hanım da tabii yorulmuş oluyor. Ev hanımı için de aynı durum var. Bütün gün çalışmış. Yemeği yedikten sonra da biraz çay içelim filan derken bir yorgunluk çöküyor. Efendim televizyonun karşısına oturuyorlar. Ezan okunuyor ama efendim tabii bu yorgunluğu yenip camiye gitmek veya televizyondaki programı bırakıp camiye gelmek kolay olmuyor birçok kimse için. Tabii eskiden televizyon yoktu ama yorgunluk herkes için her asırda, her çağda mevcut olan bir şey. Şimdi bu yorgunluğu yenip de geceliğin de tabii ortalık karanlık olduğu için bir de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çağını düşünelim. Yollar yok, kaldırımlar yok. Efendim elektrik ışıkları yok. Efendim tabii tehlike de var. Gecenin karanlığında köpek ısırabilir, önüne bir yabancı çıkabilir. Görünmemekten istifade ederek efendim zarar vermek isteyen insanlar olabilir vesaire. İşte bütün bunlara rağmen yatsı namazı bir efendim vazife. Evet, insan evde kılabilir. Bir namazını evde kılması mümin için mümkün. Fakat erkeklerin cemaatle namaz kılması, evde namaz kılmasına göre 27 kat daha sevaplı. Yani onun için Evliya Allah'tan büyük böyle Allah'ın sevgili kullarından bazılarını okuyoruz hayatlarını. Eğer evde kılmak zorunda kalmışsa hastalık, geç kalmak, rahatsızlık vesaire gibi bazen insan hani dişi kanar, burnu kanar, efendim kesilmez, abdestini tamamlayamaz, camiye yetişemeyebilir. Bu gibi durumlarda efendim 27 defa kılarlarmış evde namazı. Tabii böyle bir şey yok. Ama camiye gidemediği için 27 kat sevabı kaçırdığı için efendim onu sağlamak maksadıyla bu işi yaparlarmış. Bu tabii kendileri için de bir bakıma bir çeşit ceza oluyor. Ey nefsim, sen eğer şey yapacaksan efendim tembellik edip de camiye gitmeyeceksen ben de sana efendim 27 defa bu namazı kıldırmak suretiyle bu aynı şeyin acısını çıkartırım demiş oluyor belki. Nefsiyle mücadele de çok önemli ya. Hani İslam'da en önemli hususlardan birisi insanın nefsini yenebilmesi. Kad eflaha men zekkaha ve kad habe men dessaha ayet-i kerime. Bunlar insan nefsini ıslah edebilirse felah buluyor. Hem dünyada mutlu bahtiyar oluyor hem ahirette cennetin yüksek derecelerini kazanıyor ama nefsine mağlup olursa, esir olursa, nefsinin hevasına uyarsa, heveslerinin peşinde sürüklerse kendisini, o zaman da tabii haip oluyor, perişan oluyor, pişman oluyor. Yaptığına milyon kere, milyar kere pişman oluyor. O bakımdan nefsi yenmek çok önemli bir husus. Nefsi yenmenin peki nasıl olacak bu nefsi yenmek? Bunun bir metodu var, ilmi var, usulü var. Hani bir kuşu yetiştirmenin, bir köpeği eğitmenin, efendim bir aslan avcısının bir aslana terbiye vermesinin, bir çiçeği yetiştirmenin, efendim pamuk üretiminin, bilmem ayçiçeği üretiminin problemleri var da insanın yetişmesinin problemleri yok mu? İlmi yok mu? Problemleri de var. Bunları çözecek ilmi de var tabii. Nefsi terbiye etmenin ilmine tasavvuf diyoruz. Tasavvuf tabii kendiliğinden ortaya çıkmış bir şey değil. Bir kere Kur'an-ı Kerim
işareti veriyor. Yani insanın nefsini terbiye etmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim işaret olarak, bir vecibe olarak, bir görev olarak insana gösteriyor. Nefsini terbiye edeceksin, etmezsen perişan olursun, terbiye edersen de mutlu olursun, iki cihanda aziz olursun diye nefsin terbiye edilmesi hedefini Kur'an gösteriyor. Peki sadece hedefi gösteriyor da usulleri göstermiyor mu?

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini okuduğumuz zaman, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini dikkatli bir şekilde okuduğumuz ve Kur'an-ı Kerim'in bütünü üzerinde sağlam bir görüş ve bilgi birikimine sahip olduğumuz zaman bakıyoruz ki bir yerde gösterilen hedefin öbür tarafta metotları da gösterilmiş. Dini yakından tanıdığı zaman insan anlıyor ki Allah-u Teala Hazretlerinin emrettiği ibadetlerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiyelerinde dinin hedeflerini sağlamaya yönelik pratik tedbirler var. Yani bunlar detaylı olarak bilimsel efendim birer böyle efendim rapor tarzında bir ilacın prospektüsü gibi şunu şöyle yaparsan şöyle olur tarzında söylenmiyor ama direkt olarak şöyle yap deniliyor. Siz onu yaptığınız zaman o murada, o gayeye, o maksada otomatik olarak gidiyorsunuz, varıyorsunuz. İslam'ın güzelliği burada. Yani bir insanın İslam'ın ibadetlerindeki hikmetleri anlamaması halinde bile İslam'ın emirlerini tuttuğu zaman gene mutlu bir insan, yine olgun bir insan olması mümkün oluyor. Onun için İslam medeniyeti sahasında bakıyorsunuz, medreseye gidememiş, fakir bir ailenin efendim bir çocuğu, efendim bir eğitim yapamamış, annesi babası zengin değil, onun eğitimi için hocalar tutamamış vesaire. Ama tasavvuf o kimseyi eğitmiş, İslam o kimseyi eğitmiş. Bakıyorsunuz bir oduncudan bir büyük arif, bir demirciden bir kamil mürşid, efendim bir börek çobandan çok mükemmel bir insan efendim meydana çıkıyor. Neden? Çünkü İslam'ın emirlerinde Allah'ın reçeteleri var. Kulların hastalıklarını iyi edecek ve kulları mutlu ve kuvvetli edecek reçeteler var. Onları tuttuğu zaman çoban da evliya olabiliyor. Efendim oduncu da demirci de evliya olabiliyor. Allah'ın emirleri onun için hepsini dikkatle uygulanmak gerekir. Efendim baş tacı edilmelidir. Manasını ve hikmetini anlamasa bile. Tabii bizler 20. yüzyılın insanları bilgi çağını yaşıyoruz. Bu bilgi çağında çok çeşitli efendim yerlerden bilgileri toplayabiliyoruz. Ve her ilim kendi içinde ihtisas dallarına ayrılmış olduğu için ve her alim ve araştırıcı bir sahayı derinlemesine araştırdığı için ilmin hudutları gerçekten muazzam ansiklopedilere sığmayacak kadar genişlemiş ve her dalın ihtisas kütüphaneleri var. O kütüphaneler de tıklım tıklım dolu ve bir insanın mütehassıs olması gene onların hepsini okuyup anlaması bile bir hayli zor oluyor. Ama işte İslam böyle bir insanın bu bilgileri bilmemesini nazarı itibarı alarak Allah-u Teala Hazretleri onun farkına varmadan eğitiyor. Bir annenin çocuğunu, çocuk kendisinin eğitildiğinin, beslendiğinin, yetiştirildiğinin farkında olmadan annenin onu yetiştirdiği gibi İslam insanları yetiştiriyor. İşte İslam'ın bu emirleri göz önüne alınıyor tasavvufta ve onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tavsiye ettiği tavsiyeler olarak, öğütler olarak, emirler olarak uygulandığı zaman bir bütün, bir sistem ortaya çıkıyor. Yani nereden çıkıyor bu sistem? Kur'an-ı Kerim'den çıkıyor. Nereden çıkıyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesinden çıkıyor. Şimdi bu açıklamayı bu okuduğumuz hadis-i şerife bakarak biraz genişletelim. Bir insanın olgun bir insan olmasına mani neler vardır? Tembelliği vardır. Rahatına düşkünlüğü vardır. Keyfine düşkünlüğü vardır. İster misiniz bir talebenin çok keyfine düşkün olmasını? Eğlence yerlerinde gezen bir talebe üniversiteyi bitirebilir mi? Babasından efendim aylıkları alır, memleketinden babası ona paraları gönderir. O da burada efendim büyük şehirde onları bir güzelce eğlence yerlerinde yerse o çocuk eğitilebilir mi? Şimdi insanın bu tembelliğinin önüne nasıl geçeceğiz? İnsanın kendi arzularını yenmesini nasıl öğreteceğiz? Ve insan bu olgun, kamil, ermiş bir insan olma durumuna nasıl gelecek? İşte bir misal. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir şey anlatıyor bize. Yatsı namazına camiye geleceksin. Gelemem, yorgunum, hastayım, efendim rehavet çöktü veyahut evde kılsam olmaz mı? Evde kılsan olur ama camideki gibi olmaz. Efendim cemaat esassa ben de çoluk çocuğumu arkama saf yaparım, evde imamlık yaparım. Ya ama evdeki imamlık

0: camideki cemaat arasında çok büyük fark var. Evde sen imamlık yaparsın ama bir insan camiye gittiği zaman öyle büyük faydalar sağlıyor ki. Hatırlayabildiğim birkaç tanesini söyleyeyim. Bir, her attığı adımda bir günahı affoluyor. Bir derece yükseliyor. Efendim, camiye gittiği zaman efendim camideki cemaatten bir olgun, Allah'ın sevgili, makbul bir kulunun hatırına Allah-u Teala Hazretleri bütün cemaatin namazını kabul ediyor. Allah-u Teala Hazretleri tabi bizim ibadetlerimize ihtiyacı yok. Allah-u Teala Hazretleri kainatı kendisi yaratmış. Bizim her şeyimizi kendisi yaratmış ve veriyor. Bütün nimetlerimiz ondan. Yani bizim ona ibadet etmemizin faydası bize. Allah'ın bize emirlerinin sonucu faydası kime? Bize. Yani biz İslam'a uyduğumuz zaman kim istifade ediyor? Ben kendim istifade ediyorum Müslüman olarak. Benim ailem istifade ediyor. Benim annem babam istifade ediyor. Toplumum istifade ediyor. Dürüst insan oluyorum. Polise ihtiyaç kalmıyor. Yalancılık olmuyor. Hırsızlık olmuyor. Rüşvet olmuyor. Haksızlık olmuyor. Sevgi var. Merhamet var. Yani bunların hepsi birden sağlanmış oluyor. Bütün bunlar insanoğlunun faydası. Allah-u Teala Hazretleri İslam'ı insanlara bir nimet olarak göndermiştir. İslam Allah'ın insanlara bir angaryesi, bir külfeti değildir sevgili dinleyicilerim. Efendim bunu bastıra bastıra her yerde göğsünüzü kabarta kabarta söyleyin. Yani bir insanın Müslüman olması Allah'a efendim işte ben Müslüman oldum binaenaleyh ne istersem yapman lazım gibi bir havaya dürünmesine, efendim Allah'a minnet etmesine, yani başa kalkma diyoruz minnete, başa, Müslümanlığını başa kalkma durumuna gelmesine yol açmamalı. Bu İslam bizim için en büyük nimet ve bütün emirlerin altında nice hikmetler var. Düşünebiliyor musunuz? Sabahleyin uykudan kalkıyorsunuz, o serin efendim güzel gecenin böyle dinlenmiş havasından ciğerlerinize nefesinizi çeke çeke efendim güzel o sabah efendim havasıyla camiye yürüyorsunuz tatlı tatlı, sakin sakin. Egzoz gazı yok, efendim gürültü yok, patırtı yok. Herkes efendim böyle rahat bir gece geçirmiş. Siz camiye gidiyorsunuz tertemiz havayı ciğerinize çekerek namaz kılıyorsunuz. İşte sıhhi bakımdan da fayda var. İnsan sabahleyin kalktığı zaman Allah'a ibadet ederek yeni bir günü başlatmış oluyor. Gün doğuyor, insan yeni bir güne başlıyor ama Allah'a itaat ederek, ibadet etmiş olarak, söz vermiş olarak, ben Müslümanım, ben senin iyi kulunum ya Rabbi diyerek yeni bir günün ilk adımlarını atmış oluyor. E tabi o günün arkası da böyle sabah namazıyla bereketli bir şekilde başlayan bir günün arkası da mutlaka çok iyi gelecek demektir. O insan, o namazı kılmış olan insanın iş yerine gidip de efendim besmeleyle açması, kefengini kaldırması, Bismillahirrahmanirrahim tezgahına oturması, iç sıktan parasını besmeleyle efendim kasasına koyması, müşteriye muamelesi, malı satarken efendim davranışları vesaire, bunların hepsine tesir edecek o sabah, o başlangıç. Onun için ne kadar önemli bir başlangıca teşvik etmiş oluyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani biz Peygamber Efendimiz'in tavsiyesini tuttuğumuz zaman ne kadar büyük hayırları birden kucaklamış oluyoruz. Nelere sahip olmuş oluyoruz farkında değiliz. Bir gün geçirdim, şimdi yatıp uyuyacağım. Bu uyku belki yani ölüme de benziyor. İnsan bütün duygularını kaybediyor. Serilip yatıyor, gece üstü açılıyor farkında değil. Odaya bir girip birisi girse çıksa farkında değil vesaire. Yani ölüm gibi bir şey bu uyku. Bütün bir günü geçirdim, acaba nasıl geçirdim? Allah'ın rızasına uygun mu? İşte bugün de akşam oldu. Bir şarkı hatırlıyorum. Efendim sözleri dokunaklı. Belki aslında şarkı da değil. Belki bir ilahidir bilmiyorum ama Engin de yavaş yavaş günün minnesiz oldu. Derdim bana arkadaş. Bugün de akşam oldu tabii. Akşam olunca insana bir hüzün çöküyor güneşin batmasıyla. Efendim bir muhasebe, kendi kendini hesaba çekme fikri meydana geliyor. Yatsı namazında bir camiye geliyorsunuz. O günkü yaptığınız iyi işlerden mutluluk duyarsınız. Kötü işlerden pişmanlık duyarsınız. Yatsı ve sabah namazlarının efendim bu bakımdan büyük önemi var. Nefsi terbiye yönelmesi bakımından önemli. Tembelliği yenmek bakımından önemli. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki yatsı namazını kim cemaatle kılarsa gecenin yarısını ibadette geçirmiş gibi olur. Sabah namazını kim cemaatle kılarsa efendim bütün gecesini ihya etmiş olur diyor. Bir de tehlikeli tarafını size hatırlatayım sevgili dinleyicilerim. Tehlikeli tarafı da şudur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar, yatsı ve sabah namazlarına münafıklar güç getiremezler. Yani münafıklar gelemezler. Münafık olmayanlar gelir de münafıklar o namazlara gelemezler. Neden? Kalbinde hastalık var. Münafık demek içi boş ve dışı boş demek. Kalbi rahatsız, imanı zayıf, hastalıklı insan demek. Onlar gelemiyor. Neden? Nefsini yenemiyor. Allah'ın emrinin önemini kavrayıp efendim bu işleri yapamıyor. Bunların durumuna düşmeyin diye yatıyor sabah namazlarında camiye gelin diye tavsiye buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabii ben sizin efendim, masum olduğunuzu ve bu bilgileri bilmediğiniz takdirde belki bundan önceki günlerde efendim evinizde namaz kılıverdiğinizi düşünüyorum. Olabilir. Hatta tabii insanlar İslam'a sorudan soruya aşina oluyorlar. İslam'ın güzelliklerini geç anlıyorlar. Hani Orhan Veli'nin dediği gibi efendim epeyce bir yaşlandıktan sonra insan taşın sert olduğunu anlıyor. Su insanı boğar, ateş yakarmış diye. Bir takım genel gerçekleri çok geç anlayabiliyor. İslam'ın ne kadar güzel bir din olduğunu da, bir yol olduğunu da, metot olduğunu, hayat tarzı olduğunu daha doğrusu insan daha geç anlayabiliyor. Olabilir. Yani şimdiye kadar ihmaller olabilir ama bundan sonra insan iyi Müslüman olmalı. Her şeyi doğru gün yapmaya çalışmalı. Hepinize mutluluklar dilerim. Hepinize nice nice mübarek günlere rahat ve afiyetle ve bir de sevdiklerinizle beraber, yakınlarınızla, dostlarınızla, evlatlarınızla, büyüklerinizle rahat ve afiyetle erişmenizi diliyorum. İki canda aziz ve bahtiyar olan sevgili Asra dinleyicileri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Akrabaya, yoksula, yolda kalmışa, iyilik ve yardımla hakkını verin. Bu, Allah'ın rızasını dileyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar, kurtuluşa ve murada erenlerin ta kendileridir.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Aruz Vezni, Türk şiirinin musikisi. Şiirde vezin, mısralardaki ölçü ve ritmi belirleyen temel unsurdur. Kökeni Arapça vezn kelimesine dayanır, anlamı ölçü, tartı, dengedir. Şair sözü sesle tartar. Bu yüzden vezin, şiirin ses terazisidir. Türk edebiyatında iki ölçü sistemi vardır. Hece ve aruz. Aruz, Arapça aruz kelimesinden gelir. Asıl anlamı dayanak, ortaya konulan ölçü. Şiirdeki kullanımıyla aruz, mısraları ayakta tutan ritmik omurga. Aruz, hecelerin sayısına değil, uzunluk ve kısalık değerlerine dayanır. Arap şiirinde doğmuş, İran'da gelişmiş, Türk edebiyatındaysa dilimizin ses yapısına uyarlanmıştır. Bu sistem sadece teknik bir kalıp değil, anlamla sesi buluşturan estetik bir musiki anlayışıdır. Divan şairleri için aruz, sözü musikileştirmenin yoludur. Fuzuli'nin Su Kasidesindeki yakarış, Baki'nin Kanuni Mersiyesindeki görkem, Nedim'in gazellerindeki neşe hep bu ölçünün ritminde yankılanır. Yahya Kemal'in sözleriyle şiir, musikiyle söz arasında bir şeydir. Bu ahengin özünü en güzel biçimde anlatan beyit yine Baki'ye aittir. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş. Modern dönemde Tevfik Fikret, Mehmet Akif ve Yahya Kemal aruzu çağdaş temalarla birleştirerek bu geleneği yaşatmışlardır. Sonuçta aruz yalnızca bir ölçü değil, Türk şiirinin bin yıllık musiki hafızası ve kelimelerin tartıldığı ince bir ritim terazisidir.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

Buyuruyor ki Allahu Teala Hazretleri, "Nahnu halaknakum felevlâ tusaddikûn." Sizi ben yarattım ey kullarım. Beni tasdik etmeli değil miydiniz? Ben yarattım. Niye inkar ediyorsunuz? Yaradanınızı tasdik edip, iman edip doğrulamanız gerekmez miydi? Niye peygamberleri inkar ediyorsunuz, sözlerini yalanlıyorsunuz? Duhan suresinde bir sure var, bir ayet-i kerime var. Buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Efe hasibtum ennema halaknakum abesem ve enneküm ileyna la turcaun. Siz ne sandınız? Ben sizi boş yere mi, abes yere mi yarattım sandınız? Tekrar benim huzuruma gelmeyeceğinizi mi sandınız? Ne sandınız siz yani? Efe hasibtum ennema halaknakum abesa. Boşuna mı yarattım ben sizi? Abes yere mi yarattım? Faydasız, lüzumsuz, maksatsız, hikmetsiz mi yarattım? Siz bana dönüp gelmeyecek misiniz?

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

0: sana sığınırım cehennem azabından, kabir azabından, deccal fitnesinden, hayat ve ölüm fitnesinden.
1: Akra, akra.

İsmail Gelenbevi ve Logaritma. Osmanlı'nın ve İslam kültür dünyasının önde gelen düşünürü, felsefecisi, mantıkçısı, matematikçisi ve kelamcısı, kadı, Hanefi mezhebi fıkıh alimi olan Gelenbevi İsmail Efendi 1730 yılında Gelenbe'de doğdu. Tanınmış ve kültürlü bir aileye mensuptur. Gelenbevi İsmail Efendi'nin babası ve dedesi doğduğu kasabada yıllarca müftülük ve müderrislik yaparak ilme hizmette bulunmuş, fazilet sahibi mükemmel insanlardı. İlmini her geçen gün biraz daha arttırma gayreti içinde olan İsmail Gelenbevi, İstanbul'a gelerek Fatih Külliyesi'nde zamanının ünlü bilginlerinden Yasincizade Osman Efendi'den Arapça ve dini ilimler yani nakli ilimleri Sultan Abdülhamit devrinin en büyük alimlerinin başında gelen Ayaklı Kütüphane lakabıyla tanınan Müftüzade Mehmet Emin Efendi'den mantık, fizik ve matematik ilimleri yani akli ilimleri öğrenmiştir. Tahsil hayatında başarılı olan Gelenbevi İsmail Efendi, emekleri boşa çıkarmayacak kısa zamanda mevcut ilimleri okumuş ve 1763 yıllarında açılan Ru'us imtihanını kazanarak

33 yaşındayken müderris olmuş ve bilfiil müderrislik yapmaya başlamış, bir taraftan da yazmaya başlayarak kıymetli eserler vermiştir. Gelenbevi 1791'de Fener'de vefat etmiştir. Gelenbevi özellikle matematikte Avrupa'ya kadar giden bir üne sahip olmuştur. Bugün Gelenbevi'nin asrının en büyük mantıkçısı olduğuna şüphe yoktur. Bilim alanında çalışmalarının önemi, yapıtlarıyla kanıtlanan İsmail Gelenbevi özellikle matematikte güçlü bilgisiyle tanınır. Cebir, geometri, mantık, felsefe konularında Osmanlıca ve Arapça olmak üzere 30'dan fazla kitap yazmıştır. Logaritmanın bulunuşuyla kullanılışını Türklere tanıtan ilk bilim adamımızdır. Genellikle logaritma şerhi adıyla anılan Gelenbevi'nin bu eserinin tam adı Şerhi Ensab veya Şerhi Cedavilel Ensab olup Osmanlıca yazılmıştır. İlk logaritma cetvelleri o kadar yaygın bir halde olmayıp sınırlı sayıda kişilerce biliniyordu. İşte Gelenbevi logaritma risalesini bizde henüz yaygınlaşmamış olan cetvelin nasıl kullanılacağını açıklamak amacıyla yazmıştır. Hesabül Küsur eserinde cebir ve aritmatik işlemlerinden bahseder. Eserlerindeki yeni ve kolay çözüm şekilleri tamamen kendi zekasının eseridir. Kitabül Merasid adlı eserinde matematik tarihi bakımından oldukça önemli bir yere sahiptir. Logaritmanın icat ve kullanılışından önce rubu tahtası ile trigonometrik çizgilerin nasıl hesaplandığını göstermektedir.

Bir mucit, bir icat. Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbin bal arısına şöyle vahyetti: dağlardan, ağaçlardan ve halkın sizin için kurdukları çardaklardan göz göz evler edin. Sonra meyve ve çiçeklerden ye. Bunun için Rabbinin bal yapımı için kolaylıklar gösterdiği öğreti, yollarına boyun eğerek gir. Onların karınlarından rengarenk bir içecek, bal şerbeti çıkar ki insanlar için bir şifa kaynağıdır. Şüphesiz ki bunda düşünecek bir toplum için bir ibret ve Allah'ın kudretine işaret vardır. Müttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan ve karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen cennetin sıfatı şudur: İçinde hiç özelliği bozulmayan sudan ırmaklar, tadı hiç değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere her an lezzet veren üzüm suyundan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Ayrıca meyvelerin hepsi ve bir de Rablerinden mağfiret onlar içindir. Hiç bunlar o ateşte ebedi kalan ve bağırsaklarını parça parça kesen kaynar sudan içirilen kimseler gibi midir?
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim?

Allah'ım, çıkışın ve girişin hayrını senden isterim. Allah'ın adıyla girdik, Allah'ın adıyla çıktık. Rabbimiz Allah'a güvendik.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Müslümanın nasıl Müslüman olması lazım? Kendi bildiğine göre, kendi kafasına, kendi keyfine, kendi zevkine göre bir din anlayışı içinde olmaması lazım. Nasıl olması lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği tarzda Müslüman olması lazım, tavsiye ettiği tarzda. Neden? Çünkü onun kafası çok yetenekli değildir, bu konudaki incelikleri sezecek durumda değildir. Resulullah'tan daha mı anlayışlı, daha mı bilgili, daha çok mı Kur'an-ı Kerim'i derinlemesine kavramış, dünyayı daha iyi mi tanıyor, dünyayı, ahireti, maddi, manevi alemleri, görünen, görünmeyen hususları Resulullah'tan daha mı iyi biliyor? Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Resulullah Allah'ın peygamberi. Allah-u Teala Hazretleri ona birçok özellikler bahşetmiş. Her şeyi en iyi biliyor ve Allah'a kulluğu en iyi şekilde yapıyor kendisi. Efendim ve bize de en güzel kulluğu o öğretmiş. Onun için sünnet-i seniyeye sarılmak lazım. Peygamber Efendimiz'in hadislerini okumak lazım. Yolunu gözlemek lazım. Peygamber Efendimiz ne yaptıysa onu yapmak lazım. Neleri tavsiye ettiyse o yolda yürümek lazım. Kendi başına gitmemesi lazım. Benim aklım ermez. Benim mantığıma göre bu böyle. Senin mantığın sakat bir mantık olabilir. Senin eğitimin sakat olabilir. Sen yanlış şeyleri doğru sanmış olabilirsin. Günah olan şeyler senin hoşuna gidebilir. Efendim, herhalde bunun bir cezası yoktur sanırsın, yaparsın ama çok insana zararı vardır o şeyin, topluma zararı vardır, sen bilmiyorsun, kendine zararı vardır. Ondan efendim hem kendin hem toplumun zarar görecektir. Allah onun için yasaklamıştır. Sen o incelikleri anlamadığın için efendim ne olur? Kaş yapayım derken göz çıkarmış olursun, sevap kazanayım derken günaha girmiş olursun, bilemezsin.
0: Dostça bir tavsiye. Evdeki huzur. Ne tatlıdır evdeki huzur. Bazen kaynayan tencerede, bazen çocuk sesinde, bazen hüzünde, bazen tebessümde, bazen de yaşlının duasındadır huzur. Evdeki huzur, pazartesi saat 14.15'te Gerçek Huzur Kaynağınız Akça'da.

Allah'ın rızasını kazanmanın yollarını 3 grupta toplayabiliriz. 1- İbadetleri yapmak. Mutlaka Allah'ın emrettiği şeyleri yapmalıyız. Namaz kılmalıyız, oruç tutmalıyız, hacca gitmeliyiz, zekatımızı vermeliyiz. Allah'ın emretmiş olduğu vazifeleri yapmalıyız. Çünkü emri tutmazsak Allah sevmez, biliyor. Efendim, günahlardan da kaçınmalıyız. Haramlardan da kaçınmalıyız. Çünkü haramlardan kaçınmazsak da Allah sevmez. Bunu çok kesin anlayabiliyoruz. O halde bir ibadet ve taat ile Allah'ın rızası kazanılabilir. Taat, itaat demek. Allah'a itaat ederek, yani emretmişse peki demek, yasaklamışsa peki demek. Tamam, yasakladı yani, tamam. Peygamber Efendimiz içkiyi yasakladı. Ayet indi. Ayeti okudu. İçki haram kılınmıştır, yasak kılınmıştır dedi. O zamana kadar içiliyordu. Herkesin evinde içki bulunuyordu. Hepsini döktüler. Medine'nin sokaklarının kenarlarından sel gibi içkiler aktı diye yazıyor şeyler, kitaplar. Yani Resulullah'ın sözünü hemen uyguluyorlardı. Şimdi yolun birisi ibadet ve taattır. Bir. İbadet ve taatleri yapmalıyız. Bu da bir akşam sohbetinde özetlenemeyecek kadar geniş bir dosyadır. Onun için dergiler okuyun. Efendim, kütüphanenizde kitaplar vardır. Onları okuyun, dini kitaplar. Efendim, radyo dinleyin. Bir yol bu, ibadet ve taat. İkinci yol, günahlardan kaçınmak. Günahlardan kaçınmalıyız. Çünkü günahlar insanı Allah'ın sevmediği kul durumuna düşürür. Gözümüzü harama bakmaktan sakınmalıyız, dilimizi yalandan sakınmalıyız, elimizi harama uzatmamalıyız. Allah'ın günah dediği şeyler nelerse bir listesi.

0: olmalı duvarımızda. Onları yapmamalıyız. Yapmamayı öğrenmeliyiz. Buna da takva deniliyor. Takva sakınmak demek. Yani günahlardan sakınacağız. Allah'ın sevmediği bir şeyi yapmaktan kaçınacağız. Üçüncüsü de Allah güzel huylu insanları seviyor. Mükafatlandırıyor güzel huyundan dolayı. Kötü huylu insanları da cezalandırıyor. Birkaç misal vererek anlatayım. Kadının birisi kediye kızmış, hapsetmiş. Belki kendisini tırmaladı diye, belki çanağı devirdi diye, belki eti kaptı diye kediye kızmış. Nedense hapsetmiş. Salıvermemiş. Kedi hapsedildiği yerde ölmüş. Peygamber Efendimiz bundan dolayı o kadının cehenneme gittiğini bildiriyor. Neden? Kedi kıymetli olduğundan mı? Biz icabında koyun kesiyoruz, icabında av alıyoruz. Yani neden? Yani bir hayvan insandan daha değerli olduğundan mı? Hayır. Merhametsiz olduğundan, acımadığı için, kediye acımadığından, aç bıraktığı için söylüyor zaten Peygamber Efendimiz. Kendisi yemek vermedi, salıvermedi ki hayvan kendisi avlansın, karnını doyursun. Aç bıraktı, merhametsizliğinden cehenneme gitti. Demek ki kötü huy insanı cehenneme düşürebiliyor. Misal, iyilik istemek sevap kazandırıyor, merhametsizlik insanı cehenneme atabiliyor. O halde ibadetleri yapacağız, günahlardan kaçacağız, güzel huyları kazanmaya çalışacağız, kötü huyları varsa üzerimizden atmaya çalışacağız. Bu kötü huyları da, iyi huyları da bir liste halinde bilmemiz lazım. Hangi huylar iyidir, hangileri kötüdür, bunları da bilmeliyiz. Hangi işler sevaptır, hangi işler günahtır, bunları da bilmeliyiz. Bunlara göre hayatımızı tanzim etmemiz gerekiyor.
1: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Ebu Sufyan'ın işlenen cinayeti göz ardı etmeye çabalayışı. Ebu Sufyan Medine'ye gelip kızı Ümmü Habibe'nin evine girdi ki Ümmü Habibe Peygamberimiz Aleyhisselam'ın zevcesiydi. Ebu Sufyan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın döşeğine oturmak isteyince Hazreti Ümmü Habibe döşeği hemen dürüp babasını onun üzerine oturtmadı. Ebu Sufyan, "Ey kızcağızım, sen bu döşeği mi benden esirgedin yoksa beni mi bu döşekten esirgedin anlayamadım," dedi. Hazreti Ümmü Habibe, "Hayır, bu Resulullah Aleyhisselam'ın döşeğidir. Müşrik onun üzerine oturamaz. Sen müşriksin, necissin. Bunun için seni onun döşeğine oturtmak istemedim," dedi. Ebu Sufyan, "Vallahi ey kızcağızım, benim evimden ayrıldıktan sonra sana kötülük gelmiş, sen kötüleşmişsin," dedi. Hazreti Ümmü Habibe, "Hayır, Allah bana kötülüğü değil, İslamiyet'i nasip etti. Sense işitmez, görmez, taştan yontulmuş puta hala tapıp duruyorsun. Babacığım, senin gibi Kureyşilerin ulusu ve yaşlısı olan kişi nasıl olur da İslamiyet'e uzak kalır," dedi. Ebu Sufyan, "Yazıklar olsun sana. Demek ben senden bunu da bu azarı da mı işitecektim ha? Ben atalarımın tapa geldiklerini bırakacağım da Muhammed'in dinine mi tabi olacağım," dedi. Hazreti Ümmü Habibe'nin evinden çıkıp gitti. Doğruca mescide Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına vardı. Ebu Sufyan kızı Hazreti Ümmü Habibe'nin yaptıklarını ve kendisinin de ona "Sen o bıraktığım gibi kalmamışsın, Araplığı bırakmışsın," dediğini anlattı. Peygamberimiz Aleyhisselam gülümseyerek ona "Ya Eba Hanzale, sen demek ona böyle söyledin ha," buyurmakla yetindi. Ebu Sufyan, "Ya Muhammed, ben Hudeybiye barışında bulunamamıştım. O muahedeyi berkiştir ve mütareke müddetimizi de uzat. Gel aramızdaki muahedeyi bir yazıyla yenileyelim," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Ey Ebu Sufyan, sen bunun için mi geldin?" diye sordu. Ebu Sufyan, "Evet," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, "Biz o aramızdaki ahd üzerinde duruyoruz. Yoksa siz bir hadise çıkarıp onu bozdunuz mu?" buyurdu. Ebu Sufyan, "Allah korusun, hayır, öyle bir şey olmamıştır. Biz ahdimizin ve barışımızın üzerinde duruyoruz. Biz ona ne aykırı davranışta bulunuruz ne de onu değiştiririz," dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam da, "Biz de Hudeybiye gününde yaptığımız mütareke ve musalihanın üzerinde duruyoruz. Ona ne aykırı davranışta bulunuruz ne de onu değiştiririz," buyurdu. Ebu Sufyan muahedeyi yenilemek hususundaki dileğini tekrarladı. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselam ona hiçbir cevap vermedi. Bundan sonra Ebu Sufyan Hazreti Ebu Bekir'in yanına gitti ve Peygamberimiz Aleyhisselam'la konuşmasını istedi. Ve "Ey Ebu Bekir, aramızdaki muahedeyi yenile, mütareke müddetimizi uzat, halkın arasını bul," dedi. Hazreti Ebu Bekir, "Ben bu işi yapamam. Bu bana ait bir iş değildir. Allah'a ve Allah'ın Resulüne ait bir iştir. Sen Ömer'le de buluş," dedi. Ebu Sufyan, "Öyleyse beni himayeye alır ve bunu halkın içinde açıklar mısın?" diye sordu. Hazreti Ebu Bekir, "Biz ancak Resulullah Aleyhisselam'ın himaye ettiğini himaye edebiliriz," dedi. Ebu Sufyan, Hazreti Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer'e gitti. Ona da Hazreti Ebu Bekir'e söylediği gibi söyledi. "Muahedeyi yenile, halkın arasını düzelt," dedi. Hazreti Ömer, "Demek muahedeyi bozdunuz ha? Eğer ondan yeni bir şey kalmışsa Allah onu da yok etsin. Onun sağlam bitişik olan tarafı varsa Allah onu da kesip atsın. Ben sizin için mi Resulullah Aleyhisselam'a gidip şefaat dileyeceğim? Ben mi bu işi yapacağım? Vallahi ben küçücük bir karıncadan başkasını bile bulamasam yine ondan yararlanmaya çalışır, sizinle çarpışırım," dedi. Ebu Sufyan Hazreti Ömer'den bu sözleri işitince, "Sen de akrabalarından kötülükle cezalanasın. Vallahi kavmime karşı senin kadar katı ve kötü davranan görmedim," dedi. Kendi kendine de ben bugünkü gibi çetin bir gün görmedim. Bir kavim bir kavme karşı başka bir kavmi silah ve yiyeceklerle destekleyecek olursa muahedeyi bozmuş olacakları tabidir diyerek söylendi. Ebu Sufyan Hazreti Osman'a gitti ve şu cemaat içinde bana akrabalık yönünden senden daha yakın bir kimse yoktur. Sen şu mütarekeyi uzat ve muahedeyi yenile. Çünkü sahibin seni hiçbir zaman reddetmez. Vallahi ben Muhammed'in ashabına yaptığı kadar çok ikram yapan hiçbir kimse görmemişimdir dedi. Hazreti Osman, ben ancak Resulullah Aleyhisselam'ın himayesinde bulunanı himaye edebilirim dedi. Ebu Sufyan, Ensar'ın ileri gelenlerinden Sa'd bin Ubade'nin yanına vardı ve ''Ey Ebu Sabit, sen ikimizin arasındaki dostluğu biliyorsun. Ben senin için Mekke haremimizde bir himayeciyim. Sen şu memleketin, Medine'nin ulu kişisisin. İki taraf halkını himayene al, mütareke müddetini uzat.'' dedi. Sa'd bin Ubade, ''Ey Ebu Sufyan, ben ancak Resulullah Aleyhisselam'ın himayesinde olanları himaye edebilirim. Resulullah Aleyhisselam'a karşı hiç kimse himayeye alınamaz.'' dedi. Ebu Sufyan bundan sonra Hazreti Ali'nin evine gitti. O sırada Hazreti Fatıma Hazreti Ali'nin yanında bulunuyor ve henüz bir çocuk olan Hazreti Hasan da önlerinde gezip duruyordu. Ebu Sufyan, ''Ey Ali, şu cemaat içinde akrabalık yönünden bana en yakın olan sensin. Ben bir iş için gelmiştim. Umduğumu elde edemeden geldiğim gibi geri dönüp gideceğim. Resulullah'a gidip benim için şefaatçi ol.'' Araya girip kavmine karşı himayeci ol. Onlar için muahede ve mütareke yazısını yenilet. İki taraf arasında himayeci ara bulucu ol da Muhammed'le mütareke müddetinin uzatılmasını konuşup sağla dedi. Hazreti Ali, bu bana ait bir iş değildir. Allah'a ve Allah'ın Resulüne ait bir iştir. Allah senin iyiliğini versin ey Ebu Sufyan. Vallahi Resulullah Aleyhisselam bir işe karar verdi mi, onu muhakkak yapar. Resulullah Aleyhisselam'a ait bir iş hakkında ben hüküm veremem. Biz bu iş hakkında onunla da konuşamayız. Hiç kimse onun istemediği şeyi konuşamaz dedi. Ebu Sufyan Hazreti Fatıma'ya dönerek, ey Fatıma, sen kavminin kadınları arasında büyüklüğünü gösterecek bir iş yapmak istemez misin dedikten sonra ona da Hazreti Ali'ye söylediği gibi söyledi ve sen iki taraf halkını himayene alıp uzlaştırsan da Araplar içinde büyük kadınların hayırlısı olsan olmaz mı dedi. Hazreti Fatıma, ben ancak bir kadınım dedi. Ebu Sufyan, senin himayeci olman caizdir. Nitekim kız kardeşin Zeynep Ebul As bin Rebi himayesini almıştı. Bunu Muhammed'de caiz görmüştü. Buna aykırı davranılmamıştır dedi. Hazreti Fatıma, bu bana ait bir iş değildir. Allah'a ve Allah'ın Resulüne ait bir iştir. Ben Resulullah Aleyhisselam'a ait bir iş hakkında hüküm veremem dedi. Bunun üzerine Ebu Sufyan, ey Muhammed'in kızı, şu yavrucuğuna emretsen de iki taraf halk arasında himayeci olduğunu söylese olmaz mı? O böyle yapar.

0: olursa kendisi zamanın sonuna kadar Arapların ulusu olur dedi. Hazreti Fatıma, vallahi benim bu yavrum ne halk arasında himayeci olacak yaşa gelmiştir ne de Resulullah Aleyhisselam'a karşı bir kimse himayeye alınabilir dedi. Ebu Sufyan Hazreti Ali'ye dönerek, ey Hasan'ın babası, bana karşı işlerin çok zorlaşmış olduğunu görüyorum. Sen bana bir öğüt ver. Senin bu husustaki görüşün nedir? Zorlaşmış bulunan şu işimi bir kolaylaştır. Sence benim için yararlı olabilecek işi, çareyi bana emret dedi. Hazreti Ali, ben şu gündeki kadar senin gibi ne yapacağını şaşırmış bir adam görmedim. Vallahi ben senin için yararlı olabilecek bir şey bilmiyorum. Fakat sen Beni Kinanelerin ulu kişisisin. Kalk iki taraf halkını uzlaştırmak için himayeni aldığını ilan et. Sonra da yurduna çek git. Halkın arasını bul dedi. Ebu Sufyan, bunun benim için bir yarar sağlayacağını sanıyor musun diye sordu. Hazreti Ali, hayır vallahi yarar sağlayacağını pek sanmıyorum. Fakat senin için bundan başka yapılacak bir şey de bulamıyorum dedi. Ebu Sufyan, sen doğru söyledin, ben bunu yapmalıyım dedi. Bunun üzerine Ebu Sufyan, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mescidine girip ayakta dikilerek, ey insanlar, ben iki taraf halkını ahd ve emanım altına aldım. Vallahi benim şu ahdime hiç kimsenin muhalefet edeceğini sanmıyorum. Muahedeyi yeniledim. Halkın arasını bulacağım dedi. Böyle derken de sağ elini sol elinin üzerine koydu. Sonra da Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına vardı ve ey Muhammed, sen benim bu eman ve himaye taahhüdümü zannetmem ki reddedesin dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ey Ebu Sufyan, bunu sen söylüyorsun. Bu senin sözündür buyurdu.
1: Değerli dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz.
2: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
3: Çocuğun davranışlarını olumlu yönde etkileyen anne baba öncelikle kendisini anne baba olmaya hazır hisseden anne babalardır. Yani hamilelik öncesinde, hatta şöyle söylenir psikolojide, anne karnında geçen 9 ay ve sonraki 9 ay 1 yaşa kadar olan süreç çocuğun aslında yetişkine yönelik tüm karakterini belirleyen dönemlerdir. Neden? Çünkü annenin ruh hali veya babanın ruh hali otomatikte çocuğumuza geçiyor. Çocuğunu kabul eden, hani bile isteye hamilelik isteyen, onun hamilelik sürecinde bilinçaltı olarak çocuğunu kabullenen, onun için beklentilerde bulunan ve zaman zaman onu seven, hani biz hep söyleriz 26. haftadan itibaren annenin birebir hareketlerinden ve duygularından etkilenir bebek. O yüzden anne baba arasındaki iletişimin iyi olduğu ailelerde, çocuk dünyaya geldiğinde yine annenin ve babanın ya da bakım verinin onu olumlu bir şekilde karşılaması, ihtiyaçlarını gülerek, severek yerine getirmesi ve çocuğun yaşına göre sorumluluk veren aileler, çocuğa söz hakkı veren aileler, yani sen ne dersin, bu konudaki hani görüşün nedir diye görüşleri alınan çocukların içerisinde büyüdüğü aileler, özür dileyerek teşekkür edildiğini gören, birbirine yapılan yardımları fark eden, yani iyi rol model olan ailelerin çocukları ileride de iyi rol model olan ebeveynler ve iyi yetiştirilmiş ve kaliteli, kalifiye bireyler olarak gözlemliyoruz onları da.
2: 2 dakika. Az, öz, etkili.
4: Farkında ol, Akra dinle.

Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, mümin bir yılanın deliğinden iki defa sokulmaz.

0: Kudukça. Eser:
1: Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. Yazan: Mustafa Asım Köksal. Okudukça başlıyor.

Değerli okurlar, kitabımızı okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. 9. bölüm. Müşriklerin Abdullah'ı teşvikleri. Übeyoğlu Abdullah'a müşrikler bir mektup yazdı. Bilirlerdi Abdullah'ı, peygambere uyamazdı. Siz dediler Muhammed'i vazgeçiniz korumaktan, ya öldürün veya onu yurdunuzdan kovun hemen. Eğer böyle yapmazsanız sizin ile savaşarak erkekleri öldürürüz, kadınlar hep olur tutsak. Efendimiz duydu bunu, Abdullah'a gitti bizzat. Bizim dedi hakkımızda varsa bildir kötü maksat. Hem ensar hem muhacirler savaşmaya hazırdırlar. Übeyoğlu susuyordu, derdi sanki zamanı var. Hak elçisi bir gün onun yakınından geçiyordu. Übeyoğlu suratını ekşiterek sert sert durdu. Gönlünden o dakikada geçmekteydi neler neler. Peygamber'e çatmak için arıyordu bahaneler. Üf üf dedi. Yerden senin hayvanın toz kaldırıyor. Adamcağız öfkesinden tutmaktaydı kendini zor. Ebu Cehil'in Mekke'de Sad'ı sıkıştırması. Muazoğlu Sad bir gün Ümeyye'nin yanındayken rastlamıştı Ebu Cehil. Bu kim diye sordu hemen. Anlayınca köpürmüştü, yüreğinden taştı kini. Siz mi dedi hiç korkmadan korursunuz bizimkini? Size artık ziyaret yok, Ümeyye'ye şükret hadi, yoksa buradan sağ dönmezdin. Sad ona sizin dedi, kervanlarda Suriye'ye kolay kolay geçemezdi. Sa'd'in bu pek seri cevabı Ebu Cehli birden ezdi. Müşrikler gemi azıya aldılar. Çektikleri ultimatom gördüler ki boşa gitti. Putperestler bundan sonra başka yollar takip etti. Medine'nin otlağından sürdürdüler birçok deve. Hazırlanın demekti bu, kapanmayın sakın eve. Apansız bir baskın işi peygamberi çok korkuttu. Bunun için uzun zaman geceleri nöbet tuttu. Müşriklerin Suriye'ye giden yolu seddedildi. Maksat sulha yanaştırmak, yoksa başka şey değildi. Sonra komşu oymakları Efendimiz sulha çekti. Bu onların düşmanlara kaymasını önlemekti. Rahş'ın oğlu Abdullah'la müminlerden 12 er müşrikleri gözetmeye derhal memur edildiler. Bu sırada Suriye'den dönüyormuş 5-10 kişi. Hepsini öldürerek sardırdılar sarpa işi. Onlardan birkaçını da yakalayıp getirdiler. Efendimiz katlişine son derece etti keder. Abdullah'a yahu dedi, kim emretti bunu size? Zavallıyı bitirmişti bu pek acı muahize. Müminler de çıkışarak acı sözler söylediler. Sevimsiz iş tuttun diye onu tekdir eylediler. Bedir Savaşı. Putperestler ölenleri yapı verip dil dolağı müminlerin aleyhine kaldırdılar her oyma. O sırada Suriye'den kervanları dönüyordu. Sözde bunu korumak için derdiler bir alay ordu. Hazırlıklar tamamlanmış, harekete geçilmişti. Utbe İbni Rebiya da başkomutan seçilmişti. Gece gündüz yürüyerek Bedre varıp dayandılar. Peygamberin bu işlerden malumatı yok sandılar. Efendimiz vaziyeti ashabına haber verdi. Uğrunda can vermek kadar nimet mi var demişlerdi. O sırada Muazoğlu Sad kalktı silkinerek. Demişti ya Resulallah, bize ne can ne ten gerek. Allah'a and içerim ki emredersen şimdi bize, bir an bile düşünmeden atılırız hep denize. Miktat da ya Resulallah, etrafında demişti biz düşmanlarla çarpışmaya, boğuşmaya amadeyiz. İkinci yıl hicret yılı Ramazan 12 idi. Fırlamıştı Medine'den 300 İslam mücahidi. Efendimiz içlerinden ayırdı pek küçükleri, lüzum görüp döndürdü hem Medine'ye birkaç eri. Başkumandan hak elçisi çıkardı bir keşif kolu. 5 gün sonra gördüler ki düşman sarmış sağa solu. Müşrikler en mühim yeri daha önce tutmuşlardı. Müminlere kalan yerde ne tepe ne kuyu var.

orduya kalmadı iş. Ebu Cehil öfkelenip biz harp için geldik dedi. Adi Zühre oymağı da hemen Bedir'i terk eyledi. Müşriklerin arasında vardı bazı insaflılar, müminlerle savaşmaya değillerdi pek taraftar. Her birisi söz sahibi hem de oymak reisiydi. Nizamoğlu Hakim işte o zatlardan birisiydi. Gidip dedi kumandana, şu fırsatı kaçırma sen, bugün öyle bir iş tut ki anılasın ebediyen. Müttefikin maktul amrin diyetini ödeyiver, bitir artık gürültüyü, hadi buna eh deyiver. Utbe, peki olur dedi. Hakim Ebu Cehil'e vardı. Ebu Cehil o sırada oklarını sıralardı. Hakim ona vaziyeti güzel güzel izah etti. Ne yazık ki harcadığı emekleri boşa gitti. Hadrami'nin kardeşini buluverdi yel yepelek. Utbe, eyvah korktu dedi. Suya düştü savaş demek. Kardeşinin intikamı alınmaktan vazgeçildi. Anladın ya vaziyeti. Düşman ile dost seçildi. Katilleri yok etmek için vermiş iken talih fırsat, başkumandan onları bak etmektedir bugün azat. Ebu Cehil'in sözlerinden amir sanki deli oldu. Feryad ile dolaşarak ordugahta üst baş yoldu. Başkumandan duydu bunu. Ebu Cehil'e içerledi. Harp meydanı gösterecek bakalım kim korkak dedi. Muazoğlu Sad her an bekliyordu peygamberi. Düşmanların karşısında saf saf durdu hak leşkeri. Efendimiz müminleri ayırmıştı tam üç kola. Gönderildi bu üç kolun biri sağa biri sola. Mus'ab Habbab sağ dedi bu üç kolun kumandanı. Zafer vaat ediyordu kainatın yaradanı. Bir tarafta azılılar türlü tuzak kuruyordu. Öte yanda bir avuç er harbe hazır duruyordu. Ne zaman ki bu kuvvetler birbirine yakınlaştı, manzara çok canlı idi. Baba oğul karşılaştı. Ebu Bekir'in karşısına geldi oğlu Abdurrahman, Ebu Huzeyfe'ye ise babasıydı karşı duran. Kimi dayı, kimi amca, o gün işte böyle idi. Amir açtı ilk kapıyı, karşılayan köle idi. Mümin köle şehit düştü, sonra Utbe ilerledi. Kendisine, kardeşine, evladına er diledi. Abdullah'la Muaz ve Avf fırlamıştı İslamlardan. Utbe, sizler gidin dedi, değilsiniz bize akran. Ubeyde'nin babasıyla Hamza, Ali ilerledi. Utbe dedi, her birimiz dengemizi bulduk şimdi. Hamza hemen haklamıştı Utbe İbni Rebiya'yı. Ali'den de Velid denen Allah için aldı payı. Fakat Ebu Ubeyde'yi şeybe vurup yaraladı. Arslan Ali yetişerek şeybeyi de paraladı. Müşriklerden Ubeyde'ye Zübeyir hemen karşı çıktı. Zırh bürünen Ubeyde'yi bir ok ile yere yıktı. En sonra harp alevlendi. Kılıç vurup ok attılar. Bir tek avuç müminleri her taraftan kuşattılar. Daralttı harp meydanını şirkin kanlı yelpazesi. Doldurmuştu vadileri küheylanlar avazesi. Ölüm eli hiç durmadan çalıyordu harp çanını, harıltılar hırıltılar tuttu savaş alanını. Gerildi bir siyah perde, tozlar yerden göğe ağdı, karanlıdı günün yüzü, kan yağmuru yağdı, yağdı. Seçilmezdi yenilen kim, yenen kim cenk edenlerden, başlar düşüp yuvarlandı, canlar uçtu bedenlerden. O sırada hiçbir şeyi görmüyordu Resul-ü Hak. Boş dönmeyen ellerini göğe doğru kaldırarak, fezaları ateşleyen yıkıcı bir avazeyle, demişti ey yüce Rabbim, hak vaadini infaz eyle. İhramının omuzundan düştüğünü hissetmedi, kapanmıştı secdelere. Rabbim şu birkaç can dedi, müşriklerin ellerinde bugün ölüp giderlerse, bulunmaz hiç haşre kadar sana kulluk eden kimse. Son hıncıyla devam edip giderken bu müthiş savaş, Efendimiz sevinçle kaldırmıştı secdeden baş. Korkmayın ey Müslümanlar, Allah bize müjdeledi, bütün bunlar yenilecek, kaçacaklar bugün, dedi. Ebu Cehil'in akıbeti. Muavvezle Muaz adlı iki kardeş azmetmişti. Ebu Cehil'i öldürmeye işleri pek rast gitmişti. Görür görmez saldırarak o azgını geberttiler. Ne çare ki arkadaymış Ebu Cehil'in oğlu meğer. Muaz'ın bir kolu gitti, yolup attı onu Muaz. Tek kol ile harbe daldı, erenlere sağ sol olmaz. Toz dumana karışmışken ilerleyip Resul-i Hak, düşmanların üstlerine serpmişti bir avuç toprak. Kafirlerin kalplerine yüce Allah korku saldı. Müminlerin savletinden o gün hepsi dona kaldı.
En az

Bazılı kodamanlar birer birer öldürüldü. Bu suretle müminlerin talihleri güldürüldü. O gün düşman pek çok ölü, pek çok esir vermiş idi. Müminlerden 14 kişi şehadete ermiş idi. Mücahitler yorulmuştu, dinlendiler 3 gün kadar. Efendimiz cenk yerinde bir gün şöyle buyurdular. Ey Hişam'ın oğlu Ömer, ey Ümeyye ve ey Utbe, gerçek miymiş mev'ud azap? Ey Rebia oğlu Şeybe, haktır vaadi Allah'ımın, caymaz o hiç sözlerinden, işte erdim onun bana vaat ettiği zafere ben. Hak dinini yok etmeye, söndürmeye uğraşanlar, şimdi artık yok olmuştu, yıkılmıştı küflü şanlar. O Utbeler, o Şeybeler, Ebu Cehil, Ümeyyeler, bütün o bir kirli mazi serilmişti teker teker. Müslümanlık kurtulmuştu o püsküllü belalardan. Kapkaranlık bir tarihin kapandığı andı bu an. İşte bugün müşriklere maktel oldu böyle Bedir. Fakat İslam tarihinde açıldı bir Mesud devir. Bu yepyeni devri o gün etmişti bu hitap ilan. Peygamberi dinleyince sordu Ömer hayran hayran. Nasıl duyar sözünüzü onlar birleş halindeyken, size nasıl cevap verir, hayretteyim bu işte ben. Efendimiz and içerek ona şöyle buyurdular. Sözlerimi bunlar dahi işitirler sizin kadar. Fakat cevap hususunda söze kadir olamazlar. Ömer, evet doğru dedi. Allah için güçlük mü var? En sonunda bu laşeler atıldı bir kör kuyuya. Dirisinin ölüsünün ayakları erdi suya. Tehlikeyle başlamışken Bedir Harbi böyle bitti. Müslümanlar esirlere son derece ikram etti. Ümeyr'in İslam oluşu. Vehb'in oğlu Ümeyr bir gün hazin hazin ağlıyordu. Yanındaki Safvan'ın da yüreğini dağılıyordu. Safvan dedi, vallahi hayat yaşanmaya değmez artık. Oğul kardeş amca gitmiş, biz ne kötü güne kaldık. Ümeyr ona doğru dedi, neyleyim var birkaç tasa, ailemle çocuklarım ve bir de şu borç olmasa. Tek başıma giderdim de öldürürdüm Muhammed'i. Safvan, hadi sen yap bunu, edeyim ben yardım dedi. Ümeyr bunun üzerine zehirledi kılıcını, böylece o peygamberden alacaktı son hıncını. Medine'de geziyorken görür görmez Ömer onu, koşup hemen yakaladı, hoşlanmadı durumunu. Sürükleyip götürünce bildi işi Resulü Hak, tutma Ömer, gelsin dedi, şu adamı serbest bırak. Ümeyr'e de söyle dedi, niçin geldin Medine'ye? Oğlum burada harp esiri. Gelmeyeyim. Niçin? Niye? Peki lakin kılıçla gelmeye de var mı bir hak? Kılıcıma sen o kadar kıymet verme. Onu bırak. Çünkü Bedir Savaşı'nda o bir işe yaramadı. Efendimiz daha fazla maksat gaye aramadı. Yok yok dedi, hiç saklama. Safvan'la Hıcır'da siz gizli gizli konuşarak bana suikast ettiniz. Ümeyr bu hal karşısında zangır zangır titreyerek, vallah dedi öyle oldu, öldürmeyi kurduk gerçek. Fakat bunu yoktu bilen, biliyordu ancak Safvan, senin artık hak peygamber olduğuna ettim iman. Peygamberin ölümünü gece gündüz bekleyenler, Ümeyr'in de hidayete erdiğini aldı haber. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın evlenmesi. Ömer ile Ebu Bekir Ali'ye, sen git dediler. Fatıma'yı peygamberden bir kez talep et dediler. Ali gitti peygambere, hem söz söyler hem terlerdi. Resulullah Fatıma'ya bu isteği haber verdi. Peygamberin opak kızı var idi 18'inde. Utangaçlık birdenbire harelendi benizinde. Yere dikti gözlerini. Demek o da istiyordu. Efendimiz damadına hazır mısın diye sordu. Yoktu hiçbir hazırlığı. Ne yapmalı acep şimdi? Bir atım, bir zırh gömleğim, bir kalkanım vardır dedi. Ötekiler gereklidir, zırhını sat buyurdular. Gitti Ali Osman'a tez, dedi, sana bu çok yarar, başkasına satmayayım, kaçırma gel şunu sen al. Saydı 480 dirhem, hamiyetli Osman derhal. Aldı ondan zırh gömleği, söyle bana Ali dedi. Gömlek artık benim midir, oldu mu bu benim şimdi? Ali ona elbet dedi, sual etti Osman tekrar. Bunu başka bir kimseye verir isen var mı zarar? İster sat da para kazan, ister kullan eni konu. Osman dedi, öyleyse size verdim ben de bunu.
480 dirhem ile bir

bitti düğün hazırlığı. Fatıma'nın cihazı da iki tane su ibriği, bir su kabı ve bir tulum, bir kat yatak, bir değirmen, bir şilteden ibaretti. İş bununla bitti hemen. Numanoğlu Harise de evinin bir tanesini bu çiftlere bağışlayıp aldı uçmak lanesini. Peygamber genç evlileri görmek için gitmiş idi. Çok sevdiği Fatıma'dan bir kap ile su istedi. Aldı iki avucuna, üstlerine serpiverdi. Onlara her damlasından büyük rahmet, sıhhat erdi. Fatıma'ya, kızım dedi, erdin bence emeline, verdim seni ailemin en şerefli temeline. Sevik vakası. Müşriklerin başlarına Ebu Süfyan geçmiş idi. Müminlerden öç almaya azmetmiş, ant içmiş idi. Az zamanda toplanarak 200'den fazla asker müminlerin üzerine apansızca yürüdüler. Ebu Süfyan bu arada Huyey'den de yardım umdu. Huyey ise bu dileğe kulak kıstı ve göz yumdu. Fakat Sellem ona karşı çok müsait davranmıştı. Böylelikle Medine'nin iç durumu kavranmıştı. Ebu Süfyan Medine'nin kıyısına yaklaşarak Sa'd'i vurdu, evler yaktı, samanlara soktu kundak. Böylece o yemininden sıyrılmış oluyordu. Yanaşmadı dövüşmeye, müminleri boşayordu. Torba torba kavrulmuş un bırakarak hemen kaçtı. Tarihçiler bu vakaya Sevik diye başlık açtı. Beni Kaynuka oymağının şımarıklığı ve akıbeti. Medine'nin kıyısında pek zengin bir oymak vardı. İçlerinden birçokları kuyumculuk yaparlardı. Beni Kaynuka denirdi bu Musevi kabileye. Kızmışlardı müşriklerin yedikleri haksilleye. Bir müminin hanımına biri bir gün sataşmıştı. Kadın defol dedikçe o haddi aşmış ve taşmıştı. Kadıncağızın imdadına yetişerek bir Müslüman haklamıştı kuyumcuyu. İşin sonu oldu yaman. Yahudiler zavallıyı yakalayıp linç ettiler. Hadise çok genişledi. Peygamber'e gitti haber. Geldi öğüt verdi fakat dinleyen yok. İşe bakın. Sen dediler bizi Kureyş oymağına ölçme sakın. Sizinle bir tutuşursak gücümüzü anlarsınız. Bu ne büyük küstahlıktı. Bu ne çalım. Bu ne ağız. Kalelere çekilerek şımardılar, laf attılar. Müminler bu azgınları inlerinde kuşattılar. Onlar 400 piyadeyle 300 zırhlı cengaverdi. Fakat Allah kalplerine birdenbire korku verdi. Şam iline göçmek için müsaade istediler. Yurdumuzu malımızı bırakalım biz dediler. Müsaade buyrulunca Medine'den defoldular. Müminler de azgınların şerlerinden kurtuldular.

Okudukça programında Mustafa Asım Köksal'ın kaleme aldığı Peygamberimiz aşkın diliyle Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı eserini dinlediniz. Programın ses kayıtlarını Akra Medya'dan dinleyebilirsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, size neyi yasak ettiyse ondan da vazgeçin. Allah'a saygılı olup emirlerine uygun yaşayın, aykırı davranmaktan sakının. Çünkü Allah'ın azabı çetindir.

0: Tasavvuf sohbetleri. Merhaba sevgili Akra dinleyenleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemine hamden kesiren tayyiben mübareken fih kema yenbeği li celali vecihihi ve li azim sultanih ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve mededina Muhammedin el Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'd.
2: Aziz ve muhterem ve sevgili kardeşlerim, çok kıymetli bir alimin Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazmış olduğu çok değerli, mümtaz bir kitap olan Tabakat-ı Sufiyyesini okuyoruz. Yani tasavvuf büyüklerinin hayatlarını ve mübarek fikirlerini toplamış, böyle bir eser meydana getirmiş bu büyük alim. Ve bu eseri çok kıymetli bir Mısırlı profesör de neşre hazırlamış. Çok güzel ilaveler, dipnotlar, açıklamalar yaparak bu Türk dilimize henüz tercüme edilmemiş olan bir kaynak eser olduğu için tasavvuf konusunda en selahiyetli, en meşhur, en büyük, en kıymetli şahısların sözlerini, fikirlerini buradan öğrenebiliriz diye bu kitabı okuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, Sofiye Meşayihinin hayatını anlatan Tabakat-ı Sufiye isimli kitabın Bayezid-i Bistami Hazretleri ile ilgili bölümüne geldik. 69. sayfanın 2. paragrafından devam ediyoruz. Semi'tül Hasene ne

İbni Hayyevey Eddamganiye yekulu. Semitül Hasan ibne Aleveyh yekulu. Kale Ebu Yezid. Herhalde müellif söylemiş olsa gerek ki semi'tu, işittim diyor. Hasan İbni Ali Hayyevey Eddamgani'den, o da Hasan İbni Aleveyh'den duymuş. O da Ebu Yezid'den duymuş. Ebu Yezid Bistami. Biz Bayezid diyoruz. Ebu Yezid demek Bayezid demek. Yani Bayezid Bistami şöyle demiş. Kale Ebu Yezid'e. Niye Yezid'e diyoruz? Çünkü Yezid'e fiil sigasından özel isim olduğundan gayrimunsariftir. Onun için cer ve tenvin kabul etmediğinden Ebu Yezid'e deniliyor. Arap dil bilgisi kaidesi böyle. Ebu Yezid yani Bayezid-i Bistami şöyle demiş. Ka'addü leyleten fi mihrabi fe medettü ricli fe hetefe bi hatifun men yücalisül mülüke yenbeği en yücalisehum bi husnül edeb. Bir gün mihrabımda oturmuştum. Mihrap bize göre bir caminin imamın geçip namazı kıldırdığı önündeki böyle girintili kısma deniliyor ama Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Küllemâ dehale aleyha Zekeriyel mihrabe vecede indaha rizka. Meryem validemizin ibadet yerine de mihrab deniliyor. Oraya Zekeriya aleyhisselam ne zaman girse orada kendisinin getirmediği kilit de kendisinin elinde, başkasının da girmesi mümkün değil. Orada çeşit çeşit, türlü türlü rızıklar görüldü manasına. Gelen ayet-i kerimede mihrap kelimesi geçiyor. Demek ki biz mihrap kelimesini şöyle bir girinti manasına kullanıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de o manaya değil, ibadete tahsil edilmiş oda, hücre, yer manasına. Burada da o manaya kullanılmış. Efendim, yani ibadetgahımda, ibadet odamda bir gün oturmuştum diyor Bayezid-i Bistami Hazretleri. Femedettü ricli. Bir ayağımı uzattım. Ayağını uzatmış şöyle mihrabında. Yani ibadet yerinde. Fehetefe bi hatifun. Kulağıma seslenen bir kimsenin bir sesi geldi. Gayıptan seslenen bir kimsenin bir sesi geldi. Şöyle diyordu. Men yücalisül mülüke yenbeği en yücalisehum bi husnül edebi. Hükümdarlarla meclisinde oturan insanların onların meclisinde edebe riayet ederek oturmaları gerekir. Böyle bir ses geldi. Halbuki kimse yok. Odasında ibadet ediyor. Hükümdarların yanına gittiği zaman insan, oturduğu zaman hükümdarlarla oturan kimsenin edeple oturması lazım gelir diye bir ses duymuş. Hatif, hetefe hatifun. Hetefe bi hatifun. Hatif demek gayıptan seslenen bir varlık demek. Yani bana böyle bir seslenici seslendi. Artık kimdi bu böyle seslenen? Hükümdarlarla oturan edeple oturmalı dedi. Neden böyle dedi? Çünkü o mihrap ibadet mahalli Bayezid-i Bistami Hazretlerinin. Oraya girdiği zaman hükümdarlar hükümdarı Allahu Teala Hazretlerine ibadet için giriyor. Orada onun için oturuyor. O halde dünyadaki bir hükümdarın yanında edeple oturulduğu gibi Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda ise çok daha edebe riayetle oturmak lazım gelir. Demek ki ibadethanesinde öyle ayağını uzatması uygun düşmemiş ki hatiften öyle bir ses geliyor ve böyle yapmaması kendisine münasip bir şekilde hatırlatılmış oluyor. Dikkat ederseniz biz namaz kılarken diz çökerek oturuyoruz ki hürmetin en güzel efendim nişanesidir. Ve eğer dizinde ayağında bir ağrı ve arıza yoksa böyle oturmaya dikkat etmek lazım. Biz diyor Ömer Ziyaeddin Efendi Hazretlerinin oğlu Profesör Yusuf Ziya Bey, Allah razı olsun, biz diyor saatlerce otururduk kıpırdamazdık. Şimdiki gençler diyor böyle diz çökünce şey yapamıyorlar, oturmaya tahammülleri olmuyor. Halbuki biz talim ederdik ve kıpırdamamak adetti. Kıpırdamak doğru sayılmazdı. Diz çökmekten başka bir şekilde oturmak da caiz değil gibiydi. Öyle oturulurdu deniliyor. Tabii yaşlandığı zaman insan dizindeki kireçlenme dolayısıyla, arıza dolayısıyla, eklemlerdeki sıkıntı dolayısıyla, kıkırdakların rahatsızlanması dolayısıyla bazı şeyleri yapamayabiliyor. Ayağını kıvıramayabiliyor, parmağını kıvıramayabiliyor,

Mesela baş parmağını kıbleye dönük tutabilmesi lazım ama rahatsızlık olunca yapamayabiliyor veya eğilemeyebiliyor. O zaman başıyla ima ile namazı kılıyor. Ama yapabildiğince olanca dikkatiyle ve olanca hürmetiyle, hürmetkar bir şekilde hareket etmek lazım. Oturmak, kalkmak lazım. Edebe riayet etmek lazım. Çünkü nasıl dünyadaki büyük zatların huzurunda hürmetkar oturuluyorsa, onların hepsinden çok daha fazla Allahu Teala Hazretlerinin huzurunda edebe riayet etmek lazım. Ve bihi kale, aynı rivayet zinciriyle gelen haberde bu müellif Sülemiye kadar. Süile Ebu Yezid an derecetil arif. Fekale leyse hunake derecetun bel a'la faidetil arifi vücudu ma'rufihi. Bayezid-i Bistami Hazretlerine arifin derecesi nedir, nasıldır, mertebesi, mevkii, makamı, hali, şanı nasıldır diye soruldu. O da cevaben buyurdu ki leyse hunake derece. O makamda böyle bir mevki, derece bahis konusu değildir. Arif olmuşsa insan, irfana ermişse, marifetullahı hasıl etmişse, Allah'ı bilen bir insan haline gelmişse, bel a'la faidetil arif, arifin en yüksek duygusu, faide burada, yani içinde duyduğu mana demek, efendim, vücudu marufihi, bildiği marufu olan Allahu Teala Hazretleri, mabudu ve marufu olan Allahu Teala Hazretlerinin varlığıdır. Onu hisseder, başka bir şey hissetmez. Orada mevki, makam, rütbe, şan, hal, sıfat yok olur. Arif irfanı hakikiye erdi mi? Sadece marufunun, yani Rabbinin varlığını hisseder. Kendisi başka bir şey hissetmez. Bu başka şeyin düşünüldüğü, konuşulduğu bir hal değildir. Bir o vardır, başka bir şey yoktur o mertebede diye böyle cevap vermiş. Kale ve kale Ebu Yezid'e, yine aynı ravi Ebu Yezid-i Bistami'nin, Bayezid-i Bistami'nin şöyle dediğinde rivayet etmiş. El-abidu ya'buduhu bil hali vel-arifül vasılu ya'buduhu fil hali. Tabi bu sözlerin inceliklerini anlamak için bir kere o halleri yaşamak lazım. Ama hiç olmazsa Arapçayı biraz iyi bilmek lazım. Çok ince sözler söylüyorlar çünkü. Manalar çok derin. Bayezid-i Bistami demiş ki, abid Allah'a hal ile, bir takım haller ve tavırlar ile ibadet eder. Ama Allah'a vasıl olmuş olan arif kul, Allah'a hal içinde, güzel bir hal ile ibadet eder. Şimdi bu sözden maksat ne olabilir diye düşünelim. Bir abid var, ibadet ediyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, tesbih çekiyor, vazifelerini yapıyor, Allah'ın emirlerini yerine getiriyor filan. Tabi tasavvufta en yüksek mertebe arifin değildir. Arif eşi abidin değildir. Abid aşağı mertebededir. Daha yükseldiği zaman zahit olur, daha yükseldiği zaman arif olur, daha yükseldiği zaman aşık olur. Yani irfanın, tasavvufun mertebelerinin yükseği ariflerin makamıdır. Abidlik makamı daha aşağıdadır. Adeta arif denildiği zaman, yani ibadetleri şeklen yerine getiriyor ama henüz kalbi gönlü çok nurlanıp da tam irfana erememiş kimse kastediliyor. Henüz efendim batınını nurlandıramamış, henüz kalp gözünü tam açamamış, henüz tam maksuda erişememiş, olgunlaşamamış kimse kastediliyor. Abid Allah'a hal ile ibadet eder. Yani şeklen, zahirdeki şekillere, usullere, tarzlara göre ibadet yapar. İşte el pençe divan durur, efendim boynunu büker vesaire filan böyle. Ama Allah'a vasıl olmuş olan, maksuda ermiş olan, olgunlaşmış olan, vasıl ilallah makamına, Allah'a ulaşma makamına yükselmiş olan arif kul ise Allah'a hal içinde ibadet eder. Hal ile değil de, şekil ile değil de, efendim güzel bir hale bürünmüş olarak ibadet eder. Yani şöyle diyebiliriz, birisi şeklen ibadet eder, birisi duyarak ibadet eder. Hissede ede, tadını çıkarta çıkarta, efendim o hali yaşaya yaşaya, efendim zevkini tada tada ibadet eder diyebiliriz. Kale ve su ile Ebu Yezide. Bimaza yüsteanu alel ibadeti fekale billahi inkünte tarifuhu. Yine

Ebu Yezid Bistami Hazretlerine birisi sormuş ki, tabi tasavvufta ilerlemiş, dini bilgileri yüksek efendim insanlar, öyle sıradan insanlar değil, soruları da ince, cevaplar da onlara göre ince ve hassas ve yüksek. Birisi sormuş ki, bimaza yüste anu alel ibadeti, Allah'a kulluk ve ibadet yapmaya ne yardımcı olabilir? Neye mazhar olursa insan ibadeti kolay yapar? İbadeti kolay yapmanın destekçisi ne olur? Nereden destek alır? Neyle insan kudret bulur güzel ibadet etmeye gibi bir soru sormuş. Yani hepimiz ibadet ediyoruz da güzel ibadeti nasıl yapabiliriz? Ne yapmak lazım ki? Hangi sebeplere tevessül etmek lazım ki yaptığımız ibadet şöyle makbul, güzel bir ibadet olsun? Acaba bunun levazımatı nedir? Tedarikatı nedir? Esbabı nedir? Neler yaparsak güzel ibadet etme durumuna yükselebiliriz diye sormuşlar. Tabii bu soruyu size sorulmuş gibi bir düşünün, cevabını kendi içinizde arayın. Bakalım Bayezid Bistami Hazretlerinin cevabı nasıl? Diyor ki, fekale billahi, Allah'la. Güzel olmasının tedarikatı yine Allah'tandır. Allah yardım ederse olur. İnkünte tarifuhu, eğer sen Allah'ı biliyorsan, eğer sen Allah'ı bilmiş, tanımış, irfana ermişsen, marifetullah'a sahip olmuşsan, efendim o zaman Allah'la, Allah'ın desteğiyle, yardımıyla ibadeti güzel yaparsın. Onun için İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn diyoruz namazda da. Ya Rabbi ancak sana ibadet ederiz, ancak senden yardım isteriz diyoruz. İbadete kuvvet de ondandır. İbadeti zevkle yapmak da ondandır. İbadetin esrarına aşina olmak da ondandır. İbadetin efendim tadını kavramak da, ihlasla onu yapmak da, efendim böyle makbul, güzel bir tarzda yapabilmek de onun tevfikiyledir, onun irşadıyladır, onun işaretiyledir, onun efendim verdiği ihsanat ve ikramat ile ve manevi haller ve duygular iledir. Her şey Allah'tandır. Onun için biz tabii geçen hafta da yeri geldi söyledik. Efendim halvete girdiği zaman, itikafa girdiği zaman ilk başta efendim la faile illahu diye onu öğretiyoruz. Efendim kalp dersinde ilk önce o mana tefekkür ediliyor. Efendim yefalullahu ma yeşa ve yahkumu ma yürüt. La faile illahu manası böyle iyice hazmettiriliyor. İbadetin güzel yapılması, tadına vararak yapılması da gene Allah'tan gelen yardımla olur. İbadeti de tatlı ve güzel, âlâ ve hoş bir tarzda yapabilir. O halde Allah'tan isteyeceğiz gene. Ya Rabbi, şu ibadeti güzel yapmama bana yardım eyle. Hacca giderken ne diyoruz? Ya Rabbi, senin rızan için Beyt-i Şerif'ini ziyaret etmeye, hac etmeye niyet ettim. Feyessirhu li ve bu haccı benden kabul eyle ya Rabbi. Bana kolaylaştır diyoruz. Ve inni ala eda-i zikrike ve şükrike ve husni ibadetike diye duamız var. Peygamber Efendimizin bize öğrettiği. Yani sana zikretmekte, seni zikretmekte, sana şükretmekte, sana güzel ibadet etmekte bize yardım et ya Rabbi diyoruz. Yardımın ondan geldiğini gösteren bir dua tabii bu da. Burada da o manayı sorana anlatmış oluyor. Yani Allah'tan gelecek yardım. İnni bana yardım eyle. Ala eda-i zikrike, senin zikrini güzel eda etmek hususunda bana yardım eyle. Ve verdiğin nimetlere güzel şükretmek hususunda bana yardım eyle. Ve hüsnü ibadetike ve ibadetini güzel eda etmek hususunda bana yardım eyle diye dua böyle. Yani demek ki ibadetin güzel bir vecih ile yapılabilmesinin yardımı da gene Allah'tan gelecek, ondan istenecek. Kale ve kale Ebu Yezid, yine aynı ravi rivayet etmiş ki Bayezid Bistami şöyle buyurmuş: Edna ma yecibu alel arifi en yehebe lehu ma kad mellekehu. Edna ma yecibu alel arif. Arif olan yüksek seviyeli sofiye, yüksek seviyeli Müslümana, arife gereken şeylerin en aşağısı, ilki, en evvel, en başta geleni en yehebe lehu, Allah'a bağışlamasıdır. Ma kad mellekehu, Allah'ın kendisini sahip kıldığı her şeyi, Allah'ın verdiği her şeyi Allah'a bağışlamasıdır. Yani arifliğin ilk vazifesi, arifin ilk yapacağı şey, Allah kendisine ne vermişse Allah'ın verdiği her şeyi Allah'a efendim bağışlamasıdır. Tabi Allah bize ne vermiş? Akıl vermiş, güç vermiş, kuvvet vermiş, mal vermiş, mülk vermiş, ilim vermiş,
imkan

0: vermiş. Bunları hep Allah veriyor. Bizim bunları tekrar Allah'a bağışlamamız ne demek olabilir? Kul Allah'a bir şey veremez. Çünkü mal zaten varlık Allah'ın. Ama bu ne demek olabilir? Yani Allah'ın verdiği bütün gücü, kuvveti, imkanı, ilmi, efendim vesaireyi Allah yoluna sarf etmesi lazım. Ya Rabbi sen bana kuvvet mi verdin? Kalkayım sana ibadet edeyim. Ya Rabbi sen bana akıl, fikir, ilim mi verdin? Bu ilmi senin dinine yardımcı olmak için kullanayım. İnsanların arasına gireyim, senin dinine onları çağırayım. Onları irşad edeyim. Onları efendim doğru yola çekmeye çalışayım. Emr-i maruf yapayım. Nehy-i münker yapayım. Sen bana mal mülk mü verdin ya Rabbi? Tamam ben bunları fukaraya dağıtayım senin rızanı kazanmak için. İslam'ın gelişmesi için hayrat ve hasenata harcayayım diye. Allah'ın kendisine nasip ettiği, vermiş olduğu her şeyi Allah yoluna efendim Allah'a hibe etmek demek o. Allah yoluna vermesi gerekir. Arif'in ilk yapacağı iş. En aşağı mertebesi bu. Ondan sonra artık tabii ne yapması gerekiyorsa yapacak. En kıymetli varlığı da canıdır. Canını bile icabında Arif Allah yolunda feda edecek. Kale men idde'al cem'a biptila'il hakkı yahtacu en yüzime nefsehu ilelel ubudiyye. Men idde'al cem'a biptila'il hakkı yahtacu en yüzime nefsehu ilelel ubudiyye. Bir kimse hakkın iptilasıyla beraber olmak iddiasındaysa o zaman nefsini kulluğun esbabına bağlaması bağlamaya muhtaç olur. İptila tabi manası nedir? Allah'ın kulu bir şeye müptela kılması demek. Allah kullarını imtihan için onlara çeşitli şeyler gönderir. Hastalık gönderir. Bir olay başına getirir, bir sıkıntıya sokar, efendim bir kimseyle karşılaştırır, bir takım efendim böyle şeylerle karşılaşır. Böyle hakkın müptela kılmasıyla efendim cem iddiasında olan bir kimse, nefsini kulluğun şartı, esbabı, illetleri, sebepleri nelerse onlara sarmak zorundadır. Yani kulluk neyi gerektiriyorsa o esbaba tevessül edip o kulluğun gereklerini yapmaya sımsıkı sarılması icap eder. Allah Teala Hazretleri cümlenizden razı olsun. Cümlenizi Peygamber Efendimizin sevgisine, şefaatine, iltifatına nail eylesin. Peygamber Efendimizin has ümmeti olmanızı nasip eylesin. Dünya ve ahiretin her türlü tehlikelerinden koruyup dünya ve ahiretin her türlü hayırlarına erdirdiği kullarından eylesin. Firdevs-i Ala'da Peygamber-i Zişanımıza cümlenizi komşu eylesin. Cennet nimetleriyle mütenaim eylesin.
1: Tasavvuf sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın tercüme ederek açıkladığı, Alim Ebu Abdirrahman Es-Sülemi'nin yazdığı Tabakat-ü Sufiye adlı eserden hazırlanan bölümleri istifadenize sunduk. Bir sonraki programda buluşmak ümidiyle sizi Allah'a emanet ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

içimi dışımdan daha hayırlı kıl ve dışımı yararlı kıl. Allah'ım, sapmadan ve saptırmadan mal, aile ve çocuk bakımından insanlara verdiklerinin iyisini isterim.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Kur'an'ı işittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin.

Onlar Yıldızlar Gibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım gökteki yıldızlar gibidir diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri Pazartesi 17.15'te Radyonuz Akra'da.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: Kehf Suresi. Cuma günleri okunması faziletli sure Kehf. Sevgili dinleyiciler, adını 13 ila 20. ayetlerde anlatılan Ashab-ı Kehf kıssasından, mağara anlamına gelen Kehf kelimesinden alır. 110 ayettir. Kehf suresi, Kur'an-ı Kerim'de hamd ile başlayan 5 sureden biri. Doğru, sağlam bir düstur olan Kur'an'ı gönderen Allah'ın hamd edilmeye layık olduğunu belirterek başlar.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Sure içinde Ashab-ı Kehf, Hazreti Adem ile İblis, Hazreti Musa ile Harun, Hazreti Zülkarneyn ve iki bahçe sahibinin yaşadıkları anlatılır ve insanlığa kıssalar ve örnekler üzerinden mesajlar verilir. Sure, Rablerine kavuşmayı ümit edenlerin, ona ortak koşmaksızın iyi ve erdemli işler yapmalarının şart olduğunu bildiren bir ayetle sona ermekte. De ki, ben ancak sizin gibi bir insanım. Şu farkla ki, bana ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor. Kim Rabbine, rızasına erişmiş bir mümin olarak kavuşmayı arzu ediyorsa, salih amel işlesin ve Rabbine ibadet ve itaatte hiçbir şekilde şirk, ortaklık karıştırmasın.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra. Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. İslam peygamberleri. Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında.
2: Tüm Akrefem dinleyenlerini sevgi ve saygıyla selamlayarak bugünkü programımıza başlıyoruz. Bugünkü yeni bölümümüzde sizlere Kur'an-ı Kerim'de birçok ayeti celilede adı zikredilen, diğer bir değerli peygamberimizin babası olan, ömrü boyunca ihlas sahibi, güçlü, basiretli ve seçkin kişiliğiyle tüm müminlerin şevkle örnek almaları gereken kutlu bir peygamber, Yakup aleyhisselamın hayatını anlatmaya çalışacağız efendim. Tabii ki bunu yaparken en doğru bilgileri bize ileten Kur'an-ı Kerim'den istifade edeceğiz. Zira Yüce Rabbimiz her ayeti hikmetlerle dolu olan Kur'an-ı Kerim'de geçmiş peygamberlerimizin hayatlarından bölümler bildirerek tüm kullarına büyük bir lütufta bulunmuştur. Değerli peygamberlerimizin içinde bulundukları ortamları derin şekilde tefekkür etmeye ve her koşulda sergiledikleri üstün ahlakı örnek almaya vesile olan peygamber kıssaları, bizlere bu kutlu şahısları tanıtan Rabbimizden indirilmiş birer rahmettir. Peygamberlerimizin müminler için güzel örneklerle dolu olan bu kıssalarından biri de bugün anlatmaya çalışacağımız Hazreti Yakup kıssasıdır. Hazreti Yakup aleyhisselam. Sevgili dinleyenler, babası İbrahim aleyhisselamın küçük oğlu olan İshak aleyhisselam, annesi Refaka Hatun'dur. Babası 60 yaşlarındayken dünyaya gelen ikiz kardeşlerden sonraki doğandır. Yakup aleyhisselamın kardeşi Ays'la ikiz olarak doğarken

elini Ays'ın ökçesinden tutmuş olduğu halde arkasından doğduğu için Yakup ismi verildiği ve kardeşi Ays tarafından öldürülmek korkusuyla dayısının yanına gitmek üzere gündüzleri saklanıp geceleri yürüdüğü için de kendisine İsrail adı verildiği rivayet edilir. Kelime olarak İsrail İbranice geceleyin Allah'a yürüyen demektir. Yakup aleyhisselam Şam'da veya Hicaz bölgesinin kuzey yönündeki Şam istikametinde ve Akabe körfezine yakın topraklardaki Medyen'de doğdu. Onun gelişi de babası İshak aleyhisselam gibi Kur'an-ı Kerim'de şöylece bildirilmiştir. Biz ona İshak'ı ve onun oğlu Yakup'u bağışladık. Her birine hidayet ettik. Biz ona da İbrahim'e o meleklerle İshak'ı, İshak'ın ardından da torunu Yakub'u müjdeledik. Biz de ona İsmail'den sonra İshak'ı da torunu Yakub'u da bağışladık. Peygamberliği ve kitapları da onun nesline verdik. İşte İbrahim onlardan ve Allah'tan başka yalvarıp taptıklarından ayrılınca biz de ona İshak'ı ve Yakub'u bahşettik ve her birini peygamber yaptık. Kuvvet ve basiret sahipleri olan kullarımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da hatırla. Çocukluğu babasının yanında geçti. Babası İshak aleyhisselam, Yakup aleyhisselam için "Ya Rabbi, neslimden peygamber geleceğini buyurmuştun. O vaadini bu oğlumdan zuhur ettir." diye dua etti. Onun soyundan nice peygamberler göndermesi için ayeti celilede buyurulduğu gibi Allahü Teala da niyazda bulundu. Onun için tarafından bana bir oğul bağışla ki bana da mirasçı olsun, Yakup ailesine de mirasçı olsun. Rabbim, hem de onu rızana layık olanlardan kıl. Yakup aleyhisselam babasının vefatından sonra annesinin tavsiyesi üzerine Harran'da bulunan dayısının yanına gitti. Orada uzun müddet kaldı. Dayısının büyük kızı Leyla ile evlendi. Bu evlilikten Rabil, Şemun, Lavi, Yehuda, İsahar ve Zablun adlı oğullarıyla Dinar isimli kızı doğdu. İbrahim aleyhisselamın bildirdiği dinde iki kız kardeşle evlenmek caiz olduğundan ilk evliliğinden 7 sene sonra dayısının küçük kızı Rahil ile de evlendi. Bu hanımından da Bünyamin ve Yusuf adlı iki oğlu oldu. Ayrıca Belhe ve Zülfa adlı iki cariyesi vardı. Belhe adlı cariyeden Dan ve Neftale, Zülfa adlı cariyesinden de Cad ve Aşir adlı oğulları doğdu. Böylece 12 oğlu oldu. 40 sene kadar dayısının yanında kalan ve ona hizmet eden Yakup aleyhisselama Allahu Teala'dan vahiy gelip Kenan diyarı ahalisine peygamber olarak vazifelendirildiği bildirildi. Dayısından izin alarak hanımları, oğulları, kendisine tabi olanlar ve dayısının kendisine hediyeleriyle birlikte Harran'dan ayrılıp Kenan diyarında Oraşalım'a Beytül Makdis'e geldi. Orada bir tarla satın alıp çadırını kurdu. Sonra mevkiinde yüksek ve sağlamca bir beyt, mabet yaptırdı. Kendisi ve oğulları için de ayrıca evler yaptırdı. Bundan sonra Yakup aleyhisselam insanları hak dine ve bir olan Allahü Teala'ya inanmaya ve ona ibadet etmeye davet etti. Kenan diyarı ahalisinden çok kimse ona iman etti. Bu durumu Kenan ilini idare eden Şuceym bin Daran isimli kral haber aldı. Yakup aleyhisselamın Kenan iline hakim olup saltanatını sona erdireceğinden korkuyordu. Melik Şuceym Yakup aleyhisselamı merak edip vezirleriyle birlikte huzuruna vararak sordu. Sen kimsin? Benden izinsiz olarak buraya nasıl geldin? Yakup aleyhisselam, ben Yakup bin İshak'ım. Bu mekana Allahu Teala'nın izniyle geldim. Çünkü Allahu Teala yerlerin ve göklerin malikidir. Seni ve kavmini bir olan Allah'a ve benim onun kulu ve peygamberi olduğuma imana davet için geldim. Eğer davetimi kabul edersen inananlardan ve kurtulanlardan olursun. Şayet kabul etmezsen seninle Allah rızası için harp ederim diyerek cevap verdi. Yakup aleyhisselamın daveti üzerine Melik Şuceym dedi ki, neyle harp edeceksin? Hangi ordunla karşıma çıkacaksın?
Yakup aleyhisselam yanında duran oğullarına bakıp, Allah-u Teala'nın meleklerinin yardımıyla şu oğullarım ve bana inananlarla cevabını verdi. Yakup aleyhisselamın bu sözüne iyice sinirlenen melik, vezirlerine bu ne diyor diye sordu. Bir müddet sonra melikin sıkıntısı ve kızgınlığı gidince yaşlı olan veziri ayağa kalkarak, ey melik, bu sözler seni kızdırmasın. Çünkü bu sözler delilerin ve mecnunların sözleridir dedi. Melik ve adamları geldikleri yere döndükten sonra Yakup aleyhisselam insanları Allah-u Teala'ya iman ve ibadete davet etmeye devam etti. Bu davet esnasında inananlar olduğu gibi hiç aldırmayanlar da vardı. Bu uğurda insanlardan gelen birçok sıkıntılara katlanarak tebliğine devam ediyordu. Peygamberliğin ilk ve sıkıntılı yılları olan bu sıralarda Yusuf ve Bünyamin adlı oğullarının annesi olan zevcesi Rahil vefat etmiş, Yusuf'la Bünyamin de öksüz kalmışlardı. Değerli dinleyenler, Yakup aleyhisselam Allah-u Teala'nın seçtiği, kendi zamanında yaşayan insanların suret görünüş ve siret, huy ve yaşayış yönünden en üstünüydü. Buğday benizli, güzel yüzlü, uzun boylu, kılsız vücutlu, zayıf ve nazik yapılı bir bedene sahipti. Halim selim, yumuşak huylu, doğru sözlü, ağırbaşlı, vakarlı, kerim ve cömertti. Kardeşi Ays'tan daha güzel konuşurdu. Yakup aleyhisselamın 12 oğlu olmuştur. Bu yüzden 12 oğlunun torunlarına Beni İsrail, yani İsrail oğulları denilmiştir. Oğullarından her birinin sülalesine Sıbt, hepsine birden torunları manasına gelen Esbat denir. Bunlara sonradan Yahudi adı verilmiştir. Kenani diyarında, yani Fenike denilen yerde, Sur ve Beyrut'ta, Filistin ve Suriye'nin bir kısmından ibaret olan bölgede yaşayan insanlara peygamber olarak gönderilmiştir. Bahis mevzu olan bölge, tarihte Fenikeliler ya da Fenike uygarlığı diye bilinen kavmin yaşadığı yerlerdir. Fenikelilerin kendi dillerinde kendilerine ne ad verdikleri tam olarak bilinmemektedir ama Kenani diye anıldıkları da malumdur. Kenani ise İbranice'de tüccar anlamına gelmektedir. Bu da onların ticaret erbabı olduklarını en iyi anlatan kelimelerden biridir. Yakup aleyhisselamın neslinden birçok peygamber geldi. Musa, Harun, Davud, Süleyman, Zekeriya, Yahya ve İsa aleyhisselam bunlardandır. Yakup aleyhisselam 50 yıl boyunca insanları hak dine ve tek olan Allah-u Teala'ya inanmaya ve ona ibadet etmeye davet etti. Kenan diyarı ahalisinden çok kimse ona iman etti. Kenan diyarını idare eden Şuceym bin Daran isimli kral, Yakup aleyhisselama karşı çıktıysa da başarılı olamadı. Yakup aleyhisselam anneleri vefat etmiş olan oğulları Bünyamin ve Yusuf'u diğer oğullarından çok seviyordu. Çünkü bu ikisi anneleri erken vefat ettiğinden anne şefkatinden mahrum kalmışlardı. Yusuf halasının vefatına kadar onun yanında büyümüş, babası Yakup aleyhisselamın ona duyduğu hasretle sevgisi daha da katlanmıştı. Bundan dolayı Yakup aleyhisselam özellikle Yusuf'a karşı aşırı muhabbet duyup onu bütün oğullarından üstün tutuyor ve yanından ayırmıyordu. Yusuf 7 yaşlarındayken rüyasında 11 yıldız, ay ve güneşin kendisine secde ettiklerini gördü. Bu rüyasını babasına anlattı. Rüya tabirini iyi bilen Yakup aleyhisselam oğluna ileride büyük nimetlere kavuşacağını ve kendisine peygamberlik verileceğini söyleyerek rüyasını kardeşlerine anlatmamasını tavsiye etti. Bu durum Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti celilelerle anlatılmaktadır. Hani bir zaman Yusuf babasına, babacığım, inan ki ben rüyamda 11 yıldızla güneş ve ayı gördüm. Hem de onlar bana secde ediyorlardı demişti. Babası Yakup dedi ki, ey yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sonra sana bir tuzak kurarlar, şeytana uyup sana kötülük ederler. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır.
Rabbin seni böylece rüyandaki gibi seçecek, sözlerin, rüyaların, çözüm ve yorumundan sana bir şeyler öğretecek, sana da

Yakup aile efradına da tevbeleri neticesinde nimetini tıpkı daha önce ataların İbrahim ve İshak'a tamamladığı gibi tamamlayacak, seni peygamber yapacaktır. Rabbin hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibidir. Hazreti Yakup'la oğlu Yusuf bunları konuşurken diğer evlatlarının annesi duymuş ve haberi oğullarına yetiştirmişti. Yakup aleyhisselamın oğlu Yusuf'a karşı aşırı muhabbet göstermesini kıskanan diğer oğulları bu haber üzerine ona haset edip Yusuf'a beraberce tuzak kurup onu öldürmek istediler. Babalarından korktukları için de ne şekilde kötülük yapacaklarını tespit edemediler. Daha sonra kendi aralarında konuşup Yusuf aleyhisselamı yol üzerindeki bir kuyuya atmayı kararlaştırdılar. Yusuf aleyhisselamı babalarından alıp beraberlerinde götürebilmek için hileye başvurdular. Yusuf aleyhisselamı alıp kıra götürdüler ve kervanların geçtiği yolun kenarındaki bir kuyuya attılar. Sırtındaki gömleğini çıkarıp kestikleri bir hayvanın kanıyla boyadılar. Akşam olunca da kanlı gömleği babalarına getirip "Biz kırda yarış ederken Yusuf'u eşyalarımızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yemiş," dediler.

Değerli dinleyenler, Yakup Aleyhisselam oğullarının getirmiş olduğu, kana bulanmış fakat hiç yırtık ve çizgi bile olmayan Yusuf'un gömleğine bakıp, oğlu Yusuf'u kurt yemediğini ve onun hayatta olduğunu anladı. Diğer oğullarına, o kurdun Yusuf'uma karşı şefkati sizden fazlaymış. Vallahi bugüne kadar bu kurt gibi yumuşak huylu bir kurt görmedim. Oğlumu yemiş de sırtından gömleğini bile yırtmamış. Bu söyledikleriniz yalandır. Yusuf'a ne ettinizse siz ettiniz. Fakat elimden ne gelir? Benim için sabretmekten güzel bir şey yoktur, dedi. Çok sevdiği oğlu Yusuf'u birlikte götürüp tekrar getirmeyerek, kurt yedi diyen kardeşlerinin bu davranışlarından sonra, Yakup Aleyhisselam'ın evlatlarının yaptıklarına verdiği cevap ve bu konudaki Allah'a tevekkülü Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. Bir de gömleğinin üzerinde sahte bir kan lekesi getirdiler. Yakup, hayır dedi. Nefislerini size aldatıp böyle kötü bir işe sürükledi. Artık bana düşen umutla güzel bir sabırdır. Bu anlattıklarınız üzerine yardımı istenecek ancak Allah'tır. Yakup, ben derin üzüntü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim ve Allah katından sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. İçli içli ağlayıp kalbini Allahu Teala'ya bağladı ve oturdu. Yusuf Aleyhisselam'ın ayrılığından dolayı üzülüyor fakat bu üzüntüsünü kimseye bildirmiyor, halinden de kimseye şikayette bulunmuyor, oğluna kavuşacağı günü hasretle bekliyordu. Kıymetli dinleyenler, Yakup Aleyhisselam bitmeyen, tükenmeyen güzel bir sabra sahipti. O, sabrıyla ve ümidiyle örnek bir peygamberdi. Kendisi evlat acısı ve evlat ihanetiyle imtihan edildi. Yakup Aleyhisselam'ın gözlerinin kaybolmasına, saçlarının ağarmasına ve belinin bükülmesine sebep olan bu evlat imtihanı ve onun örnek sabrı Kur'an-ı Kerim'de şöyle haber verilmiştir. Bunun üzerine Yakup, hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işi hoş gösterdi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Bense Allah'ın onların hepsini bana kavuşturacağını ümit ederim. Çünkü o her şeyi hakkıyla bilen eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir dedi. Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf'un öldüğüne dair kendisine sahte delil getiren oğullarının bu yaptıkları karşısında nefisleri doğrultusunda hareket ettiklerini ifade etmiş. Böylece oğullarına, nefsiniz sizi yanıltıp böyle bir işe sürüklemiş derken, insanın nefsine uyduğu takdirde çok kötü işler işleyebileceğine, nefsin insanı yanıltabileceğine ve tüm bu kötülüklerin nefse uymaktan kaynaklandığına da dikkat çekmiştir. Bu durum ayeti celile ile şöyle haber verilmiştir. Çünkü gerçekten nefis, Rabbimin kendisini esirgediği dışında var gücüyle kötülüğü emredendir. Şüphesiz benim Rabbim bağışlayandır, esirgeyendir. Atıldığı kuyudan bir kervancı tarafından çıkarılan ve Mısır'a götürülerek köle diye satılan Yusuf Aleyhisselam, Mısır Maliye Nazırı tarafından satın alındı. Maliye Nazırı'nın sarayında özel olarak büyütülen Yusuf Aleyhisselam, Nazır'ın ölümünden sonra Maliye Nazırı oldu. Aldığı ekonomik tedbirler sayesinde 7 sene müddetle devam eden kıtlık esnasında Mısır halkının rahat ve refah içinde yaşamasını sağladı. Yakup Aleyhisselam, Bünyamin dışındaki oğullarını buğday ve erzak almak üzere Mısır'a gönderdi. Yusuf Aleyhisselam onları tanıdı ve ikramlarda bulunarak erzak verdirdi. İkinci defa gelişlerinde kardeşleri Bünyamin'i de getirmelerini söyledi.

Onlar da ikinci gelişlerinde Bünyamin'i de getirdiler. Kendi anne baba bir kardeşi olan Bünyamin'i bir tedbirle yanında alıkoydu. Oğullarının bu defada Bünyamin'i götürdükleri yerde bırakarak dönmeleri üzerine onlardan yüz çevirmiş, hasret ve üzüntüsü daha da artmış, keder ve ağlamasından dolayı gözlerine ak inmiş, göremez olmuştu. Bu hal Kur'an diliyle şöyle anlatılmaktadır. Ve Yakup onlardan yüz çevirdi de, "Ah Yusuf'um, ah!" diye sızlandı ve kederinden ağlayarak iki gözüne ak düştü, perde indi. Bununla beraber o, kederini oğullarına belli etmiyor, içine atıyordu. "Evlatlarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini iyice araştırıp haber getirin. Allah'ın lütfundan ümidinizi kesmeyin. Çünkü kafirler toplumundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez." Değerli dinleyenler, Hazreti Yakup oğlu Yusuf'u bulacaklarına dair umudunu hiç yitirmemiş ve diğer oğullarına Allah'ın rahmetinden umut kesmemelerini öğütlemiştir. Çünkü Allah'ın rahmetinden umut kesmek Müslümanlara değil, inkar edenlere ait bir ruh halidir. Hazreti Yakup'un bu öğüdü de göstermektedir ki, şartlar ne kadar imkansız gibi gözükürse de gözüksün, Allah'tan ümit asla kesilmemelidir. Bundan dolayıdır ki Yakup aleyhisselam kayıp oğullarının bulunması ümidiyle diğer oğullarını tekrar Mısır'a gitmeye ikna etmiştir. Yakup aleyhisselam oğullarını üçüncü defa Mısır'a gönderirken kendilerine içinde bulundukları her hal ve şartta tedbir almalarına dair öğütler vermiş ve onları akılcı davranmaya yönlendirmiştir.

Değerli dinleyenler, Hazreti Yakup'un Mısır'a gidecek olan çocuklarına tedbir almaları için verdiği nasihat şu ayeti celilelerle bildirilmiştir. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin, nazar değmesinden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak ona dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak ona dayanıp güvensinler dedi. Yakup Aleyhisselam'ın özelde oğullarına, genelde ise tüm müminlere verdiği bu nasihat son derece önemlidir. Bu ayetlerde müminlerin her an her yerde tedbirli hareket etmeleri ve olası tehlikeleri hesap ederek önlem almaları gerektiğine de dikkat çekilmektedir. Yakup Aleyhisselam'ın oğulları üçüncü defa Mısır'a gidince Yusuf Aleyhisselam kendini onlara tanıttı. Gömleğini babası Yakup Aleyhisselam'a gönderdi. Babasını ve bütün akrabalarını da Mısır'a davet etti. Oğullarının Yusuf'un gömleğiyle memleketlerine yaklaştıklarında Yakup Aleyhisselam çevresindekilere "Yusuf'un kokusunu duyuyorum" diyordu. Derken oğulları geldi ve durumu anlatarak Yusuf tarafından kendilerine emanet edilen gömleği babalarına verdiler. Yakup Aleyhisselam gömleği yüzüne gözüne sürünce gözleri açılarak görmeye başladı. Yakup Aleyhisselam oğlunun daveti üzerine bütün akrabasını alarak Mısır'a gidip oğlu Yusuf Aleyhisselam'a kavuştu. Yusuf Aleyhisselam babasına ve yanındakilere büyük ikramlarda bulundu. Yakup Aleyhisselam'ın çocukları neticede yaptıklarına pişman oldular. Babalarından ve kardeşleri Yusuf Aleyhisselam'dan özür dilediler. Babaları Yakup Aleyhisselam ve kardeşleri Yusuf Aleyhisselam onları bağışladılar ve onlar için Allah'a yalvarıp dua ettiler. Yakup Aleyhisselam oğlu Hazreti Yusuf'a kavuştuktan sonra oğullarıyla birlikte Mısır'da onunla birlikte 17 yıl yaşadı. Yakup Aleyhisselam'ın vefatına yakın Cebrail Aleyhisselam gelip oğulları hakkındaki duasının kabul edildiğini, onların önceki yaptıkları şeylerden dolayı affedildiklerini müjdeledi. Yakup Aleyhisselam ölüm döşeğine düşünce oğullarına "Benden vefatımdan sonra neye ibadet edeceksiniz?" diye sormuştu. Bu sorusu ve aldığı cevap Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmaktadır. O zaman Yakup oğullarına "Benden sonra neye ibadet edeceksiniz?"

diye sormuş. Onlar da senin ilahın, babaların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan bir ve tek ilah Allah'a ibadet ederiz. Ve biz yalnız ona teslim olanlarız demişlerdi. İbrahim de bunu oğullarına tavsiye etti. Torunu Yakup da öyle yaptı. Ve ey oğullarım, şüphe yok ki Allah size dini İslam'ı seçti. Bundan böyle sizler Müslümanca yaşayın ki ancak Müslümanlar olarak can verin dedi. Değerli dinleyenler, Yakup Aleyhisselam vefat edeceği sırada bütün oğulları ve oğullarının oğulları toplandı. Yakup Aleyhisselam onlara bereket duası yaptı. Onlardan her birisi için birer söz söyledi. Cesedinin götürülüp babası İshak Aleyhisselam'ın kabrinin yanına gömülmesini vasiyet etti. Yakup Aleyhisselam 147 yaşında vefat etti. Kendisini çok seven Mısır halkı onun için uzun süre ağladılar. Yusuf Aleyhisselam zamanın doktorlarına emir vererek babasının Yakup Aleyhisselam'ın cesedini güzel kokuyla kokulandırdı ve sacdan bir tabuta koydurdu. Mısır kralından aldığı izinle kardeşleri Mısırlı askerler Mısır'ın önde gelen büyükleri olduğu halde cenazeyi Havrun'a götürdü. Yakup Aleyhisselam'ın ikiz kardeşi Ays da bir anneden aynı günde doğdukları gibi birlikte vefat etmiş ve aynı günde Yakup Aleyhisselam'ın vasiyeti olan Kudüs yakınlarındaki Halilur Rahman'da bulunan babası İshak Aleyhisselam'ın yanına aynı kabre defnettiler. Rivayete göre burada dört kabir vardır. Bunlar İbrahim Aleyhisselam'a, İshak Aleyhisselam'a, Sare validemize ve Yakup Aleyhisselam'a aittir. Definden sonra uzaktan ve yakından gelen insanların başsağlığı dileklerini kabul eden Yusuf Aleyhisselam orada 7 gün kaldıktan sonra Mısır'a döndü.

Sevgili dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'de Yakup Aleyhisselam'ın dinde kuvvetli olduğu, ihlas sahibi olduğu, salihlerden olduğu, seçkin ve hayırlı kimselerden olduğu ve rüya tabirini iyi bildiği açıklanmıştır. Ey müminler! Onlara deyin ki, biz Allah'a ve bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa ve İsa'ya verilenlere, diğer peygamberlere verilen kitap ve sayfalara iman ettik. Biz onlar arasında asla inanç yönünden bir ayrım yapmayız. Biz ancak ona teslim olan Müslümanlarız. Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve onun evlatlarının Yahudi ve Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah tarafından bilinen ve bildirilen bir şahitliği gizleyenden daha zalim kim vardır? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yakup Aleyhisselam'ın hayatından bahseden muhtelif kaynaklarda anlatıla gelen 5 çeşit mucizesinin olduğu yazılıdır. Bu mucizelerini sıralamak gerekirse, birincisi, duası bereketiyle bir koyunun karnından 4 kuzu doğmuştu. Bir kavim gelip, ey Allah'ın peygamberi, geçen sene koyunlarımız hiç doğurmadı. Cenab-ı Hakk'a dua ediniz, hem bu seneki hem de geçen seneki kuzuları birden versin diye rica ettiler. Yakup Aleyhisselam dua edince, her bir koyundan 4'er tane doğmak suretiyle koyunları çoğaldı. 2. Sesi sürekli ve kuvvetli olup, 3 konaklık yerden bile duyulurdu. Düşman askerine bağırdığı zaman korkularından kaçacak yer ararlardı. 3. Hazreti Yakup'un attığı şey mesafeye bağlı kalmaksızın dilediği yere giderdi. Oğullarını Amalika kavmiyle muharebeye gönderince muharebe esnasında Yehuda adlı oğlunun süngü ve mızrakla silahı parçalanmıştı. Yehuda, silahım kırıldı babacığım, bir silah gönderiniz diye seslendiği anda Hazreti Yakup işitip bir dağ başından önceki gibi bir silah attı ve seslendi. Yehuda sesini işitip silahı gördü ve yakalayarak düşmana saldırdı ve galip geldi. Halbuki aralarında 300 kilometreden fazla bir mesafe vardı. 4. Yakup Aleyhisselam'ın duası bereketiyle büyük ve küçük dağlar yerlerinden kalkmışlardır. Kenan ahalisini dine davet ettiği vakit orada bulunup, yörenin iki tarafını darlaştıran dağların başka yere naklolunmasıyla yerlerinin geniş bir saha olmasını istemişlerdi. Yakup Aleyhisselam dua edince muratları hasıl olup yerleri geniş ve düzlük olup havası da gayet güzel olarak Hicaz'da en güzel yer olarak tanınmıştır.

0: 1985, Kenan ahalisini imana davet ettiği vakit, oturdukları yerlerde bulunan dağlık ve taşlık yerlerin bütün tepe ve taşların toprak olmasını teklif etmişlerdi. Yakup Aleyhisselam dua edince diledikleri gibi olmuştur. Yakup Aleyhisselam'ın neslini devam ettiren Yusuf Aleyhisselam'dan sonra akılca en üstün olan Yehuda'nın neslinden Davut Aleyhisselam ve Beni İsrail, İsrail oğulları hükümdarları gelmişlerdir. Bu sebeple İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerin çoğu da Yusuf Aleyhisselam'ın neslindendir. Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen Talut da Bünyamin'in neslindendir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Yakup Aleyhisselam'dan, peygamberliğinden ve faziletlerinden bahsedilmektedir. Onun peygamberliğini dile getiren bazı ayetlerin mealleri şöyledir. De ki, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına indirilene, Musa'ya, İsa'ya ve peygamberlere Rableri tarafından verilene inandık. Onlardan hiçbirinin arasında peygamber olmaları bakımından ayrım yapmayız. Hepsi de haktır. Nitekim İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına, İsa'ya, Eyyub'e, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da vahyetmiştik. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Tevrat indirilmeden önce İsrail'in, Hazreti Yakub'un kendisine haram saydığı şeylerin dışında İsrail oğullarına bütün yiyecekler helaldi. Onlara dedi ki, eğer doğru söylüyorsanız asıl Tevrat'ı getirin de onu güzelce okuyun. Yoksa haram ve helal sizin dediğiniz gibi değildir. İşte bunlar kendilerine Allah'ın nimet verdiği peygamberlerden, Adem'in neslinden ve Nuh'la beraber gemide taşıdıklarımızdan, İbrahim ve İsrail, Yakub'un neslinden doğru yola eriştirdiğimiz kimselerdendir. Rahman olan Allah'ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak hemen secdeye kapanırlardı. Değerli dinleyenler, bu programımızda anlatmaya çalıştığımız Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın hayatında da görüleceği gibi, Allah'ın rızasını arayan ve gözeten bir mümin için hiçbir sıkıntı, zorluk ve üzüntü yoktur. Yalnızca Allah'ın dünyada bir imtihan olarak yarattığı ve müminin tevekkül, sabır ve teslimiyetini denediği olaylar vardır. Bunlar dışarıdan bakıldığında sıkıntı ve zorluk gibi görünse de aslında Allah'ın kesin bir rahmetiyle karşılık bulacak olan olaylardır. Unutulmamalıdır ki Allah kendisine gereği gibi kulluk eden bir mümin için dünyada ve ahirette azap dilememiştir. Tam tersine her iki hayatta da güzellik onlarındır. Yüce Mevla cümlemizi hem dünyada hem ahirette güzelliklere, saadete eriştiren kullarından etsin.
1: İslam peygamberleri. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar gelen peygamberlerin hayatları İslam peygamberleri programında. Is it just getting wasted?

Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet eyle. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

elinin emeğiyle geçinir insan, tabii helal kazanç olur. Efendim dürüst tüccar çalışır. Peygamber Efendimizin müjdesi var. Dürüst tüccar, doğru sözlü, dürüst hareket eden, hileye katmayan ticaretine. Tüccar Arş-ı Âlâ'nın gölgesine gölgelenecek. Yani çok yüksek mertebelere çıkacak. Çok rahat edecek ahirette. Ticareti düzgün yapar. Haram katmaz, hile katmaz. Dürüst davranır. Ticarette hilesiz alışverişin nasıl yapılacağına dair teferruatlı bilgiler kitaplarda var. Bizim bu hadis kitaplarında da var. Hatta devha halinde kardeşlerimiz bastırmışlar. Efendim en hayırlı kazanç atyabül kesb, yani kazancın en temizi, en hoşu şu tüccarın efendim kazancıdır ki işte şöyle şöyle hareket eder, haram yemez, yalan söylemez efendim vesaire diye şartlarını bildiriyor Peygamber Efendimiz. Evet, ticaret yapar kazanır. Ziraat yapar kazanır. Sanat yapar kazanır. Efendim hayırlı hizmet eder, hayra matuf, efendim kendisine yükletilmiş efendim el emrü fevkal edep devlet hizmetleri, memuriyetler, amme hizmetleri, onları dürüst yapar, hakkıyla yapar, sevapları kazanabilir, kazancı da temiz olur.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, nezakete niçin ihtiyaç var? Öncelikle insanın mutluluğu için nezakete ihtiyaç var. İnsanları mutlu etmek istiyorsanız onlara zarif ve kibar davranın. Kendinizi mutlu etmek istiyorsanız yine insanlara zarif ve kibar davranın. Yani aslında içimizdeki güzellik duygusu ve içimizdeki insaniyetin gereği zarif olmamız gerekiyor. Kibar davranmamız gerekiyor. Ben nezaketi böyle algılıyorum. Kendimiz için değil diyorum nezaket. Aynı zamanda toplum içinde, topluluğun huzuru içinde, saygınlığı içinde nezakete ihtiyacımız var. Önce kendi huzurumuzu temin ediyoruz. Sonra toplumun sağlıklı yaşaması, toplumun sağlıklı yaşaması ve toplumun bekası içinde zarif bir insan olma ihtiyacımız var. Çünkü insanların zarafeti toplumun nezaketin zarif olması anlamına gelecektir. Nezaketin temeli sevgi ve saygıdır. Ve hiçbir dönemde bu temel değerlerin değişmemesi gerekiyor. Yani insanlara saygı, insanlara sevgi, ama öncelikle kendimize sevgi ve kendimize saygı. Ve şuna inanıyorum ki kendini seven, kendisine saygı duyan bir insan ancak bir başkasını sevip ona saygı duyabilir. Yani insanlara saygı, bir insanın öncelikle kendisini sevmesi, sonra sayması, insanları sevmesi, sayması anlamına gelecektir. Onun için yani nezaket ve görgü kurallarının temelinde sevgi ve saygı vardır. Dolayısıyla hiçbir toplumda, hiçbir çağda bunun dışına çıkılması mümkün değildir. Yani bunlar insani değerlerdir, temel değerlerdir. Çağa göre veya bulunan yere göre değişecek kurallar değildir bunlar. Dolayısıyla hiçbir zaman değişmeyecektir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki, merhamet etmeyen merhamet olunmaz. Bağışlamayan bağışlanmaz.

Akra Mobil. Sizi dinliyoruz. Görüş, öneri ve fikirleriniz bizim için çok değerli. Akra Mobil hattımız 501 630 30 30.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbinizin bağışlamasına nail olmaya ve takva sahipleri için hazırlanmış, genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşuşun. O takva sahibi olanlar, bollukta ve darlıkta Allah rızası için sarf ederler. Öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah, iyilik yapan ve güzel davrananları sever.

dünyadaki amacımız nedir? Amaç, gaye nedir amacımız? İlahi ente maksudi ve redake matlubi. Ya Rabbi, gayem, amacım sensin. Sensin ya Rabbi amacım. Ben senin rızanı kazanmak istiyorum ya Rabbi. Ve redake matlubi. Onun bunun iltifatı, alkışı bana lazım değil. Parası, pulu bana lazım değil. Sevmesi, beğenmesi bana lazım değil. İlahi ente maksudi ve redake matlubi. Amacımız Allah'ın rızasını kazanmak. Allah'ın rızasını kazanmak için neler yapmak gerekiyorsa yapacağız.

Engin Ol Gönül'den herkese merhabalar. Güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa. Eğlenecek yer bulamam. Gönlümdeki köşk olmasa. Gönül köşk. Gönül köşkü. Değil mi? Ne güzel. Bazen aşık seven kendisini avutmak için, aldatmak için, kandırmak için de bu dizeleri söyler. Bazen de bilenler hakikaten bilerek söylerler. Güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa. Çok boyutlu efendim, çok boyutlu. Böyle tek bir şeye indirgenemeyecek sözler. Aşık Veysel. Ocaklı bir ozanımız. Ocaklı deyince anlayanlar anlar, araştırılır, bakılır. Ocak kentlerimiz, şehirlerimiz var. Sivas bunlardan birisidir. Çok aşık, çok şair, çok alim çıkartmıştır. Akra'da birçok programlarda efendim okumuşuzdur. Sivasiler var. Mesela Abdülhat Nuri Hazretleri, onların büyük büyük amca dedesi Şemseddin Sivasi Hazretleri, sonradan Ahmet Efendi Hazretleri. Bunların hep divanları, nutukları, nutuku şeriflerini okumuşuzdur. Keza Aşık Ruhsati'yi efendim yine Engin Ol programlarında yaptık. Daha senden gayrı aşık mı yoktur diye başlayan nefesi. Aşık Veysel de işte ocaklı bir kimse. Hem hatta bazı araştırmacılar isim de verebiliriz. Dileyenler efendim tahsis edebilirler değerli yorumcularımızdan. Mesela Ender Doğan, yine çok değerli akademisyenlerimizden Bilal Kemikli Hoca yazılarında rast gelmiştik. Aşık Veysel'in hem Bektaşi yanından hem Nakşi yanından bahseden veriler, bilgiler var diye söylemişlerdi. Böyle bir şeyler işitmiştik, araştırmaya, bakılmaya değer. Ama ne güzel söylemiş. Hele toprakla bir muhabbeti var, hem hal oluşu var, dertlenişi var. Deme gitsin. Deme gitsin. Bir insan toprağı bu kadar mı sevdirir? Bu kadar mı sevdirir? Öyle ama burada güzelliğin on par etmez. Bu bendeki aşk olmasa bizi sevenlerin kıymetini bileceğiz. Biz de sevdiklerimizin sevgimize başına kalkmayacağız. Eğlenecek yer bulaman gönlümdeki köşk olmasa. Tabirin sığmaz kaleme, derdin dermandır yâreme. İsmin yayılmaz aleme, aşıklarda meşk olmasa. Niyaz makamında da söylenmiş dizeler. Kim okurdu, kim yazardı? Bu düğümü kim çözerdi? Koyun kurt ile gezerdi. Fikir başka başka olmasa. Hani derler ya, dananın kuyruğu burada kopuyor. Bak hikmete. Herkese de farklı farklı fikir vermiş. Veya farklı farklı fikirde hadi bakalım yürüyün demiş. Kim ne görecek? Güzel yüzüm görülmezdi. Bu aşk bende dirilmezdi. Güle kıymet verilmezdi. Aşık ve maşuk olmasa. Aşık maşuk. Şemu pervane. Efendim Leyla ve Mecnun. Ferhad-ı Şirin. Değil mi? Kerem ile Aslı. Daha nice aşıklar var. Aslında her biri elbise, libas. Bizler asırlar, yıllar geçtikçe aşklarımızı, sancılarımızı, hasretlerimizi onlara giydirmişiz, giydirmişiz, söylemişiz. Senden aldım bu feryadı, bak yerini söylüyor Aşık Veysel, nereden aldığını söylüyor. Bu imiş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasa. Hoşça bakın saatimize.

Engin ol gönül, engin ol. Gör ki içinde neler var. Gönlümüzü ve ruhumuzu titreten irfan ve hikmet dolu türküler Engin ol gönülde.

ibret al. Gezmek, görmek, ibret nazarıyla seyahat etmek kendi dünyamızı keşfetmemizi hızlandırır. Şükrü ve hayranlığı artırır. Gezen, gören ve yeni kültürlerle tanışanlar bilgi, deneyim ve gözlemlerini pazar saat 13'te Akra'da paylaşıyor. Eşsiz güzelliklere sahip yeryüzünü birlikte keşfedelim.

Sabah kursakları boş olarak çıkan kuşlar, akşam dolu olarak döner. Dolduran kimdir? İhtiyacını sadece kendisine arz edene, kanaat ve tevekkül edene rızık veren kim? Zorları kolay eden kim? Nimetin, rahmetin sahibi Allah'tır. Rızkı arayana, çalışana, hemen ve daima güzel kazanç veren O. Tevekkül O'nadır. Şükür O'na. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. O yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Gece ve gündüz gerek uyumanız, gerekse O'nun lütfundan rızkını aramanız, O'nun kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda işiten bir toplum için elbette ibretler vardır. O'nun kudretinin delillerinden biri de rüzgarları yağmurun müjdecisi olarak göndermesidir ki size rahmetiyle nimetinden tattırsın, gemiler emriyle akıp gitsin, siz de O'nun lütfundan rızık arayasınız ve verdiklerine şükredesiniz. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri başkasında olup sizde olmayan bir eziklik duyarak arzulamayın. Erkeklere kendi kazandıklarından bir pay olduğu gibi, kadınlara da kendi kazandıklarından bir pay vardır. Çalışarak Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Namaz kılınca yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin.

Tevekkül onadır. Şükür ona. Bu ayetler de onun kelamıdır. Bize göndermiştir, bize öğütlemiştir.

Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

0: Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Müslümanın nasıl Müslüman olması lazım? Kendi bildiğine göre, kendi kafasına, kendi keyfine, kendi zevkine göre bir din anlayışı içinde olmaması lazım. Nasıl olması lazım? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği tarzda Müslüman olması lazım, tavsiye ettiği tarzda. Neden? Çünkü onun kafası çok yetenekli değildir, bu konudaki incelikleri sezecek durumda değildir. Resulullah'tan daha mı anlayışlı, daha mı bilgili, daha çok mı Kur'an-ı Kerim'i derinlemesine kavramış, dünyayı daha iyi mi tanıyor, dünyayı, ahireti, maddi manevi alemleri, görünen görünmeyen hususları Resulullah'tan daha mı iyi biliyor? Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Resulullah Allah'ın peygamberi. Allah-u Teala Hazretleri ona birçok özellikler bahşetmiş. Her şeyi en iyi biliyor ve Allah

0: hak kulluğu en iyi şekilde yapıyor kendisi efendim ve bize de en güzel kulluğu o öğretmiş. Onun için sünnet-i seniyeye sarılmak lazım. Peygamber Efendimiz'in hadislerini okumak lazım. Yolunu gözlemek lazım. Peygamber Efendimiz ne yaptıysa onu yapmak lazım. Neleri tavsiye ettiyse o yolda yürümek lazım. Kendi başına gitmemesi lazım. Benim aklım ermez. Benim mantığıma göre bu böyle. Senin mantığın sakat bir mantık olabilir. Senin eğitimin sakat olabilir. Sen yanlış şeyleri doğru sanmış olabilirsin. Günah olan şeyler senin hoşuna gidebilir. Efendim, herhalde bunun bir cezası yoktur sanırsın, yaparsın ama çok insana zararı vardır o şeyin, topluma zararı vardır. Sen bilmiyorsun, kendine zararı vardır. Ondan efendim hem kendin hem toplumun zarar görecektir. Allah onun için yasaklamıştır. Sen o incelikleri anlamadığın için efendim ne olur? Kaş yapayım derken göz çıkarmış olursun, sevap kazanayım derken günaha girmiş olursun, bilemezsin.
1: Dostça bir tavsiye. Akran.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bizi dinleyenlerin, şu anda gönülleri bizimle olanların ve cümle müminlerin üzerine olsun efendim. Akrefem'de Kur'an'ın ruhunu derinden hissedeceğimiz kıraat icazetnamelerinden ve icazetnameler için düzenlenen törenlerden bahsedeceğimiz yeni bir programla daha huzurlarınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Sevgili dinleyicilerimiz, bilhassa medrese eğitiminde hocanın talebesine belli bir kitap veya dersin okutulduğunu göstermek üzere vermiş olduğu yazılı belgeye icazetname denir. İcazetname ancak icazet vermeye yetkili olan bir hoca tarafından verilebilir. Kıraat ilminde ise icazetname, Kur'an lafızlarının usulüne uygun bir üslupla okunduğuna dair, okuyucuda bulunması gereken niteliklerin varlığını gösteren yazılı yeterlilik belgesi anlamındadır. Kıraat ilminin icazetnameleri sözlü ve yazılı olmak üzere ikiye ayrılır. Sözlü icazetlerin tarihi Hazreti Peygamber dönemine kadar uzanır. Yazılı icazetler de senet ve isnadın kitaplarda kaydedilmeye başlandığı döneme dayanır. Aynı zamanda icazetnameler Kur'an'ın titizlikle korunarak

günümüze kadar silsile yoluyla eğitiminin yapıldığını gösterir. Hazreti Peygamber döneminden beri olabildiğince titizlik gösterilerek günümüze kadar taşınan kıraat ilminin, kıraat tarihi yönünden de önemli olan icazetnameleri üzerinde yeterince durulmamıştır. Halbuki günümüzde de devam eden icazetname törenleri, tarihi süreç içerisinde oluşmuş bir kültürün ifadesidir. Bu törenler bir diploma töreni değil, aynı zamanda kıraat ilmini nesilden nesile taşıyan cemiyetlerdir. Genel olarak bir icazette şu unsurlara yer verilir efendim. Besmele, icazetin baş tarafında yer alır. İslami literatürde kaleme alınan bütün metinlerin ilk satırının besmele ile başlaması geleneği, Hazreti Peygamber'in şu mealdeki hadisine dayandırılmaktadır. Besmele ile başlamayan her önemli iş, bereketsiz ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Kur'an'da ilk cümle olarak besmelenin yer alması da bu geleneğin oluşmasında etkili olmuştur. Hamdele, Kur'an-ı Kerim'in tertibinde ilk sure olan Fatiha suresinin Elhamdülillahi diye başlayan ilk cümlesi örnek alınmış, besmeleden sonra başlangıç cümlesi Allah'a hamd etmeyi ifade eden kelimelerden oluşmuştur. Zira Allah'a hamd ile başlamayan her önemli iş sonuçsuz kalmaya, başarısız olmaya mahkumdur. Salvele ise Hazreti Peygamber'e salat ve selam demektir. Bu üç unsurun yer almadığı yazılı bir icazetname yoktur. Ayrıca Hazreti Peygamber'le birlikte diğer bütün peygamberlere, onun ashabına, ehli beytine salatu selam ve icazet verilen konuda o ilim dalının gelişmesinde emeği geçen en önde gelen imam ve önderlere de dua cümlesi yer alır. Besmele, hamdele ve salvelede övgü ifade eden ara cümleler, metnin amacına uygun olarak seçilir. İcazetnamelerde ayrıca kelime-i şehadet cümlesine de yer verilir. Bunun yanı sıra, icazet verilen ilmin önemi vurgulanır. Bu ilmi öğrenme ve öğretmenin ciddiyeti hatırlatılarak, konuyla ilgili ayetlere, hadislere ve büyük İslam bilginlerinin sözlerine yer verilir. İcazette senedin önemine dikkat çekilerek, icazetin en önemli unsuru olan ilim silsilesinin icazet için ne kadar önemli olduğu hatırlatılır. İcazet isteyen öğrencinin hocası tarafından ismi, baba adı, künyesi, ailesi veya aile lakabı, memleketi varsa kabilesi gibi bilgiler zikredilir ve özellikle onun icazet aldığı ilminde ne kadar ehliyetli olduğu vurgulanır.

Sevgili dinleyiciler, burada dikkat çeken husus şudur. İcazet veren üstad, öğrencinin icazet almak için talepte bulunduğu, bu talebi düşünüp taşındıktan sonra öğrencisini icazet almaya yeterli vehil görerek icazet vermeye karar verdiğini zikreder. Daha sonra kendisini tanıtarak öğrencisine hangi kitaplar okuttuğunu ve kendisinin söz konusu kitapları kimlerden hangi yolla okuduğunu zikretmek suretiyle kendi ilim silsilesini ortaya koyar ve öğrencisinin kazandığı ilmi yeterlilikle bu mesleği sürdürmeye kendisi tarafından icazetli kılındığını vurgular. Akabinde icazet silsilesi ve bu silsilede yer alan eser sahiplerinin eserleri zikredilir. Tören sırasında üstad öğrencisine üzerine aldığı bu sorumluluğu nasıl yerine getireceğine dair yol gösterici mahiyetteki öğütlerini sıralar. Kendisine dua etmesini ister. Kendisi de ayrıca başarılı olması için özel anlamda öğrencisine, genel anlamdaysa bütün Müslümanlara duada bulunur. Baş tarafta olduğu gibi icazetnamenin sonunda yine bir hamd ve salatu selam cümlesi yer alır. Ve son olarak icazetin en alt kısmına icazet veren hoca ismini, nesebini, künyesini, memleketini, lakabını yazıp tarih düşmek suretiyle belgeyi mühürler.

Belgelerin yazılmasında kullanılan dil genellikle Arapçadır. Bazılarında Osmanlıca dil kullanılmışsa da bu durumun söz konusu genel kuralı bozacak yaygınlıkta ve şöhrette olmadığını söyleyebiliriz. Efendim, kıraatte üstad, kıraatleri bilen ve onları üstadlarının ağzından talim yoluyla öğrenerek aktaran kimsedir. Böyle bir kimse kıraat ilmine dair bir kitabı ezberlemiş olsa da, eğer o kitabı silsile yoluyla okuyan bir kimseden bizzat okumamışsa, bu kitabı bir başkasına okutması için kendisine izin verilmez. Çünkü kıraat ilmine dair bir takım bilgiler vardır ki, onlar bizzat üstattan işitilmek veya ağızdan talim yoluyla öğrenilerek alınmak suretiyle kazanılabilir. Kur'an kıraatinde esas olan, kıraati Hazreti Peygamber'e kadar ulaşan imamlardan bir imamın okuyuşunu, güvenilir bir kimseden eğitim yoluyla öğrenip almaktır. Bu, bizzat Hazreti Peygamber tarafından okunmuş ve okutulmuş bir metin olan Kur'an'ın, lafzi ve anlam bütünlüğünü korumak için gösterilen titizliğin bir ifadesidir. Bundan dolayı okuyuşun, Hazreti Peygamber'e kadar ulaşması, sahih bir kıraatte aranan şartlardan birisi olarak kabul edilmiştir. Günümüze kadar bu faaliyetin nasıl yapıldığına dair en çarpıcı bilgileri bize kadar ulaştıran tarihi vesikalardan birisi de, hiç şüphesiz kıraat ilmi tahsilinin sonunda takdim edilen icazetnamelerdir.

Zira kıraat ilminde icazet, kıraat imamlarından birinin kıraatinde yahut birden fazla imamın kıraatini okumada yeterli seviyeye gelmekle elde edilir. Bu niteliğe sahip olmayı İbnül Cezeri'nin Allah Teala Kur'an'ın muhafazasını Kur'an ehlinden dilediği kimselere tahsis edince güvenilir imamlar onun en doğrusuna vakıf olmak için bütün gayretleriyle o işe eğildiler. Hazreti Peygamber'den onu harf harf almak suretiyle ne bir harekeyi ne bir sükunu ne de bir harfi ihmal ettiler. Sözündeki gibi anlamak gerekir. Yani kıraatte icazet alabilecek konuma gelmek, onu eksiksiz olarak okuyacak ve okutacak duruma gelecek bir seviyeye ulaşmak demektir. İmam Suyuti de icazetnamelerle ilgili şöyle bir ayrıntı nakletmektedir. İbn-i Badhan kendisinden kıraat okuyan talebenin hatasını bir kenara yazar, talebe hatmini tamamlayıp icazet talebinde bulunduğunda kaydettiği hatalarını ona sorar, eğer talebe o hataları düzeltmiş ve doğrusunu öğrenmişse icazetini verir, aksi halde ona yeniden hatim yaptırırdı. Hazreti Peygamber'in Kur'an öğretmek üzere görevlendirdiği her bir sahabe, bir anlamda ondan sözlü icazet alan birisi olarak kabul edilecek olursa, kıraat ilminde ilk icazet uygulamasının başlangıcı asr-ı saadettir denilebilir. Ayrıca Hazreti Osman'ın Musaf'ı çoğaltmak için kurduğu komisyonda Musaf'ları istinsah eden üyelerin daha sonra bu nüshalarla ilgili merkezlere gönderilmeleri ve orada Kur'an eğitimiyle meşgul olmak üzere görevlendirmeleri de kanaatimizce yine resmi birer icazet olarak algılanabilecek ilk uygulamalardır. Çünkü bu komisyon üyelerinin Kur'an kıraati konusunda maharet sahibi oldukları hakkında bir tereddüt söz konusu olmadığı gibi, onların bu konudaki ehliyetleriyle ilgili hiçbir ihtilaf da nakledilmemiştir. Değerli dinleyenlerimiz, dilerseniz şimdi programımıza kısa bir ara verelim, ardından kıraat icazeti için tertip edilen törenler hakkında detaylı bilgiler verelim.

Sevgili dinleyenlerimiz, kıraat öğrenen talebeler için üstadları tarafından hazırlanan icazetnameler, camilerde düzenlenen geleneksel bir törenle verilirdi. Bu törenler özellikle Osmanlılar zamanında gelişerek belli bir şekle bürünmüş, bu şekliyle günümüze kadar da devam ettirilmiştir. İcazetname törenleri,

cemaat huzurunda öğleden önce o şehrin en meşhur karilerinin ve Reisül Kurra'nın katılımıyla şu şekilde yapılırdı. Reisül Kurra mihrabın önüne konulan kürsüye otururdu. En yaşlı kıraat üstadlarından başlanarak Reisül Kurra'nın sağında ve solunda hilal şeklinde bir oturma düzeni oluşturulurdu. Hilal uçlarındaki genç okuyuculardan başlanarak sağlı sollu Kur'an tilavet edilir, Reisül Kurra'nın bitirilmesini istediği ayetin sonunda eliyle kürsüye vurması üzerine ayetin son cümlesi birlikte okunarak diğer okuyucuya geçilirdi. Sağdan ve soldan birer veya ikişer yaşlı üstad da birkaç ayet kıraat ettikten sonra sıra icazet verilecek kişiye gelirdi. Huzura gelip Reisül Kurra'nın elini öperek yüzü ona dönük bir şekilde oturan talip, İhlas suresinden başlayıp Nas suresine kadar kıraat-ı aşereye göre tilavet ederdi. Önceden hazırlanan icazetname metni, icazet veren veya onun uygun göreceği bir kişi tarafından yüksek sesle okunduktan sonra yapılan bir duayla merasim son bulurdu.

Yeri gelmişken yakın dönemde yazılmış bir icazet metnini de sizlerle paylaşmak isteriz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, üstün irşat yeteneğine sahip insanlar arasında yayılmasını kolaylaştırmak, ezberlenmesi ve yazıyla kayıt altına alınmasını gerçekleştirmek ve yaratılmışların en hayırlılarının seçimlerini yapmalarını sağlamak için Kur'an'ı 7 harf üzere indiren Allah'a mahsustur. Kurtuluş için ondan başka bir çarenin olmadığına inanarak öyle bir şehadet ederim ki, tek ve ortağı olmayan Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Yine öyle şehadet ederim ki, Kur'an okumada maharet sahibi olanların mukarreb meleklerle beraber olacağını söyleyen Hazreti Muhammed, onun kulu, sevgilisi ve elçisidir. Allah'ın rahmeti onun, ailesinin ve Kur'an'ı eksiksiz bir şekilde ezberlerinde ve tertemiz sahifelerde toplayan ashabının üzerine olsun. Allah kıraatte maharet sahibi olan kıraat imamlarından da razı olsun ki, onlardan her biri Allah'ın kitabını tecvidiyle okudu, yazısını hareke ve noktalamalarla geliştirerek yazdı. Kelimelerini en güzel şekilde telaffuz etti. Doğuştan olan en tabii sesleriyle onu süsledi. İmdi bu besmele, hamdele ve salveleden sonra bilmiş ol ki, muhakkak Kur'an ehli olanlar, işte onlar Allah'ın ehlidirler ve özellikle onun yarattıklarının özüdürler.

Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlardan Allah'ın ehli olanlar vardır. Denildi ki, ey Allah'ın elçisi, onlar kimlerdir diye sordular. Buyurdular ki, Kur'an ehli olanlardır. Onlar Allah'ın ehli ve onun has kullarıdır. Yine buyurdu ki, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Ve yine buyurdular ki, ümmetimin en şereflileri Kur'an'ı ezberleyenlerdir. Bu konuda sayılamayacak kadar çok hadis ve haber vardır. Şu kadar var ki senet ve isnad olarak rivayet zinciri kesintisiz bir şekilde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kadar ulaşan mukrilerin ağzından Kur'an'ın öğrenilmesi ve gereken saygının gösterilmesiyle ancak bu faziletler ve sevaplar elde edilir. Zira Kur'an kıraatinin bir takım hüküm ve kurallarının öğrenilmesi, muteber kitaplarda yer alan ve ancak söz konusu üstadların ağzından gerektiği gibi alınmasıyla bilinip tatbik edilir.

El-Cezeri'nin mukaddimedeki şu beytinde dediği gibi, Kur'an'ı tecvidle okumak kesin bir farzdır. Kim ki tecvidsiz Kur'an okursa günahkar olur. Çünkü Allah onu onunla tecvidle indirdi ve aynı şekilde bize kadar da tecvidle ulaştı. Allah hak yola ve doğruya rehberlik edendir. Değerli dinleyicilerimiz, bu bölümden sonra icazetnamede kıraat silsilesi sayılır ve Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla okuyan ve okutan imamlarımızdan da Allah razı olsun denilerek dua bölümüne geçilir. Ey Allah'ım! İşimizi, ömrümüzü hayırla sona erdir. Bize hayır kapılarını aç ve işlerimizin sonunu hayırlı eyle. Allah'ım! Bağışlanmamış hiçbir günahımızı, giderilmeyen hiçbir tasamızı, ödenmeyen hiçbir borcumuzu, dünya ve ahirette karşılanmayan hiçbir ihtiyacımızı bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Ey mülkün sahibi! Gökteki cisimleri yüksekte tutan, senin kusursuzluğunu akıl erdirmek, aklın kemalidir. Yerde ve gökte senin dışında ibadet edilecek hiçbir Rab yoktur. Ey biricik olan, yalnızca sen varsın. Ey tasayı gideren, üzüntü ve kederi kaldıran, zayıflara acıyan. Ey peygamberler gönderen ve peygamberliği Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle sona erdiren. İşte senden yüce Kur'an'ı, kalplerimizin baharı, üzüntülerimizin cilası, kederlerimizin gidericisi, naim cennetlerini alıp götüren bir rehber kılmanı, rahmetini ermeye hak kazanan muhtaç kullarının yazılı olduğu sayfalara bizleri de yazmanı istiyoruz. Ey Allah'ım! Bu meclisimizi icazet töreninin yapıldığı merasimi, kendisi için icazet merasimi yapılan kardeşimize hayırlı halef olmasının sebebi kıl. Onu alim, bilgisini yaşantısına aktaran, bilmediklerini soruşturup araştıran, olgun kişilerden eyle. Allah'ım, ömrünü uzat, faziletlerini artır. Ey Rabbimiz! Bizi hayatta olsun, ölü olsun anne babamızı, inanan erkek ve kadınları, Müslüman erkek ve kadınları hepsini bağışla. Rahmetin hürmetine ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Allah'ın kuşatan rahmeti, Efendimiz Hazreti Muhammed'in, onun ailesinden olanların ve arkadaşlarının üzerine olsun. İlahi, onların hepsine tam bir esenlik ver. Senin ululuk, izzet sahibi Rabbin, onların nitelendirdiği şeylerden yücedir. Gönderilen bütün elçilere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.

Efendim, günümüzde de ilimleri icazet törenleriyle taçlanan nice kıraat alimlerinin yetişmesini diliyor. Bu temennilerle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yeni bir programda görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.

İslami ilimler arasında müstesna bir yere sahip olan kıraat ilminin içeriği, tarihsel serüveni, kıraat ekolleri ve kıraat imamlarının hayatları Kur'an ve Kıraat programında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih, sevaplı işler işleyenler ve Muhammed'e Rablerinden bir gerçek olarak indirilene inananların, Allah günahlarını örtmüş ve hallerini düzeltmiştir.

İnfitar suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim ellezî halakake fesevvâke fe'adelek fî eyyi suretin mâ şâerekkebek. Ey insan, ya eyyuhel insan ma garrake bi rabbikel kerim, seni kerim olan Rabbinin güzel kulluğunu yapmaktan, ona inanıp ona ittiba etmekten ne alıkoydu, ne aldattı seni, ne kandırdı seni ya? اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ. O seni yaratan, suretini en mükemmel şekilde, kabiliyetlerini en ileri şekilde sana bahşeden, güzel güzel simalar, kabiliyetler ihsan eden Rabbinden seni ne alıkoydu, ne aldattı, ona kulluk etmekten ne döndürdü, ne oyaladı seni? Neye takıldın kaldın? Cenab-ı Mevla'ya giden yolda, yürümedin de ne aldattı seni? Ne kadar tüyler ürpertici sorular yani. Biz sizi boşuna mı yarattık? Ey insanoğlu, niye aldanıyorsun da güzel kulluk yapmaktan geri duruyorsun? Ey insanoğlu, ben sizi yarattığıma göre beni tasdik etmeli, benim peygamberlerime tabi olmalı değil miydiniz? Niye böyle yapmıyorsunuz?

Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.

yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Dua ile istekte bulunana icabet eden kim? Veren Allah'tır. Duamıza icabet eden O. Nimetlerini hatırlamamızı, helal ve temiz şeylerden yememizi, O'na kulluk etmemizi, O'na şükretmemizi istemektedir. Bu ayetler de O'nun kelamıdır. Hangi yiyecekleri nasıl anmakta? Bize söylemekte, bize hatırlatmaktadır.

0: Rabbinin huzurunda o günahla durmaktan utanıp korkan, bunun içinde günah işlemeyi terk eden için iki cennet vardır. Bu iki cennetin içlerinde görülmedik meyve, hurma ve nar vardır. Onlar iman, ibadet ve hayır yarışlarında öne geçenler, önceki ayetlerden cennette dikensiz Arabistan kiraz ağacı, meyveleri kat kat dizilmiş muz ağaçları, kesintisiz uzayan gölgeler, çağlayan sular, kesilip bitmeyen ve yasak edilmeyen birçok meyveler arasında ve yüksek döşekler üstündedirler. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Bir de insan yediğine ibretle baksın. Şüphesiz ki biz suyu yağmurla dilediğimiz kadar döktükçe döktük. Sonra geri bitkileri çıkartmak için göz göz yardık. Orada taneler bitirdik, üzüm ve yoncalar, zeytin ve hurmalar, iri ve sık ağaçlı bahçeler, meyveler, çayırlar, bitkiler ve sebzeler yetiştirdik. Bütün bunlar sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir.
1: Yerden ve gökten bizlere rızık verilir. Veren kimdir? Kanaat ve tevekkül edene rızkını veren kim? Duayla istekte bulunana icabet eden kim?

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 18.
1: Mü'minun Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 118 ayettir. Adını baş tarafında müminlerin konu edilmesinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Müminler muhakkak felah bulmuş, umduklarına ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içinde, kalbi ve bedeniyle tam teslimiyet halindedirler. Onlar boş söz ve işlerden yüz çevirirler. Onlar zekat vazifesini ifa ederler. Onlar edep yerlerini, iffetlerini korurlar. Sadece eşleri veya ellerinin sahip oldukları kendi cariyeleriyle münasebet kurarlar. Çünkü onlar bundan dolayı kınanmazlar. Kim bu helal olandan ötesini isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Onlar o müminler ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Onlar ki namazlarını vaktinde ve gereğince kılmaya devam ederler. İşte onlar varis olanların ta kendileridir. Onlar cennetlerin en yücesi Firdevs'e varis olacaklardır. Ki bu mirasçılar orada ebedi kalacaklardır. Andolsun ki biz ilk insanı çamurdan süzülmüş bir özden yarattık. Sonra onun neslini ondaki bir nutfe yani spermayla yumurtayı aşılamış olarak sağlam ve emin bir yer olan rahime yerleştirdik. Sonra rahimde o nutfeyi, zigotu bir alaka yaptık derken o alakayı da bir mudgaya, mudgayı da kemiklere çevirdik. O kemiklere de et giydirdik. Sonra onu bambaşka bir varlık yaptık. Varlıkları yaratıp şekil verenlerin en güzeli olan Allah ne yücedir. Sonra siz bunun ardından şüphesiz öleceksiniz. Sonra siz kıyamet gününde mutlaka diriltileceksiniz. Andolsun ki üstünüzde 7 yol ve 7 tabaka gök yarattık. Biz yaratma işinden gafil değiliz. Gökten suyu bir ölçü dahilinde indirdik de onu yerde faydası için biz durdurduk. Şüphesiz biz onu gidermeye de kadiriz. İşte onunla size hurma bahçeleri, üzüm bağları meydana getirdik. Bu bahçelerde sizin için birçok meyveler vardır ve siz onlardan yersiniz. Yine onunla Tur-i Sina'da yetişen bir zeytin ağacı yarattık ki meyvesi yiyenler için hem yağ hem de katık olarak zeytin verir. Sağmal hayvanlarda da sizin için elbette bir ibret vardır. Karınlarının içindekinden size süt içiririz. Onlarda sizin için daha nice faydalar vardır. Hem de onlardan yersiniz. Hem onların hem de gemilerin üzerinde taşınırsınız. Andolsun ki Nuh'u kavmine gönderdik de onlara ''Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Hala emrine uygun yaşamaz, azabından sakınmaz mısınız?'' dedi. Kavminin inkarcılarından ileri gelenleri de dedi ki ''Bu Nuh, sizin gibi bir insandan başka bir şey değildir. Size üstün gelmek istiyor. Eğer Allah peygamber göndermek isteseydi elbette melekleri indirirdi. Nitekim biz önceki atalarımızdan da böyle bir şey işitmedik. O kendisinde delilik bulunan birinden başkası değildir. Bu yüzden onu bir zamana kadar gözetleyin. Nuh, Rabbim beni yalanlamalarına karşı bana yardım et dedi. Biz ona vahyettik ki bizim nezaretimizde ve vahyimizle gemiyi yap. Bizim emrimiz gelip de tandır kaynadığı, yeryüzünde suların kaynayıp fışkırdığı zaman ona hayvanların her birinden erkek ve dişi birer çiftle aile halkını koy. yalnız onlardan aleyhine söz geçmiş, kendileri cezayı hak etmiş kimseler hariçtir. O zulmedenler hakkında onları kurtarmak için sakın bana başvurma. Çünkü onlar boğulmayı hak etmişlerdir. Artık sen ve beraberindekiler gemiye çıkıp yerleşince, bizi o zalimler, kâfirler güruhundan kurtaran Allah'a hamdolsun de. Yine de ki, Rabbim, beni mübarek bir inilecek yere indir. Sen o yere indirenlerin en hayırlısısın. Doğrusu bu Nuh kıssasında nice ibretler vardır. Biz insanları elbette imtihan etmekteyiz.

Sonra onların ardından diğer bir nesil olan Ad kavmini var ettik. Onların içinde de kendilerinden bir peygamber olan Hud'u gönderdik. Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun azabından sakınmaz mısınız? Dedi. Kendilerine, dünya hayatında refah verdiğimiz halde, kafir olan ve ahirete kavuşmayı yalanlayan kavminden ileri gelenler şöyle dediler. Bu, sizin gibi bir insandan başkası değildir. Baksanıza, sizin yediklerinizden yiyor, içtiklerinizden içiyor. Eğer kendiniz gibi bir insana itaat ederseniz, o takdirde siz kesinlikle ziyana uğrayan aciz kimselersiniz demektir. Siz öldüğünüz, toprak ve kemikler haline geldiğiniz zaman, gerçekten sizin kabirlerden çıkarılmış olacağınızı, diriltileceğinizi mi size vaat ediyor ve sizi bununla mı korkutuyor? O tehdit edildiğiniz, öldükten sonra dirilmenin gerçek olması ne kadar hem de ne kadar uzak. Bu dünya hayatımızdan başkası yoktur. Kimimiz ölürüz, kimimiz de yaşarız. Biz öldükten sonra diriltilecek de değiliz. O, Allah'a karşı yalan uyduran bir adamdan başkası değildir. Biz ona inanan kimseler de değiliz. Peygamber, Rabbim, beni yalanlamalarına karşı bana yardım et, dedi. Allah, onlar çok geçmeden elbette pişman olacaklar, buyurdu. Derken, onları hak ettikleri o korkunç çığlık yakalayıverdi. Böylece onları sel süprüntüsü haline getirdik. Artık defolup gitsin böylesi zalim kavim. Sonra onların ardından başka başka nesiller ve ümmetler yaratıp yetiştirdik. Hiçbir ümmet ecelini ne öne alabilir ne de onu erteleyebilir. Biz ümmetlere peyderpey peygamberlerimizi gönderdik. Hangi ümmete peygamber geldiyse onu yalanladılar. Biz de onları birbiri ardınca helak edip gönderdik ve onları ibretlik hikayeler yaptık. Artık iman etmeyen kavim uzak olsun, onların canı cehenneme. Sonra Musa'yı ve kardeşi Harun'u mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun ve ileri gelen yandaşlarına gönderdik. Ama onlar büyüklük tasladılar, iman etmeyi kibirlerine yediremediler. Zaten kibirlenen ve dik başlı bir toplumdular. Kavimleri olan İsrail oğulları bize kölelik ederlerken şimdi bizim gibi iki insana mı iman edeceğiz, dediler. Onları yalanladılar ve helak edilenler güruhuna dahil oldular. Andolsun ki biz Musa'ya belki kavmi doğru yolu bulur diye kitabı, Tevrat'ı verdik. Meryem'in oğlunu ve annesini de kudretimize işaret eden birer ibret vesilesi yaptık ve onları oturmaya uygun, akarsuyu olan bir tepede barındırdık. Ey Resuller! Temiz, helal şeylerden yiyin. Salih amel işleyin. Çünkü ben yaptıklarınızı hakkıyla bilenim. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, dininiz, bir tek ümmet, bir tek din İslam'dır. Ben de sizin Rabbinizim. O halde emirlerime uygun yaşayıp azabımdan sakının. Ancak onlar saparak din işlerinde gruplar halinde aralarında parçalandılar. Her grup ellerinde bulunanla kendilerine pay çıkararak övünüp sevinmektedir. Sen onları bir vakte kadar cehalet ve sapıklıkları içinde bırak. Kendilerine mal ve evlat verirken onların iyiliklerine koştuğumuzu mu sanıyorlar? Hayır, onlar işin farkına varamıyorlar. Buna karşı Rablerinin sevgisini kaybetme korkusundan titreyenler, Rablerinin ayetlerine gerçek anlamda inananlar, Rablerine hiçbir ortak koşmayanlar ve kalpleri Rablerine döneceklerinden titreyerek, vereceklerini esirgemeden verenler, yapmaları gerekeni yapanlar var ya, işte onlar hayırlı işlerde koşuşurlar ve bu uğurda yarış ederler. Biz
hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını teklif etmeyiz. Katımızda gerçeği söyleyen ve kulların yaptıkları yazılı bulunan bir kitap vardır. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Fakat o kafir olanların kalpleri bu hususta cehalet ve gaflet içindedir. Onların bundan, bu şirk ve küfürden başka bir takım kötü işleri daha vardır ki, hep onlar için çalışırlar. En nihayet, onların varlıklı ve şımarık olanlarını azapla kıskıvrak yakaladığımız zaman hemen feryat ederler. Bugün artık feryat edip sızlanmayın, çünkü siz bizim tarafımızdan yardıma mazhar olunmayacaksınız. Size ayetlerimiz okunuyordu da, ona Kur'an'a karşı büyüklük taslayarak gerisin geriye dönüyor, geceliğinde Kabe'nin etrafında toplanarak saçma sapan konuşuyordunuz. Peki onlar hala o sözü, Kur'an'ı düşünmediler mi? Yoksa kendilerine evvelki atalarına gelmeyen bir kitap veya azap görmeyeceklerine dair güvence gibi bir şey mi geldi? Yoksa peygamberlerini doğruluğu ve güzel ahlakıyla hala tanımadılar da bu yüzden mi onu inkar etmektedirler? Yoksa onda bir delilik var mı diyorlar? Hayır, o onlara hakkı getirdi. Ne var ki onların çoğu haktan hoşlanmayanlardır. Eğer gerçekler onların batıl arzularına uysa, onlara göre olsaydı gökler, yer ve onların içinde bulunan kimselerin düzeni mutlaka bozulup helaka giderdi. Hayır, biz onlara Kur'an'la şan ve şereflerini getirdik. Onlarsa o şan ve şerefleri olan Kur'an'dan yüz çevirmektedirler. Ey Resulüm! Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun da sanki onun için kabul etmiyorlar? Rabbinin vereceği karşılık çok daha değerlidir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Şüphesiz sen onları elbette doğru bir yol olan İslam'a çağırıyorsun. Ama ahirete inanmayanlar gerçekten ısrarla bu doğru yoldan sapmakta, küfrü, şirki, tağuti ve cahili hayatı istemektedirler. Şayet biz onlara acıyıp da kendilerindeki sıkıntıyı giderseydik, yine şaşkın bir halde dolaşıp yaratıcıyı hiçe sayan azgınlıklarında, isyanlarında ısrar ederlerdi. Andolsun ki biz onları evvelce çeşitli azaplarla yakalamıştık. Yine de onlar uslanıp Rablerine boyun eğmediler ve yalvarıp yakarmadılar. Nihayet azabı çetin bir kapı açtığımız zaman birdenbire onlar bu durum karşısında ümitsiz ve şaşkın kalıverirler. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da öldüren de O'dur. Gecenin, gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Hayır, fakat onlar da yine evvelkilerin dediği gibisini dediler. Öldüğümüz, toprak ve kemik haline geldiğimiz zaman gerçekten biz mi diriltilecekmişiz? Dediler. Andolsun ki biz ve daha önce de atalarımız bununla tehdit edildik. Bu, evvelkilerin masallarından başkası değildir, dediler. Resulüm, onlara de ki, eğer biliyorsanız söyleyin bana. O yeryüzü ve içinde bulunanlar kimindir? Allah'ındır, diyecekler. O halde ona itaati düşünmüyor musunuz? De. Yine sor. Yedi göğün Rabbi ve büyük arşın Rabbi kimdir? De. Hepsi Allah'ındır, diyecekler. O halde ona karşı gelmekten korkup da emrine uymaz mısınız? De. Biliyorsanız söyleyin. Her şeyin mülkü ve idaresi elinde olan ve o daima koruyan, kendisi korunmaya muhtaç olmayan kimdir diye sor. Yine Allah'ındır diyecekler. O halde nasıl büyülenip de yüz çeviriyorsunuz de.
Doğrusu

Biz onlara gerçeği getirdik. Onlarsa kesinlikle yalancıdırlar. Allah asla çocuk edinmemiştir. Onunla birlikte başka bir ilah da yoktur. Olsaydı o takdirde her ilah kendi yarattığını alıp götürür ve onlar birbirlerine üstün gelmeye çalışırdı. Allah onların yakıştırdıklarından ve noksanlıklardan uzaktır. Görünmeyeni ve görüneni bilen Allah onların ortak koştuklarından, ilahlaştırdıkları putlarından ve putlaştırıp bağlılık gösterdiklerinden yücedir. De ki, ey Rabbim, eğer onların tehdit edildikleri şeyi bana mutlaka göstereceksen, Rabbim, beni o zalimler güruhu içerisinde bırakma. Resulüm, biz onları tehdit ettiğimiz azabı sana göstermeye elbette kadiriz. Fakat yine de sen, kötülüğü en güzel olan şeyle sav. Biz onların uydurup yakıştıracakları şeyleri en iyi bileniz. Ve de ki, ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden, telkinlerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların yanında bulunmalarından sana sığınırım. Nihayet, o müşrik olanlardan birine ölüm geldiği, kötü ameli ve sonucu kendisine gösterildiği zaman diyecek ki, Rabbim, dünyaya beni geri döndürürüz. Ta ki ben terk edip geldiğim o yerde artık iyi, sevaplı iş yapayım. Hayır, bu onun söylediği boş laftan ibarettir. Artık kıyamette tekrar dirilecekleri güne kadar süren onların gerisinde dönmeye bir engel vardır. Ruhende, bedenende başka bir şekilde dünyaya geri dönemezler. Sura, İsrafil tarafından üfürüldüğü zaman, artık o gün aralarındaki soy sop bağları kalmayacak ve birbirlerini de soramayacaklardır. Artık kimlerin sevapça tartıları ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Kimlerin de tartıları hafif gelirse, işte onlar kendilerine yazık edenlerden olup cehennemde ebedi kalacaklardır. Cehennemde ateş yüzlerine çarpıp kavurur da, orada dişleri sırıtır halde kalırlar. Ayetlerim size okunurdu da, siz onları yalan sayardınız değil mi? Derler ki, ey Rabbimiz, bedbahtlığımız bizi yendi, biz de yoldan sapan bir toplum olduk. Ey Rabbimiz, bizi buradan ateşten çıkar, eğer bir daha Kur'an'dan ayrılıp sapıklığa dönersek, işte o zaman kesinlikle zalimleriz demektir. Allah buyurur ki, kesin sesinizi. Artık bana karşı konuşmayın. Çünkü kullarımdan bir zümre, ey Rabbimiz, iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın dediklerinde onları alaya alırdınız. Öyle ki bu iş beni yad etmeyi bile size unutturdu da işiniz inandığını yaşamak isteyenlerle uğraşmak oldu ve siz onlara gülüp durdunuz. Bugün ben o müminlere sabrettiklerinin karşılığını verdim. Şüphesiz ki onlar kurtulup murada erenlerin ta kendileridir. Allah cehennemliklere yine buyurdu. Yeryüzünde kaç yıl kaldınız? Onlar bir gün yahut günün bir kısmı kadar kaldık. Tam olarak sayan meleklere sor. Sayacak halimiz kalmadı derler. Bunun üzerine Allah buyurur. Buraya nispetle elbette ancak pek az kaldınız. Keşke önceden bilseydiniz, dünyaya tapmaz, isyankâr yaşamazdınız. Sizi boş yere yarattığımızı ve bizi hakikaten döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? Gerçek hükümran olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O, yüce arşın Rabbidir. Kim Allah ile beraber kendisi hakkında hiçbir delil bulunmayan başka bir ilaha tapar, Allah yerine ona bağlanırsa, işte onun görülecek hesabı ancak Rabbinin yanındadır. İnkarcılar elbette umduklarına kavuşup kurtulamazlar. De ki, ey Rabbim, bağışla, merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Nur Suresi.
Medine döneminden

nazil olmuştur. 64 ayettir. Sure adını Nur ayeti denilen 35. ayetten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bu, indirdiğimiz ve hükümlerinin tatbikini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt alasınız diye içinde apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine 100'er değnek vurun. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara karşı acıma hissi, Allah'ın dinini tatbikte sizi etkisi altına almasın. Müminlerden bir grup da onların azabına, cezasına şahit olsunlar. Zinakar erkek, zinakar veya müşrik bir kadından başkasıyla evlenemez. Zinakar kadın da zinakar veya müşrik bir erkekten başkasıyla evlenemez. Çünkü bu evlenme şekli müminlere haram kılınmıştır. Namuslu ve hür kadına zina suçu isnadında bulunup da sonra bu hususta 4 şahit getirmeyenlere 80 değnek vurun ve onların şahitliğini ebedi olarak kabul etmeyin. İşte onlar yalancılıkları dolayısıyla fasıktırlar. Ancak hükmolunan bu cezaların infazından sonra tevbe edip düzelenler hariçtir. Çünkü Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eşlerine zina suçu isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onlardan her birinin 4 şahit yerine kendi şahitliği, kendisinin hakikaten doğru sözlülerden olduğuna dair 4 defa Allah'a yemin ederek şahitlik etmesidir. 5. de eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını dilemesidir. Kadının da o kocasının hakikaten yalancı olduğuna dair Allah'a yemin ederek 4 defa şahitlik etmesi azabı, cezayı kendisinden giderir. 5. de o kocasının söylediğinin doğru olması halinde Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesidir. Artık hakim bu karı kocayı boşar. Ya üzerinize Allah'ın lütfu, rahmeti olmasaydı ve hakikaten Allah tevbeleri çok kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı, haliniz nice olurdu? O iftirayı uydurup çıkaranlar, şüphesiz içinizden münafık olan küçük bir gruptur. Siz onu kendiniz için şer sanmayın. Bilakis o sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese kazandığı günah nispetinde ceza vardır. Onlardan elebaşılık yapıp o günahın büyüğünü yüklenen Abdullah bin Übey içinde büyük bir azap vardır. Erkek ve kadın müminlerin kendi vicdanlarında iyi bir zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Onlar iftiralarına 4 şahit getirmeli değil miydiler? Madem ki şahitleri getirmediler, o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütfu ve rahmeti üzerinize olmasaydı, içine daldığınız dedikodu yüzünden size kesinlikle büyük bir azap dokunurdu. O zaman siz onu dilden dile aktarıyor, hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi ağzınızda geveleyip duruyor ve bunu basit bir şey sanıyordunuz. Halbuki o Allah'ın yanında çok büyük bir günahtır. Onu işittiğiniz zaman bunu söylememiz bize yakışmaz, haşa bu büyük bir iftiradır deseydiniz ya. Eğer iman edenlerseniz o iftiranın benzerine dönmenizi Allah size ebedi olarak yasak ediyor. Allah size ayetleri açıklıyor. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hayasızlığın serbest bırakılıp müminler içinde yayılmasını arzu edenler için gerçekten dünyada ve ahirette acıklı bir azap vardır. Bunları Allah bilir, siz bilmezsiniz. Eğer üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı ve Allah pek şefkatli ve merhametli.

bulunmasaydı hemen cezanızı verirdi. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımları ardınca giderse, şüphesiz ki o, hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer sizin üzerinize Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, asla hiçbiriniz temize çıkamazdı. Fakat Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, her şeyi işitendir, bilendir. Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, yakınlarına, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere mallarından bir şey vermekte kusur etmesinler. Hatalarını affetsinler, hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Hiç şüphesiz namuslu, iffetli, fenalıktan habersiz mümin kadınlara zina suçu atanlar, dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. Onlar için büyük bir azap vardır. O gün, kıyamette dilleri, elleri ve ayakları dünyada yapmış olduklarına şahitlik edecektir. O gün Allah, onlara hak olan cezalarını tas tamam verecek ve onlar da Allah'ın hak ve adaletli olduğunu açıkça bileceklerdir. Kötü kadınlar kötü erkeklere, kötü erkekler kötü kadınlara, temiz iyi kadınlar temiz iyi erkeklere, temiz iyi erkekler de temiz iyi kadınlara uygundur. Bu temiz olanlar Hazreti Peygamber, Hazreti Ayşe ve Hazreti Safvan, onların söyledikleri iftiradan uzaktır. Onlar için mağfiret ve cennette cömertçe bir rızık vardır. Ey iman edenler! Kendi evlerinizden başka evlere ve odalara girerken, tanışsanız da izin almadan ve sahiplerine seslenip selam vermeden girmeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Herhalde bunu düşünüp anlarsınız. Eğer orada bir kimse bulamazsanız, size izin verilinceye kadar içeri girmeyin. Eğer size geri dönün, müsait değiliz denilirse hemen dönün. Bu sizin için daha nezih bir harekettir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilendir. İçinde oturulmayan fakat sizin için bir faydalanma bulunan evlere ve odalara girmenizde üzerinize bir günah yoktur. Allah açığa vurduğunuzu da gizlediğinizi de bilir. Mümin erkeklere söyle, gözlerini harama istekle bakmaktan sakınsınlar ve mahrem yerlerini, ırzlarını korusunlar. Bu, onlar için daha temiz bir harekettir. Hiç şüphesiz Allah, onların yaptıklarından haberdardır. Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama istekle bakmaktan sakınsınlar, mahrem yerlerini korusunlar, ziynetlerini, ziynet sayılan yerlerini meydana çıkarmasınlar, göstermesinler. Ancak kendiliğinden görünen el, yüz bu emrin dışındadır. Başörtülerini yakalarının üstüne kadar boyunlarını örtecek şekilde koysunlar. Ziynet ve ziynet sayılan yerlerini kendi kocalarından veya babalarından veya kocalarının babalarından veya kendi oğullarından veya kocalarının oğullarından veya kardeşlerinden veya kardeşlerinin oğullarından veya kız kardeşlerinin oğullarından veya kendi mümin kadınlarından veya ellerinin altındaki sahip oldukları cariyelerinden veya kadına ihtiyaç duymayan tamamen şehvetsiz erkek hizmetçilerinden veya kadınların mahrem yerlerini henüz anlamayacak çocuklardan başkasına açıp göstermesinler. Gizledikleri ziynetlerinin bilinmesi için ayaklarını vurmasınlar. Ey müminler! Hepiniz Allah'a tevbe edin ve emirlerini yerine getirin ki kurtuluşa eresiniz. İçinizdeki bekarları, köle ve cariyelerinizden salih, evlenmesi uygun olanları evlendirin. Eğer fakirseler, Allah lütfuyla onları zengin eder. Allah lütfu ve ihsanı geniş olandır. O her şeyi bilendir. Evlenme imkanı bulamayanlar da Allah kendilerini lütfundan zengin edip

imkan verinceye kadar iffetli, namuslu kalsınlar. Haramdan sakınsınlar. Ellerinizin altındaki köle ve cariyelerden mükatebe, hür olmak için kazanıp bedel ödeme isteyenlerle, eğer onlar için bir hayır görüyor, bunu yapabileceklerini düşünüyorsanız hemen yazılı olarak sözleşin. Allah'ın size verdiği maldan onlara da verin, yardımcı olun. Dünya hayatının geçici menfaatini elde etmek için hele de namuslu kalmak isterlerse, cariyelerinizi fuhşa zorlamayın. Kim onları zorlarsa, şüphesiz ki Allah zorlanmaları sebebiyle onları çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelip geçmişlerden misaller, hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korunanlar için bir öğüt indirdik. Allah göklerin, yerin, her şeyin nurunu, aydınlığını verendir. Onun nurunun misali bir hücre içindeki kuvvetli bir lamba gibidir. O lamba bir cam içindedir. O cam sanki inciden bir yıldızdır ki güneşin doğduğu yere de battığı yere de nispeti olmayan mübarek bir ağaçtan, zeytinden yakılır. Onun zeytinin parlak yağı kendisine bir ateş değmese bile neredeyse ışık verir. Bu da nur üzerine nurdur. Işığı pırıl pırıl aydınlıktır. Allah dilediği, layık gördüğü kimseyi nuruna kavuşturur. Allah insanlar için misaller verir. Allah her şeyi bilendir. O lamba Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde adının anılmasına izin verdiği evlerde ve mescitlerdedir ki onların içinde sabah akşam onu tesbih eder. İşte nice adamlar vardır ki onların ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar dehşetinden kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. İnkar edenlerin, küfre sapanların iyi sandıkları amelleri ise düz arazide ufukta görülen bir serap gibidir. Uzaktan parıldar, susayan onu su zanneder. Nihayet onun yanına vardığı zaman hiçbir şey bulamaz ve tıpkı bunun gibi o kafirlerin ahirette eli boşa çıkar da yanında sadece Allah'ı bulur. O da onun hesabını eksiksiz görür. Allah hesabı çok çabuk görendir. Yahut o inkarcıların amelleri engin bir denizdeki karanlıklar gibidir ki onu bir dalga kaplar, onun üstünden diğer bir dalga, onun üstünden de koyu bir bulut ve böylece karanlıklar üstünde karanlıklar. Orada bulunan kimse elini çıkarsa neredeyse onu bile göremez. Allah kime niyet ve ameline göre bir nur, hidayet ve ışık vermemişse artık onun için bir nur, hidayet ve ışık olamaz. Görmez misin ki göklerde ve yerdekiler ve havada kanat çırparak uçan sıra sıra kuşlar bizzat Allah'ı tesbih ederler. Her biri duasını da tesbihini de kesin şekilde bilir. Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Göklerin ve yerin mülkü ve idaresi Allah'ındır. Dönüş de ancak Allah'adır. Görmez misin ki Allah bulutları dilediği tarafa sevk eder. Sonra onların arasını birleştirir. Sonra onları üst üste yığar, yoğunlaştırır. Bir de bakarsın ki yağmur onların arasından çıkmış. Gökten, oradaki dağlar gibi bulutlardan dolu indirir de onunla dilediğine musibet, afet verir, dilediğinden de onu çevirir. Şimşeğinin parıltısı neredeyse gözleri kör eder.
Allah geceyle gündüzü peş peşe getirerek, uzatıp kısaltarak evirip çeviriyor. Hiç şüphesiz bunda hakikatleri gören basiret sahipleri için elbette bir ibret vardır. Allah türlerine göre her hayvanı önce kendi şekil ve özellikleriyle ana maddesi sudan, nutfeden yarattı. Bunlardan kimi karnı üzerinde sürünerek yürür, kimi iki ayağı üzerinde yürür, kimi de dört ayağı üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye kadirdir. Andolsun ki biz hakikatleri açıklayan ayetleri indirdik. Allah dilediği kimseyi halis niyet ve salih amellerine göre doğru yola iletir. Münafıklar, Allah'a ve Resul'e inandık ve itaat ettik derler. Sonra içlerinden bir grup bunun arkasından yüz çevirir. İşte onlar inanmış değillerdir. Onlar aralarında hükmetmek için Allah'a ve Resul'ün hükümlerine çağrıldıkları zaman bir de bakarsın ki onların bir kısmı hemen yüz çevirir. Şayet hak bu emir ve hükümler kendileri lehine gözükürse itaat ederek ona gelirler. Onların kalplerinde bir inkar hastalığı mı var? Yoksa şüphe mi ettiler? Yoksa Allah'ın ve Resulünün kendilerine haksızlık edeceğinden mi korkuyorlar? Hayır, asıl onlar kendileri zalimdirler. Aralarında hüküm verilmesi için Allah'a ve Resulüne çağrıldıkları zaman müminlerin sözü ancak işittik ve itaat ettik demeleri, teslimiyet göstermeleridir. İşte asıl umduklarına erenler onlardır. Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyarak emirlerine uygun yaşarsa, işte asıl kurtuluşa erenler onlardır. Münafıklara, eğer kendilerine emredersen, onlar da mutlaka savaşa çıkacaklarına dair var güçleriyle Allah'a yemin ederler. De ki, yemin etmeyin, sizden istenen güzel bir itaattir. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. De ki, Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz artık onun üzerine düşen, sadece kendisine yüklenen vahyi duyurma ve açıklama görevidir. Sizin üzerinize düşen de size yüklenen itaat görevidir. Eğer ona itaat ederseniz doğru yolu bulursunuz. Peygamberin üzerine düşen apaçık bir tebliğden başkası değildir. Resulüm, Allah sizden iman edip de salih amel işleyenlere vaat etti ki, kendilerinden öncekileri kafirlerin yerine hükümran kıldığı gibi, elbette onları da dinlerini ve kitaplarını tahrif edenlerin yerine yeryüzünde hükümran yapacak, devlet, hilafet verecek, onlar için beğendiği dinlerini, İslam'ı mutlaka kendileri için iktidar yapıp sağlam temellere oturtacak ve korkularının ardından onları kesinlikle tam bir güvene erdirecektir. Çünkü onlar hiçbir şeyi bana ortak koşmadan kulluk ederler. Artık kim bundan sonra nankörlük ederse, işte onlar yoldan çıkan fasıkların ta kendileridir. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Sakın ha o inkar edenlerin yeryüzünde Allah'ı aciz bırakan kimseler olduklarını zannetme. Onların varacağı yer ateştir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Ey iman edenler! Köle ve hizmetçi olarak ellerinizin sahip olduğu kimseler ve sizden olup da henüz buluğa ermemiş küçükler, şu üç vakitte odanıza girmek isterlerse sizden izin istesinler. Sabah namazından önce, öğleyin istirahat için elbiselerinizi çıkardığınız zaman ve yatsı namazından sonra. Çünkü bunlar sizin üstünüzün açılabileceği üç mahremiyet vaktidir. Bunlardan başka zamanlarda girmelerinde size de onlara da bir günah yoktur. Onlar hizmet için yanınızda dolaşabilir, birbirinizin yanında olabilirsiniz.

halidir. Hayızdan kesilmiş, doğurganlık vasfını kaybetmiş, evlilik ümit ve arzusu kalmamış ihtiyar kadınlara gelince, zinet ve zinet sayılan yerlerini göstermeyerek, süslenip bir çekiciliğe başvurmayarak dışarıda giydikleri elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama sakınmaları ve örtünmeleri kendileri için daha hayırlıdır. Allah her şeyi işitendir, bilendir. Bekçi olarak bırakıldıkları evlere izinsiz girmede, ihtiyaçları olan yemeği yemede görme özürlüğe, topala ve hastaya bir günah olmadığı gibi, size de çocuklarınızın evleri ve kendi evlerinizden yahut babalarınızın evlerinden yahut annelerinizin evlerinden yahut erkek kardeşlerinizin evlerinden yahut kız kardeşlerinizin evlerinden yahut amcalarınızın evlerinden yahut halalarınızın evlerinden yahut dayılarınızın evlerinden yahut teyzelerinizin evlerinden yahut anahtarlarına sahip olup çalıştığınız evlerden yahut dostlarınızın evlerinden yemenizde bir günah yoktur. Güven ve meşru ölçüler dahilinde bir arada, toplu olarak veya ayrı ayrı yemenizde de üzerinize bir günah yoktur. Evlere girdiğiniz zaman Allah tarafından bereket ve güzel bir sağlık dileği olarak kendi ev halkınıza kimse yoksa kendi kendinize selam verin. Allah size ayetleri böylece açıklıyor ki düşünüp anlayasınız. Gerçek müminler ancak Allah'a ve Resulüne tam inananlar ve o Resulle beraber topluca veya topluma ait bir iş için bulundukları zaman ondan izin alıncaya kadar ayrılıp gitmeyenlerdir. Resulüm, doğrusu senden izin isteyenler Allah'a ve Resulüne gerçek anlamda inanan kimselerdir. Öyleyse bazı işleri için senden izin istedikleri zaman onlardan dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Peygamberin sizi çağırmasını birinizin diğerini çağırması gibi tutmayın, hemen koşun. Allah sizden birbirinin arkasına saklanarak sıvışıp gidenleri kesinlikle bilir. Peygamberin emrine aykırı davrananlar, kendi başlarına bir bela gelmesinden veya kendilerine acıklı bir azabın çarpmasından sakınsınlar. İyi bilin ki göklerde ve yerde olanlar şüphesiz Allah'ındır. O sizin ne iş ve inanç üzerinde olduğunuzu bilir. Kendi huzuruna döndürülüp götürüldükleri gün onlara yaptıkları şeyleri haber verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Furkan Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 77 ayettir. 68 ila 70. ayetlerin Medine döneminde indiği rivayet edilir. İsmini 1. ayette geçen aynı kelimeden almıştır. Furkan, hakkı batıldan ayıran demektir ve aynı zamanda Kur'an'ın bir adıdır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Alemleri, insanlar ve cinleri uyarsın diye kulu Muhammed'e Furkan'ı, hakkı batıldan ayıran Kur'an'ı indiren Allah'ın şanı yücedir. Hayır ve bereketi çoktur. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü ve hakimiyeti O'nundur. O hiç çocuk edinmemiştir. Mülkünde ve hükümranlığında O'nun hiçbir ortağı yoktur. O her şeyi yaratmış, özelliklerini, miktarını ve mukadderatını bir ölçüye göre takdir etmiştir. Böyleyken küfre sapanlar, ondan başka bir takım ilahlar edindiler, onlara bağlılık gösterdiler. Oysa onlar hiçbir şey yaratamazlar. Zaten kendileri yaratılmışlardır. Onlar ne kendilerine gelen bir zararı savuşturabilir, ne de kendilerine bir fayda sağlayabilirler. Onlar öldürmeye, yaşatmaya ve ölüleri ahiret hayatı için diriltip kaldırmaya muktedir değildirler.

0: O kafirler, bu Kur'an onun uydurduğu bir yalandan başkası değildir. Başka bir topluluk olan Yahudi ve Hristiyanlar da ona yardım etti, dediler. Böylece haksız ve asılsız bir söz, yalan uydurdular. Bu ayetler evvelkilerin masallarıdır. Onları peygamber bir başkasına yazdırmıştır. Sabah akşam onlar kendisine ezberlemesi için okunmaktadır, dediler. De ki, onu göklerin ve yerin sırlarını bilen Allah indirdi. Çünkü o çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Bir de dediler ki, bu nasıl peygamberdir ki bizim gibi hem yiyip içiyor hem de çarşı pazarlarda geziyor. Ona kendisiyle beraber uyarıcı olacak bir melek indirilmeli değil miydi? Yahut ona gökten bir hazine verilmeli yahut kendisinin içinden yiyeceği bir bahçesi olmalı değil miydi? Hasılı o zalimler müminlere karşı da siz büyülenmiş bir adamdan başkasına uymuyorsunuz, dediler. Resulüm, bak senin için nasıl misaller getirdiler de böylelikle saptılar. Artık onlar hiçbir doğru yol bulamazlar. O Allah öyle yücedir ki dilerse sana bu söylediklerinden daha hayırlısını, alt tarafından ırmaklar akan cennetleri verir ve senin için köşkler yapar. Halbuki onlar kıyamet saatini de yalan saydılar. Biz de o saati yalan sayanlara alevli bir ateş hazırladık. O ateş, onları uzaktan gördüğünde, onun kendilerine öfkelenip kükreyişini ve uğultusunu işitirler. Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman, azabın şiddetinden dolayı yok olmayı, ölüp kurtulmayı dilerler. Bugün yok olmayı bir kez değil, birçok defa dileyin. Çünkü durmadan diriltilip yakılacaksınız. De ki, bu mu daha iyi, yoksa muttakilere, Allah'ın emirlerine uygun yaşayan, karşı gelmekten sakınanlara vaat edilen sonsuzluk cenneti mi? Ki bu, onlara bir mükafat ve varılacak yer olarak bahşedilecektir. Onlar için orada istedikleri her şey ebedi olarak vardır. Bu, Rabbinin üzerine aldığı ve yerine getirilmesi istenen bir vaadidir. Rabbin onları ve Allah'tan başka bağlanıp taptıklarını topladığı gün, şu kullarımı, emirlerimden siz mi saptırdınız, yoksa kendileri mi yolu sapıttılar, diye soracak. Derler ki, senin şanın yücedir. Senden başka dostlar edinmek bize yakışmaz. Fakat sen onları ve babalarını öyle nimet içinde yaşattın ki, onlar azıtıp zikri, Kur'an ve hükümlerini unuttular ve yok olacak bir kavim oldular. İşte söyledikleriniz de, kendilerine bağlanıp taptıklarınız da sizi yalancı çıkarmışlardır. Sizin kendi kendinize saptığınızı söylemektedirler. Artık ne azabı çevirmeye ne de kendiniz için bir yardım bulmaya güç yetirebilirsiniz. Sizden kim zulmeder, küfre, inkara saparsa ona büyük bir azap tattırırız. Ey Resulüm! Biz senden önceki peygamberleri başka türlü göndermedik. Onlar da mutlaka yiyip içer, çarşı pazarlarda dolaşırlardı. Siz insanları birbirinize durumlarınızın farklılığıyla bir imtihan konusu yaptık. Bakalım bu farklı durumlarınıza sabredecek misiniz? Rabbin her şeyi hakkıyla görendir. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 18'i dinlediniz.

bizi yedirip içiren, ihtiyaçlarımızı görüp bizi barındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyacını görecek, barınak verecek kimsesi olmayan niceleri vardır.''

Akra'da yeni bir program. Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür Boyu Sağlık, Pazartesi 16.30 ve Cumartesi 13'te Akra'da.

يستعففن خير لهم والله سميع عليم. ليس على الأعمى

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne efdalel hadisi kitabullah ve efdalel hediye hediye seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin ve sahibihâ finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Nârukum hâzihi elleti yûkidu benü âdeme cüz'ün min seb'ine cüz'en min nâri cehennem. Kıl, ya Resûlallah inkânet lekâfiyeten, kâle fe innehâ futtilet aleyhâ bitis'atim ve stîne cüz'en küllühünne misli harrihâ. Sadaka Resûlullah fîmâ kâl ev kemâ kâl. Metnini okumuş olduğum hadis-i şerifi konusu cehennem. Cehennem ateşi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ahmed İbni Hanbel'de, Bukhari'de, Müslim'de, Tirmizi'de mevcut olan bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Nârukum hâzihi şu sizin ateşiniz ki elleti yukidu benu Adem. Adem oğulları yakarlar, kibrit çakarlar, çırayla yakarlar, başka bir sebeple bir şey çareyle bulurlar, yakarlar. Sizin şu Adem oğlu olan sizlerin yakmış olduğunuz şu ateşiniz var ya, bu cüz'ün min seb'ine cüz'en min nari cehennem. Cehennemin ateşinin 70 bölüğünden bir parçasıdır. 70'te biridir. Kıyla ya Resulallah inkânet lekâfi.